0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Çalan bize düşman.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

bilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Radyo Fenerbahçe'de 80'ler 90'lar sona erdi. 80'ler 90'lar sona erdi.
1: Sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
0: Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese mutlu günler. Stüdyolarımızda bir şampiyon takımımızı da ağırlıyoruz. Bugün sizlerle Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli basketbol takımımızı ağırlayacağız. Biliyorsunuz son karşılaşmada Beşiktaş'ı mağlup ederek, orada deplasmanda mağlup ederek kupayı alıp buraya getirdik. Bu sezonu iki kupayla tamamladı. Hem Avrupa Kupası hem de gördüğünüz üzere Lig Kupası'nı aldı. Hemen hiç vakit kaybetmeden koçumuza ve tabii ki oyuncularımıza dönmek istiyorum. Önce koçumuz Can Hoca ile başlamak istiyorum. Hocam, zor bir sezondu ve zor da bir final serisiydi. Gerçekten çok çekişmeliydi. Bu arada Beşiktaş'ı da tebrik edelim. Yani bize güzel basketbol izlettirdiniz her iki takım olarak. Ama tabii ki kupa bizim müzemize geldi. Genel bir yorum alayım. Sizin için sezon nasıldı? Şampiyonluğu değerlendirelim. Hemen sizi dinleyelim hocam.
2: Tabii ki buraya gelmek için de bir sene ara verdik biliyorsunuz. Geçen sene şampiyon olmamıştık.
0: Olsun. Nazarlık
2: bir
0: olsun.
2: Bir sene aradan sonra tekrar buradayız çok şükür. Tabii ki biz ilk kampımızı Kıbrıs'ta gerçekleştirdik. Sağ olsunlar bize her sene Kıbrıs Fenerbahçe Derneği bize sponsor olup orada bize kamp yaptırıyorlar sağ olsunlar. Ve bize de uğurlu geliyor gerçekten. İlk kampımızı orada başladık. Aslında sezona güzel başladık biz. Yani iyi bir kadroyla başladık. Geniş bir kadromuz vardı. Tabii sezon çok uzun olduğu için tabii mağlubiyetler de oluyor. Mesela ilk Galatasaray maçında bir şey olmuştu, yenilgimiz vardı. Beşiktaş'a yenilmiştik ilk yarılarda, ilk yarıda. Tabii bu biraz bizi şey yaptı açıkçası, motivasyonumuzu düşürdü. Ama tabii biz gerçekten çok karakterli bir takımız. Yani bütün oyuncularım olsun, teknik ekibimiz olsun, herkes birbirine çok destek veriyorlar. Biz de o süreçte çocuklarımızla beraber o süreci çok güzel atlattık. Tabii orada şey de vardı, Avrupa Kupası maçları vardı. Tabii. Onu da sonradan anlatırız tabii ki.
0: Ona da değineceğiz. Nisan ayına da döneceğiz
2: vardı,
0: hocam.
2: Vardı derken aslında bu sezon boyunca gerçekten çok şeyler atlattık. Yani,
0: çok.
2: Şimdi 12 kişilik bir kadronuz var. Herkes yıldız oyuncu, herkes oynamak istiyor. Herkese süre vermek zorunda kalıyorsun. Tabii herkes süre almak istiyor. Şimdi 12 tane sporcu olunca da zaten süremiz 40 dakika. Yani 12 sporcuyla bölüştüğünüz zaman çok fazla bir süre maalesef verilmiyor şeyde, basketbolda. Biraz onların gerçekten sıkıntısını yaşadık yani. Çünkü herkes oynamak istiyor.
0: Ama böyle sıkıntılarımız olsun hocam. Yani, hep böyle sıkıntılarımız
2: işte
0: olsun.
2: Aslında çok büyük bir sıkıntı. Yani,
0: sizin açınızdan çok zor.
2: Tabii çok zor.
0: Seçmek
2: yani
0: için
2: şimdi,
0: çok zor.
2: Her maça göre tabii ki farklı bir eş çıkartıyoruz. Ona göre oyun düzenini kuruyorsun. Sağ olsun bizim, yani çocuklar gerçekten bu konuda bana çok yardımcı oldular. Sezonun ilk yarısını biz iki tane mağlubiyetle kapattık. Yani iki derbide kaybetmiştik.
0: Hiç sorun değil. Sonu güzel.
2: Yani ama ben takıma güveniyorum. Tabii yeni bir takım, yeni bir oluşum içerisindeydik. Yeni katan arkadaşlarımız vardı. Sistemimiz tam oturmamıştı. Ama biz ikinci yarıya daha iyi başladık. Bildiğiniz gibi son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tekrar Galatasaray'la oynadık biz bir hafta sonra. Orada kendi evimize de Galatasaray'a da yendik. Arkasından 5 yaşta tekrar oynadık. 5 yaşta yendik. Aslında şeyden sonra bizim mağlubiyetimiz yok. İkinci yarıdan sonra. Tabii bu da bizi gerçekten böyle tam böyle şeye itti. Yani tam randımanlı bir şekilde
0: özgüven yükleniyor.
2: O sürece girdik yani. Aynen. Takım böyle tam rayına da girdi. Herkes o kadar çok istekli ki yani şampiyon olmak için. Tabii şey, hatta son başımız 5 yaşlıydı bizim. Bizim onları 3 sayı yememiz gerekiyordu. Hatta biz bir ara bir 10 sayı fark vardı, şeye düştü, 82-80'e düştü ve son top da bizdeydi. İşte faul yaptılar kaptana, orada kaptan iki atış kullandı, işte fark 4 sayı oldu derken.
0: Bir ara zaten son maçta da acaba uzuyor mu, bizim sahaya mı dönüyor falan derken
2: evet, yani,
0: oyuncularımız
2: tabii ki,
0: uzatmadı maçı.
2: Yani orada şeyi alınca biz, maçı alınca tabii otomatikman her şey değişti yani ligde. Çünkü biz birinci olduk. Hesaplar bir anda çünkü değişti. Normalde Beşiktaş 1 diye kendine bakıyordu. İşte Galatasaray 2 olacaktı. Biz 3 diye başlayınca şey değişecekti tabii. Playoff'lardaki yarı finallerde eşleşmeler de çok değişecekti. Tabii biz büyük ihtimalle Galatasaray'la oynayacaktık ilk şeyi, yarı finalleri. Ondan sonra Beşiktaş'la oynayacaktık. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Eğer şampiyon olmak istiyorsan artık herkesi yemek zorundasın. Biz de o parayla çıktı zaten. Biz 8 seneden beri de hiçbir zaman final kaybetmedik. Bir geçen sene finalde kaybetmiştik. Onda da artık nazar boncuğu nazar diyelim olsun. Yani bir şekilde oldu. Tabii ondan sonra şeye başladık işte bildiğiniz gibi playoff maçlarımıza başladık. İlk şeyde çeyrek finalde İzmir'le başladık. Ondan sonra Karagücü'yle oynadık. Hı hı. Ondan sonra da şeyle başladık işte. Finalde de Beşiktaş'ta başladık. Hı hı. Gerçekten bu sene şey de değişti bizim. Format da değişti. Eskiden biz 3 maç üzerinden 2 maç alan şampiyon oluyordu.
0: Evet.
2: Şimdi 5 maç üzerinden 3 maç alan şampiyon oluyor. Yani bir de tabii saçmalık, şöyle bir saçmalık var. Ben tabii bir bitirdiğim için normalde benim iki tane maçımı şeyde oynamam lazım.
0: Evet, o kendi biraz bu sene biraz lazım. Saçma oldu hocam. Normalde yani, evet. Ev sahibi iki maçı da orada oynuyor. Bir orada evet. Biraz bizim de dengemiz çözdü ki ikinci maçta zaten biraz oranın da atmosferiyle bir o da nazarlık olsun, evet. Ama yine de dediğiniz gibi o da bence biraz gereksiz oldu.
2: Evet, yani tabii gereksiz ama artık yapacak bir şey yok tabii. Artık onu mecbur oynamak zorundasın. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın ilk maçımızı aldık kendi sahamızda. İkinci maçta gerçekten o kadar çok kötü oynadık ki yani belki de sezonun en kötü maçıydı yani bizim için. Yani hem savunma anlamında hem hücum anlamında.
0: Ama çok yorucuydu yani sezon çok... Yani hocam gerçekten hepinizin emeğinize sağlık ama gerçekten çok yoğun ve yorucu bir sezonu geride, evet. Bıraktık. Çok normal bu tarz.
2: Tabii şimdi evet, yani
0: Türkiye izlememiz.
2: Bir de yani şimdi savunma yapamayınca tabii biraz da şey oldu, maçta biraz fark oldu. Onun verdiği bile şey de oldu biraz, motivasyon olarak düştük, hı hı. Biraz ama biz hemen toparladık kendimizi, hemen işte akşama toplantımızı yaptık, işte ertesi gün şey yaptık, analizlerimizi yaptık. Çok iyi hazırlandık gerçekten maça, yani üçüncü maça. Biliyorsunuz ondan sonra kendi sahamızda maçımızı kazandık ve deplasmana gittik. Ve bizim en büyük isteğimiz de maçı, kupayı orada kaldırmaktı. Gerçekten çok istedik yani orada kaldırmayı çünkü... Artık o kadar çok uzadı ki normalde artık bugün maç vardı biliyorsunuz.
0: Dün çok maç daha vardı. Keyifli olurdu tabii ki. Hani
2: kendi sahamızda keyifli olurdu ama tabii
0: taraftarımızın önünde o
2: stresi bilebilir sonra yani
0: bir daha
2: tabii ki.
0: Maç uzatmak evet.
2: Yani çok şükür ki yani çocuklarım gerçekten müthiş oynadılar yani son iki maçta diyeyim yani şeyde. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Oynayanlar, oynamayanlar. Herkes karakterini koydu. Bir de tabii onların sahasında oynamak zor tabii çünkü kendi sahalarında oynuyorlar, evet. Potaya çok alışıklar, şey var, taraftar baskısı var. Dediğim gibi biz 8 sene bir final oynamaya alışık olduğumuz için bu çocukların hepsi alışık yani sonuçta.
0: Bir de Avrupa'da tabii, görüyorsunuz hocam, Avrupa'daki
2: de. Eller titremeyince tabii ki son saniyelerde o toplar girdiği zaman da şampiyon oluyorsun. Tabii çok mutluyuz gerçekten.
0: Hepimiz çok mutluyuz.
2: Yani çünkü... Biliyorsun Fenerbahçe'de hiçbir zaman ikincilik başarısı değildir yani. Aynen. Hep şampiyon olman gerekiyor. Çok şükür bu sene de şampiyon olduk. Hatta çifte kupayla geldik bu sene de size tekrar. Hı hı. İnşallah önümüzdeki sene de hedefimiz çifte kupayla gitmek.
0: İnşallah.
2: İnşallah biraz tatil yapacak çocuklar ama biz yapmayacağız. Biz tabii milli takıma
0: hak
2: devam
0: ettiniz.
2: Edeceğiz.
0: Hak ettiniz.
2: Biz Eylül'e kadar milli takıma devam.
0: Oha.
2: Ondan sonra da tekrar tabii lige döneceğiz bakalım.
0: Hayırlısı Allah yardımcınız olsun hocam. Evet, o gün B'ye gelmek istiyorum. Sağ içinde ne kadar bir mesai varsa siz de sağ dışında bir o kadar mesai harcıyorsunuz aslında. Ben bir ara gerçekten sizi ve ailenizin final maçındaki heyecanınızı izledim. Yani bayağı maçı bıraktım. İnanılmaz böyle bir sevinçle ve nasıl tam böyle maçın ruhunu yaşayarak izlediniz. Siz de dinlemek istiyorum önce şampiyonluğu. Sonra aslında bu şampiyonluk yayınına ve de o sevince gölge düşürmeyeceğim ama tabii ki orada yaşadıklarımıza da değinmeden edemeyeceğim. Önce şampiyonluk yorumunuzu alayım. Sonra oradakileri biraz izleyicilerimiz için bahsedelim.
3: Tabii ki. Açıkçası bu sene çok yorucu geçti. Çok. Dediğiniz gibi sadece sahada değil, saha dışında takımın oluşumu, hı hı. aşamasında, öncesinde, lojistik anlamda çok yorucu bir dönem geçirdik. Özellikle benim için de çok yorucuydu. 26 maç ligde oynadık. Hı hı. Çeyrekte 2, yarıda 2, 4'te finalde 30-34 maç oynadık. Yaklaşık bir 10-12 maç daha Avrupa'da oynadık. Hı hı. Yani 40'ın üzerinde, 45'e yakın bir maç oynadık.
0: Çok ciddi bir tepki.
3: Çok ciddi bir. Yani özellikle engelli sporu için bence, hı hı. çok ciddi bir maç trafiği. Ve bu şöyle bakın, hani çok da uzak deplasmanlarımız var. Urfa'ya gidiyorsunuz, İskenderun'a gidiyorsunuz. Ciddi uzak deplasmanlar var. Ama demek ki sonunu...
0: Profesyonel olunca aynen, bir şekilde evet, sonu geliyor.
3: Sonunu getirdik, aynen. Çok şükür. Çok yani şükür. Verdiğimiz emekler, hepimizin, bütün herkesin verdiği emekler, sonunda bu emeklerin karşılığını almak gerçekten çok güzel. Dediğiniz gibi biz ailece yaşıyoruz.
0: Evet.
3: Oğlumla, karımla biz çok yoğun yaşıyoruz. Çok uzun süredir bu sporun içindeyiz. O da ne bileyim bize bir şey veriyor. Beni itiyor açıkçası. Bir şey veriyor, heyecan veriyor, bir
0: motivasyon,
3: güç veriyor.
0: Tabii ki.
3: Motivasyon veriyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu sporun temeli 1990 yılında ilk Sakatlar Spor Kulübü ile atıldı. O dönemde de bu sporun gelişmesine ilk katkı veren Halis Sayar abimiz vardı. Dün kendisini kaybettik.
0: Allah rahmet eylesin.
3: Kendisine buradan Allah rahmet etsin diyorum. Sevenlerine sabırlar diliyorum.
0: Amin.
3: Bu sporun gelişmesinde, bugünlere gelmesinde gerçekten kendisinin çok büyük emekleri var. Baktığınız zaman 1990 yılında İskenderun ve Sakatlar Spor Kulübü olarak kurulan ilk iki tane takım var. Sonra Sakatlar Spor Kulübü'nün ismi biraz böyle şeydi, hani sakat kelimesi ağır geliyor diye İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü'ne çevrildi. 1996 yılında da ligler başlayıp bugün bu seviyeye geldi. Ne mutlu ki şu an 3 büyük kulüp de bu sporun içinde. Bu çok gurur verici. Kesinlikle. Yaklaşık Türkiye'de 70'e yakın spor kulübü var. Bir o kadar engelli bu spordan faydalanıyor. Ne mutlu ki bugünlere gelmişiz.
0: Harika.
3: Bu anlamda da burada Halis abiden de bahsetmeden geçmek istemedim.
0: Harika. Şimdi sizin özellikle bahsetmenizi isteyeceğim. Koçumuz da o gün şahit oldu. Şimdi bir an ekranlarda da görebiliriz. Yönetmen arkadaşım birazdan bize oraları da verecektir. Şimdi istemediğimiz görüntülere maalesef maruz kaldık. Biz o gün Fenerbahçe Televizyonu olarak canlı yayına girdiğimizde ilk anlara çok güzel sizin sevinçlerinizi gayet güzel verebildik. Ama sonra tam böyle Demre Bey'le röportaja geldiğimizde bir anda ışıklar söndü ve yüksek sesle de marşlar çalmaya başladı. Uzun bir müddette ışıklar açılmadı ve kupa ve madalya töreni gecikmeli oldu. Evet. Ki olmayacaktı galiba. Yani olmaması için galiba uğraşıldı. Kupa ve madalya töreni orada olmaması için uğraşıldı. İzleyicilerimize detaylı bir şekilde bence bahsedelim. O görüntüleri zaten maç sonunda Fenerbahçe Televizyonu'ndan izlediler seyircilerimiz ama siz tarafından da dinlemek isteriz.
3: Şimdi açıkçası biz Beşiktaş'ta tabii ki final sürecinde Beşiktaşlı meslektaşımla çok iyi bir süreç yönettiğimizi düşünüyorum. Hani bizim kendi sahamızdaki süreç olsun, Beşiktaş sahasındaki süreç olsun. İki süreçte aslında çok doğru bir şekilde yönetildi. Bu şekilde böyle düşünüyorum. Bizim şimdi federasyon nezdinde kendi aramızda şöyle alınmış bir karar var. Rakip takımın seyircileri kendi sahasında alınmıyor.
0: Evet.
3: Aileler alınıyor.
0: Çoğu branşta da böyle.
3: Yani hani bizde de aynı bir tatsız bir duruma
0: çoğu branşta genelde
3: düşmemek
0: böyle
3: açısından.
0: Uygulama.
3: Evet, yıllardır bu şekilde uygulanıyor. Ama işte sporcu aileler olsun ya da ne bileyim kendi takımının sembolünü üzerinde giymemiş sivil taraftarlar olsun. Bunlar girebiliyorlar. Ne oldu? Ne oldu? Geldik dördüncü maçta Beşiktaş sahasına geldim. Ondan sonra o salonun görevlisi dedi ki hani bugün biliyorum siz kazanırsanız kupayı alacaksınız. Ama biz dedi burada size dedi kupa kaldırtmayız dedi. Siz dedi burada bu kupayı alamazsınız.
0: Gergin de olmadı dediğiniz gibi.
3: Yani hani süreçte hani, bir gerginlik de yoktu.
0: İlk maçlarda da olmadı, son karşılaşmada da herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Ne olduysa maç bitişi düdüğünden sonra ya, oldu.
3: Anladığım kadarıyla zaten onların planında varmış bu. Ben öyle anlıyorum.
0: Olursa aldırmayalım gibi bir şey.
3: Sonra dedim olur mu öyle şey ya, maç bitecek biz kupayı nerede alacağız yani? Bütün spor branşlarında bu böyledir. Maç biter, bir taraf kazanır, bir taraf kaybeder. Kazanan tarafa kupasını verirsin, olur biter. Yok dedi biz dedi kaldırtmayız. İyi dedim, ben kendisiyle sürtüşmeye girmedim. Daha sonra federasyon yetkilisini aradım. Genel sekreterimiz var Murat Saltan. Onu aradım. Ondan sonra dedim böyle böyle söylüyor Beşiktaşlı yöneticiler. Dedi ki yok abi öyle bir şey olamaz dedi. Siz hiç merak etmeyin dedi. Biz her türlü önlemi de aldık. Orada o kupayı siz alacaksınız dedi. Zaten federasyon olarak da yapması gereken buydu.
0: Ya biz canlı yayın yaparken de zorlandık. Yani yüksek sadece kupanın verilmemesi, ışıkların söndürülmesi değil, orada canlı yayında sizin sevinçlerinizi vermeye çalışırken de yüksek sesle de Beşiktaş marşı çalındı orada. Yani herhalde ya canlı yayın yapamayalım diye ya da sizi evet. engellemek adına, onu da altını çizelim. Evet. Çünkü gerçekten ben kendi sesime size nasıl geçti bilmiyorum. İzleyicilerim, izleyenler hatırlar mı? Gerçekten gerçekten böyle ne konuştuğumu duyamayacak kıvamdaydım. İnşallah bir hata röportajda yapmamışım. Röportajda
3: yaptık yani. Hani
0: yaptık. Hatta yaptık, dediğim gibi yöneticilerimizden hani Emre Bey'le falan röportaj yaparken tamamen ışıklar gitti. Hani marş zaten çalınıyordu ama artık yani kamera ışığıyla yayın yapmak zorunda kaldık.
3: Ondan sonra baktım ki iş şeye gidiyor. Kötü duruma gidiyor. Sonra işte emniyetin spor şubesinin yetkilisiyle görüştüm. Dedim durum böyle böyle. Eğer maçı biz kazanırsak bir sıkıntı çıkabilir. Lütfen sizden rica ediyorum gerekli emniyet tedbirlerini alın. Onlar dedi ki siz hiç merak etmeyin. Biz her türlü önlemimizi aldık. Hiçbir problem olmaz.
0: Ondan sonra da bir gerginlik yaşanmadı.
3: Yaşanmadı.
0: Çok şükür.
3: Maç içinde de bir şey yaşanmadı.
0: Bir sürtüşme, bir kavga, herhangi bir şey de yaşanmadı Allah'a şükür yani.
3: Evet çok şükür. Hani seyirci normal şartlarda evet. şeyini yaptı. İşte ne bileyim taraftarlığını yaptı. Diğer seyirciler öyle olsun, yönetim bir tarafta, Beşiktaşlı yöneticiler bir tarafta, Fenerbahçeli yöneticiler, hiçbir şey çıkmadı. Ama gel gelelim maç bitti.
0: Evet.
3: Bir anda ortalık karardı.
0: Evet.
3: Bir anda ortalık karardı ve bangır bangır Beşiktaş marşları çalmaya başladı. Şimdi bu sporun özünde baktığınız zaman mağlubiyeti de hazmetmek gerekiyor. Onu da kabullenmek
0: yani,
3: gerekiyor.
0: Yani çünkü sonuçta bir taraf kazanacak.
3: Evet, yani bir kazanan
0: ilk
3: olacak,
0: alacak,
3: bir kaybeden olacak. Aynen, ya emin olun, bakın size çok ciddi söylüyorum. Aynı şey bizim kendi sahamızda gerçekleşseydi, biz kenara çekilirdik, kupalarını alırlardı, alkışlardık ve gönderirdik. Hiç böyle bir şey yaşatmazdık.
0: Bir de misafirperverlik diye de bir şey var. Yani
3: onlar. Yani şimdi o maçlar oynandı. Hak edilmiş galibiyetlerimiz var. Yani sen bizim çocukların alın terine mi şeyi tepki gösteriyorsun orada?
0: Camia olarak
3: orada?
0: Da herhangi, yani Beşiktaş camiasıyla da hiç öyle bir sürtüşmemiz
3: yok,
0: olmadı bu
3: yok,
0: zamana
3: yok,
0: kadar yani.
3: Yok. Yok. Sağ olsunlar Cenk Beyler, Gökhan Beyler, Demre Beyler oradaydı hepsi. Ondan sonra hepsi arkamızda durdu. Özellikle dediler Beşiktaş yöneticileri dediler ki biz sabaha kadar da burada dururuz, bekleriz. Ondan sonra o kupayı buradan almadan gitmeyeceğiz diye. Sonra federasyon görevlisiyle Beşiktaşlı görevliler kendi aralarında galiba bir şey olmuşlar. Bir sulh yolu bulmuşlar. Bir demişler bir ufak ışık açarız. Bir 10 dakika içinde fazla işte abartmadan.
2: Loş ışıklar.
0: Öyle
2: loş
0: de ışıklar, oldu. Evet. Ama en azından uzatmadık da. Yani uzamadı.
3: Yani biz de açıkçası.
0: Seremoni falan o sevinme çok uzamadı.
3: Yani abartmadık.
0: Evet.
3: Olması gereken sevincimizi yaptık. Hak edilmiş kupamızı aldık. Evimize gittik. Yapacak bir şey yok. Yani bir taraf yenecek, bir taraf kaybedecek.
0: Aynen öyle. Umarım hep kazanan biz oluruz.
3: Yani.
0: Umarım hep kazanan Fenerbahçe olur.
3: Açıkçası şu an bizim almadığımız bir tek Şampiyon Kulüpler Kupası var. Bence hepimizin hedefi
0: adım o. Adım. Adım adım ona da yaklaşıyoruz.
3: Adım adım
0: yaklaşıyoruz. Harikasınız. Evet Yamaç, kaptanımız, sana gelmek istiyorum. Senin sevincin de muhteşemdi. Çünkü artık o bütün sezonun yorgunluğu, o stresi, her şey bitti. Artık kupayı kazandın. Gerçekten hepinizin suratında derin bir oh vardı. Çok şükür ki sonu mutlulukla bitti. Sen neler söylesin. Şimdi sakin sakin. O gün biraz değerlendirdik. Herkes nefes nefeseydi. Sakin sakin duygularını almak isterim.
4: Doğrudur. Öncelikle bu programda yer aldığımız için Fenerbahçe TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de. Gerçekten çok yorucu bir sezon oldu bizim için. Hem yorucu oldu hem böyle çok mental olarak da biraz yorulduk. Fiziksel olarak da yorulduk yani. Çünkü her şeyimizi normal hayatımızda bile kollarımızla yapıyoruz. Yani engelli olduğumuz için. Bir de sporumuzu da tekerlek sandalyede oynuyoruz. Ama sonu güzel oldu. Çok mutluyuz. Avrupa Kupası'nda şampiyon olduk. O gün abinin dediği gibi, Can Hocamızın anlattığı gibi bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi olacak bundan sonra zaten. Ama çok mutluyuz gerçekten Avrupa Ligi'ni kazandığımız için. Çünkü orada ezeli rakibimiz Galatasaray'ı yendik. Evet. Sonra döndük. Süper Lig'de de şampiyon olduk. Burada da yine ezeli rakibimiz yine Beşiktaş'ın sahasında Beşiktaş'ı yenerek serini 3-1 bitirdik. Şampiyon olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar yani.
0: Harika. Sizin de emeklerinize sağlık. Gerçekten ekip işi, hani o gün Bey'e de söyledim. Şimdi Mehmet, seni de dinleyeceğim. Ekip arkadaşı olarak önce seni dinleyeyim hatta. Saha içinde bir o kadar emek varsa saha dışında da bir o kadar ekip ve emek var. Hep söylüyorum. Her branşta söylüyorum. Daha çok biliyorsunuz kadın futbol, kadın basketbol çoğu branş takip ettiğim için söylüyorum. Gerçekten bunu hiç boşuna söylemiyoruz. Kocaman bir aileyiz. İnanılmaz derecede birbiriyle koordineli, birbirine bağlı ekip arkadaşları ve oyunculara sahibiz. O yüzden seni dinlemek istiyorum Mehmet, bir ekip arkadaşımız olarak. Sen de sağ dışında en az oyuncularımız kadar emek verdin. Neler söylemek istersin? Bu şampiyonlukları değerlendirmeni isteyeceğim.
5: Öncelikle şöyle, sezon biz milli takıma gitmiştik. Ben de milli takımda bir fizyoterapistim aynı zamanda. Can Hocam, ben ve yaklaşık 6 sporcumuz var Türk milli takımında. İran'da da sporcularımız vardı. Zaten sezona çok yorgun bir şekilde geldiler. Avrupa Şampiyonası'ndan ve Asya Şampiyonası'ndan. Akabinde hemen sezon başladığı için çoğu oyuncumuz zaten yorgundu. Sürekli tedavilerimiz oldu. Çünkü lig çok önemli bizim için. Fenerbahçe adı altında sürekli biz şampiyonluğu hedefliyoruz zaten. Sporcularımızın da sakatlanmaması için ve bütün oyuncuların sahada olması için iş düşüyor bize de tabii ki. Biz de bunun için büyük bir özveriyle çalıştık. Bazı geceler deplasmanlar da uzun sürdü. 1'e, 1.5'a kadar.
0: Bu arada sizin, ya ben deplasmanlara geldiğim için, kamplara gittiğim için biliyorum. Sizin işiniz, oyuncular ve hocalarımız yatsa da tedaviler devam ettiği için sizin mesai gün içerisinde hiç bitmiyor.
5: Evet, bizim mesaimiz biraz uzun sürüyor. Ben de bu anlamda elimden gelen her şeyi yaptım. İlk başta tabii ki Avrupa Şampiyonası'nı kazandık. Daha sonra hedefimiz çifte kupa olduğu için lige odaklanmıştık. Lige geldiğimizde de artık sporcular gerçekten çok yorulmuştu. Yani bütün sporcuların neredeyse omuzunda bir sakatlık oluşmaya başladı. Parmaklarında vesaire. Şöyle söyleyeyim size, son final maçından Beşiktaş'ta oynadığımız serinin 2-1 öndeyken ben hatırlıyorum, bütün sporcular tedaviye geldi. Bir sporcu çıkıyordu, diğer sporcu geliyordu. Bir sporcu çıkıyordu, diğeri geliyordu. Artık hepsinin bir yorgunluğu olduğu için final maçına da çok iyi hazırlamamız gerekiyordu.
0: Bedenen, ruhen, yani hep sizin tarafta işiniz çok çok daha zor.
5: Hem psikolojileri anlamda hem de fiziksel anlamda güzel hazırladığımı düşünüyorum ben de. Hepsinin de emeğine, yüreğine sağlık. Bütün fiziksel yorgunluklarına rağmen her şeylerini sahaya yansıttılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum bu şampiyonlukta. Yine Fenerbahçe ailemize armağan olsun.
0: Olsun. Çok teşekkür ederiz. Müzemize bir hatta birkaç tane kupa kattığınız için Serpil'le devam edelim. Ondan sonra reklama gideceğiz. Seni şampiyonluk yayını aldım mı almadım mı hatırlamıyorum. Çok karışıktı. Maç sonu konuşmadık galiba. Konuştuk. Konuştuk tamam. Hatta Yamaç'la birlikte su savaşınız vardı. Seni dinlemek istiyorum. Çok mutluydunuz, çok heyecanlıydınız, hak ettiniz. Artık şimdi tatil zamanı, biraz dinlenin. Yeni sezona bomba gibi bekliyoruz. Siz neler söylersin?
6: Ben bu takıma ikinci yarı geldim. Yani ben hani halen bunu heyecanlı yaşıyorum. Bir kere halen atlatamadım. Onun dışında ikinci yarı gelmeme rağmen gerçekten de çok stresli, zorlu bir süreç geçirdik.
0: Ama sen tam en böyle zor zamana dahil oldun.
6: Evet.
0: Hani en yoğun ve en bol seyahatli olan döneme dahil oldun.
6: Öyle antrenmanlara başladığım zaman ilk haftalarda şey oluyordu, böyle geliyordum, hani sürekli beni takıma katmaya çalışıyorlardı, sürekli bana destek veriyordu, hani bunun için bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama böyle gitgide derbilere yaklaştığımızda, Avrupa kupalarına yaklaştığımızda senin kredinde oluyor, bak dikkat etmeye başla gibi uyarılar da alıyordum. Hani Gerçekten de harika bir takımız. Yani harika takım arkadaşlarına sahibim. Evet, harika oyuncularla çalışıyorum. Yani bana çok ciddi tecrübe kattılar. Bunun için her birine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Hani bu finallere yaklaştığımızda playoff serisinde gerçekten de çok zorlandık. Hani sürekli bir maçtan çıkıyoruz, o maçtan çıktığımız gibi diğer maçı hedefliyoruz. Diğer maçı konuşmaya başlıyoruz. Hani bu tempo hiç
0: ya
6: bitmedi.
0: Şey, böyle nasıl anlatayım onu? O kafa yorgunluğu da bambaşka bir şey. Şimdi tamam hani maç yorgunluğu, deplasman yorgunluğu ayrı bir şey de o kafanın hiç durmaması, yani dinlenemiyorsun bile, uykunda bile düşünsene bir ertesi günkü maçı düşünmek çok zor bir şey ya. Çok stresli bir şey.
6: Kesinlikle, hatta bence yani bu sakatlıklarımızın en büyük nedenlerinden biri de o, sürekli stres içinde, stres altında antrenman yapıyoruz.
0: Gerginlik değil mi, kendini
6: sürekli gerginlik altındayız. Hani bunlardan da kaynaklanıyor ama yani sonuçta öyle ya da böyle hani 4 ayın sonunda şampiyon da olabildik. Şükürler olsun hani. Bundan sonra işte milli takım süreçleri için hazırlanmaya da devam edeceğiz hani.
0: Harikasınız. O zaman şöyle

0: gözüm kanar.
1: Evet. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Oyuncularımızla konuşmaya devam ediyoruz. Hemen Ümit bebeğiyle devam edelim. Nam diğer bebeği arkadaşları öyle söylüyor. Evet. Seni dinlemek istiyorum. Neler söylersin? Senin için sezon nasıldı? Şampiyonluk nasıldı? Çok keyifsiniz. Harika. İki kupayla kapattınız sezonu. Seni dinlemek isterim.
2: Evet. Öncelikle çok gururluyuz. Bir şampiyonluk hikayesiyle birlikte yine buradayız.
1: Harika.
2: Takımımız çok iyi bir takımdı zaten. Yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Onlar da gerçekten çok yıldız denilecek oyunculardı hepsi. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Sıkıntı çektiğimiz zamanlar çok oldu. Birlik beraberliğimizi hiç bozmadan birbirimize destek olarak. Benim kendi düşüncem, sahada verdiğimiz mücadele elbette çok önemlidir ama saha dışı da çok çok önemlidir.
1: Kesinlikle.
2: Arkadaşlarımız hepimiz bir olduk. Herkes birbirinin problemiyle ilgilendi. Sorununu çözmeye odaklı devam ettik hep. Bunun sonucunda da şampiyonluk kaçınılmaz oldu. Bütün arkadaşlarımla, yönetimimizle, hocamızla, Ugün abiyle, FB TV ile hepsinin emeğine çok teşekkür ederim. Nice başarılarla, nice şampiyonluklarla tekrar görüşmek üzere diyorum.
1: İnşallah, inşallah. Önümüzdeki sezon bol bol yine Avrupa'da sizleri destekleriz. Yine tabii ki ligde hep destekleyeceğiz. Biz teşekkür ediyoruz tabii ki bu güzel şampiyonluğu camiamıza yaşattığınız için.
2: Çok sağ olun.
1: Harikasınız. Evet. Hasan Seyyar ile senle devam edelim. Neler söylersin? Seni de dinleyemedim bugün. O gün öyle bir karmaşa yaşadık ki hangi oyuncuyu aldım, hangisiyle konuştum inanın hatırlamıyorum.
2: Evet,
1: seni dinlemek istiyorum. Sen neler söylersin?
3: Çok uzun bir süreçti bizim için. Ama ilk başta bizim hedefimiz iki kupaydı. Ve söylediğimiz gibi o iki kupayı da getirdik. Çok çalıştık, çok istedik ve sonuna kupalar burada.
1: Daha,
3: ve çok mutluyuz.
1: Evet, şu açıklıyor zaten. Şu iki tane kupa her şeyi açıklıyor. Tabii izleyicilerimiz ve ben o yüzden sizi ekstra dinlemek istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz saha içindeki reaksiyonlarınızı, saha içindeki performanslarınızı görebiliyor. Ama saha dışında bütün sezon boyunca hem mental olarak hem de bedenen neler yaşadığınızı çok fazla göremiyor ama Fenerbahçe televizyonu iyi ki var diyorum. Her branşımızın perde arkasını izleyicilerimizle, taraftarlarımızla buluşturmak istiyoruz. Sizi de daha fazla yakından tanımak ve daha böyle bütün başarılarınıza şahit olmak istiyoruz. O yüzden bol bol görüşeceğimizi düşünüyorum.
3: yani sağ içinde mücadele verdiğimiz gibi sağ dışında da var. Psikoloji olarak da kendimizi hazır tutmamız lazım. Bazı zamanlarda oldu, oynadığımız bazı zamanlarda oldu. Yani dışarıda oynayan arkadaşlarımıza destek verdik. Tabii bu süreçte sakatlıklar da var ve çok hazır hissettiğin zamanlar da var. Sonu çok güzel bitti bizim için. Ve bu kupa komple bu sorunlar ve sıkıntıları,

0: Ne kapatıyor ve mutlulukla
1: Aynen
0: bitiriyor.
1: öyle. Şunu görünce bütün o sezonda yaşadıklarını,
0: Tabii.
1: o olumsuzlukları unutuyorsun. Baran, senle devam edelim. Evet, seni dinlemek istiyorum çünkü dediğimiz gibi koskocaman, yorucu, yoğun, bol deplasmanlı sezonu geride bıraktık. Sen neler söylersin şampiyonluk hikayesi için?
2: Evet, bizim için çok uzun bir maraton oldu. Sanırım 10 ay gibi bir süreç. Çok uzun bir maraton. Normal basketboldan daha uzun bir süreç bizimki. Ki biz dengeli spor yapıyoruz.
1: Kesinlikle öyle.
2: Bence bizim sporumuz daha yorucu. Çünkü insan kendi bir ağırlık kilosu var. Ben mesela 65-67 kiloyum. 7 kilom da sandalye. Bunu 40 dakika boyunca itiyorsunuz. Bu kolay bir spor değil yani.
1: Aynen öyle.
2: Bunun için bolca kondisyon, vücut ağırlık, fitness bu çok büyük bir emek. Mehmet Tosun da bunun için teşekkür ediyoruz ona. Hem fitness antrenörümüz, hem psikologumuz, hem
1: Her şey.
2: fizyoterapimiz, her şeyimiz. İsveç çakısı gibi maşallah. Yani perde arkasında dediğiniz gibi çok büyük şeyler dönüyor. Taraftar sadece saha içini görüyor. Sadece iki tane kupayı şampiyon olduk ama saha dışı perde arkasında çok büyük şeyler dönüyor. Sezona kötü başladık. İki ezeli rakibimizden mağlubiyet aldık. Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan. Ama ikinci yarı bunun emeğini ve motivesini kendi aramızda sağlayarak iki kupala döndük. Bizim için Avrupa Kupası anlamlı değil ki orada Galatasaray'ın da olması daha çok anlam kazandırdı bize. Orada ama çok yorucu bir maçlar geçirdik. 3 günde 4 maç.
1: Çok
2: Evet 4 ya
1: ciddiydi
2: da 5
1: ya.
2: maç.
1: İnanılmaz
2: Hani
1: bir
2: 24 saat.
1: tempoydu ya.
2: Evet.
1: İnanılmazdı gerçekten.
2: 24 saatte bir maç da değil. 12-13 saatte 2 maç oynuyoruz.
1: Evet
2: 13-14
1: evet.
2: saatte.
1: Gerçekten öyle denk geldi.
2: Evet, bu bizim için çok yorucuydu. Salim de dediği gibi otele geliyoruz, maç bitti, kollarımız uyuştu. Ertesi gün daha zor bir rakiple oynayacağız, ne yapacağız gibisinden psikoloji otomatikmen gidiyor. Orada çok zor rakiplerle oynadık. Fransa Ligi şampiyonu, İspanya Ligi'nden gelen ikinci takım. Hani biz zaten çok iyi bir takımız Galatasaray var. Hani inanılmaz zorlu rakiplerle oynadık. Orada ama kupayı aldık. Oradaki özgüvenle geldik Galatasaray'ı Beşiktaş'ı yenerek Türkiye'de de şampiyon olduk.
1: Harikasınız.
2: Çok
1: Sizi
2: teşekkür
1: seviyoruz. Evet, Uğur, seni dinlemek istiyorum. Neler
2: ederim.
1: söylersin? O
2: Evet.
1: gün seninle de konuştuk mu,
2: Evet
1: konuşmadık mı?
2: konuştuk.
1: Konuştuk. Seninle de konuştuk, hatırlamıyorum.
2: Evet.
1: Değişik bir şampiyonluk yayını yaşadım ben de. Siz neler söylersiniz? Hiçbir şekilde sizin sevinciniz
0: Yani değişik de olsa mutlu olan
1: engellenemedi.
0: taraf bizdik. O yüzden biz o
1: Aynen
0: tarafı çok da görmedik açıkçası.
1: öyle. Aynen öyle.
0: Evet. Evet, sezona iki kupa hedefiyle başladık. Onları da buraya getirdik. Ben şöyle demek istiyorum yani öyle bir takım kurulmuş ki yani evet rakiplerimiz hem Avrupa'da hem Türkiye'de onların da kadrosu gayet kaliteli.
1: Tabii ki.
0: Ama evet biz çok düştüğümüz anlar oldu, kırıldığımız anlar oldu. Ama bu takım gerçekten bir karakter koydu ortaya.
1: Evet, onu söyleyeceğim. Çok profesyonel olabilirsiniz. Dalınızda oynadığınız belki de mükemmel işler yapabilirsiniz. Ama takım olarak karakter koymadan hiçbir şeyi başaramıyorsunuz. İşte bu takım gerçekten sahada karakter koyuyor.
0: Evet, kesinlikle sahada bir karakter koyduk. Yani karakter koymadığın zaman maalesef mağlup
1: Olmuyor.
0: oluyorsun.
1: Olmuyor.
0: O yüzden
1: Aynen
0: yani
1: öyle.
0: burada menajerimizden, hocamıza, kaptanımıza, çünkü onlar da oyuncu grubunu her zaman destekledi. Biz de onları destekledik. O yüzden ilk kupayı aldık. Şimdiki sene hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni almak. İnşallah onu da alırız.
1: İnşallah.
0: Tabii buradan ufak bir sitem de etmek istiyorum. Çok
1: Buyursun.
0: yorulduk. Ama şimdi hemen milli takıma gideceğiz. Bari 3-4 gün daha hocamız
1: Hocam
0: izin
1: size
0: verseydi. Birazcık bir dinlenseydik.
1: söylüyor.
3: Kampta
0: Umarım şimdiki hedefimizde
1: Biz yine bir şansımızı deneyelim
0: Denedik ama olmadı. Hedefimiz de artık bundan sonra yazın işte Dünya Kupası'mız var. Orada da
1: Aynen.
0: inşallah.
1: Orada da hem Fenerbahçe'yi tabii ki hem
0: Evet.
1: de Türkiye'yi çok güzel temsil edeceğinizi %100 biliyoruz.
0: İnşallah.
1: Ahmet, sana gelelim. Sen ne söylersin? Senin için bu şampiyonluk hikayesi nasıldı?
4: Ben bu takıma bu yıl katıldım ve çok mutlu oldum. Yani çok gurur verici bir şey. Süper Lig'de şampiyon oldum. Bir tek bu eksikti benim. Ama tabii ki seneye inşallah Şampiyonlar Ligi'ni de alacağız.
1: İnşallah. İnşallah.
4: Ben
1: Tek o
4: teşekkür ederim.
1: kaldı zaten hocam. Başlatma yani yapmadığımız hedef olarak
3: inşallah,
1: bir o kaldı. İnşallah. O da size güveniyoruz. İnşallah. Evet Murat, seni dinleyelim.
3: Arkadaşların dediği gibi çok uzun bir maratondu. Bizim için de hala bitmiş değil. Yani kulüp olarak şampiyon olduk ama şöyle bir şey anlatayım. Şampiyonluk yemeğinde yani maçtan bir 4 saat sonra falan biz masada kampı konuşuyorduk. Hani ne yapacağız diye.
1: Kafa hiç durmuyor. Evet, kafa hiçbir yani, şekilde durmuyor.
3: Lige aslında iyi başladık. Bazı mağlubiyetler aldık, 2 tane. Tabii ki her işte bir hayır
1: ya,
3: vardır yani.
1: Kocaman bir sezon diye bırakın o kadar da mağlubiyeti, robot değilsiniz yani. Çünkü biz artık bunu diğer branşlarda yaşıyoruz, özellikle kadın baskette falan. Hiç yenilmemeye, namağlup şampiyon olmaya falan o kadar alıştırdı ki hani kızlarda, diğer branşlarımızdaki oyuncularımızda artık böyle bırakın şampiyon oluyoruz zaten ama niye namağlup değilsiniz de falan dönüyorlar. Hiç öyle bir sıkıntı değil, robot değilsiniz. Tabii ki düşeceğiz, kalkacağız ama işte orada zaten kalkabilmek önemli yani.
3: Evet, Uğur'un bahsettiği gibi karakterli bir takımız ve yenildiğinde dağılan takımlardan değiliz biz.
1: Aynen öyle.
3: Kaybettiğimizde kendi derslerini çıkartabilen bir takımız. Bundan dolayı da takımdaki herkese, antrenörüme, menajerime, kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Harcı iyi yorulmuş bir takımdı.
1: Oh, çok güzel.
3: O yüzden zaten hedefimiz buydu. Yani biz her zaman inandık Türkiye şampiyonu olacağımıza. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ni alamadık, Euro Cup'ı aldık. Biliyorum ki buradaki olan herkesin tek hedefi hani bu kulübe Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu aldırmak ve bu kupayla gelmek.
1: Uluslararası arenada Fenerbahçe'nin ve sizlerin ismini duyurmak da bir çok çok büyük bir başarı. Yani o yüzden onu alamadık, bunu aldık falan diye bence hiç başarınızı küçümsemeyin yani.
3: Yani sporcu olarak hedeflerimiz var.
1: Tabii ki.
3: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da buradaki herkesin en öncelikli hedefi. Evet. Bunun için çalışacağız. Bu kısmı bitti. Şimdi milli takıma gideceğiz. Takımımızdaki 6 oyuncu hocamızla.
1: Ya çok bir değişiklik olmayacak sizin için anladığım kadarıyla.
3: Her şey için herkese çok teşekkür ederim.
1: Biz sizlere teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Evet, Murtaza Abedi ile de konuşalım son olarak. Sonra Uygun Bey'in teşekkürleri olacak. Programımızı kapatmadan önce seni de dinlemek istiyorum. Sen de çok tecrübeli bir oyuncusun. Neler takımımıza da oldukça fayda sağladığını düşünüyorum. Neler söylersin?
5: Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Herkese çok teşekkür ederim.
1: Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten tek tek hepinizin emeğine sağlık. Bunu yayında da söyledim. En dipten en tepedekine yani da malzeme sorumlumuzdan başkanımıza kadar o aradaki bu şampiyonluk için bir böyle emek veren herkesin eline, emeğine sağlık, yüreğine sağlık diyelim. Evet Uygun Bey, teşekkürlerimizi edelim çünkü çok fazla destekçimiz oldu. Çok fazla bizleri yalnız bırakmayan oldu. Onlara da teşekkür edelim.
6: Şimdi öncelikle biz çok güzel bir aileyiz. Gerçekten çok güzel bir aileyiz. Düştüğümüzde düşenimizin elinden tutup kaldırmasını bilen bir aileyiz. Bence bugün bu iki kupanın gelmesindeki ana etken o olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
6: Çünkü hakikaten zor günler geçirdik. Neyse bitti gitti.
1: Çok şükür.
6: Bizim malzemecimiz, şoförümüz, bizim her şeyimiz Mehmet abimiz rahatsızlandı süreç içerisinde. Şimdi kendisi çok iyi.
1: Harika.
6: İyileşme süreci devam ediyor. Buradan önce ona teşekkür ediyorum.
1: Evet.
6: Ondan sonra ederiz. Burak arkadaşımız geldi yerine. Ona teşekkür ediyorum. Mehmet'e teşekkür ediyorum. Can hocama teşekkür ediyorum. Hatice'm var. Hatice'm işlerimizi yapan. Ona teşekkür ediyorum. Bütün sporcularıma yürekten teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ondan sonra bizim sosyal medya işlerimizi çok güzel yürüten Can arkadaşımız var. Ona teşekkür ediyorum. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin evet, bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Cenk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gökhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Saadettin Başkan'a teşekkür ediyorum. Ali Başkan'a teşekkür evet, ediyorum. Şimdi yeni başkanımız Aziz Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi de sponsorlarımıza teşekkür evet, ediyorum. Çünkü bu takımın oluşması, bu takımın sürdürülebilir hale gelmesindeki ana etken sponsorlarımız. Başta İstanbul Jet'e çok teşekkür ediyorum. Kendileri 2 yılı tamamladık isim sponsorluğunda. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Özellikle bu sene Euro Cup 1'in finaline İtalya'ya Sassari Adası'na giderken bir uçak krizi yaşadık. Kendileri uçak krizini çözdüler. Kendileri bize özel uçak ayarladılar. Başka türlü gidemeyecektik. Onun için de özellikle teşekkür ediyorum. Belki bu kupa gitmeseydik gelmeyecekti Avrupa Kupası. Evet. Çok önemli.
1: Ya da zorda kalsaydık mental olarak çökecektik tabii ki, falan.
6: Yaklaşık 20 sponsorumuz var. İrili ufaklı 20 sponsorumuz var. Hepsine canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Deplasmanlara gittiğimizde oradaki dernekler her zaman bize sahip çıktılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Hem bizi her sene sezon öncesi kamp için ağırlıyorlar. Bütün masraflarımızı karşılıyorlar. Tekerlek sandalye ihtiyacımız oluyor. Spor sandalyesi. Onun alınmasında sponsorluk için destek oluyorlar. Kıbrıs'ta Ahmet Bey var. O bu sene çok büyük destekte bulundu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Vallahi aklıma gelmeyen varsa sizlere teşekkür ediyorum. Geldiniz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız.
1: Görevimiz.
6: Unuttuklarım varsa da affetsinler.
5: Rıfat Bey var.
6: Rıfat Başkanıma çok teşekkür ediyorum.
1: Rıfat Bey, 1907 evet, dernek başkanı.
6: Yani derneğin yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Hepsi geliyorlar, destek oluyorlar. Barış Bey'e teşekkür ediyorum. Ne bileyim, unuttuklarım varsa da
1: çok var ya.
6: Buradan çok özür diliyorum.
1: O kadar çok destekçimiz var ki hepsine gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hem eski yöneticilerimize, eski başkanlarımıza, şimdiki mevcut yönetimimize, başkanımıza. O yüzden dediğim gibi boşuna söylemiyoruz, kocaman bir aileyiz diye.
6: Murat Hocama çok teşekkür ediyorum.
1: Murat emanet olduğu
6: evet,
1: da atlamayalım. O da son
6: ediyorum.
1: Maçta bizi evet. yalnız bırakmadı. Başka var mı? Kaldı.
6: Yok, bilmiyorum.
1: Unuttuysak da herkese özür dileriz gerçekten.
6: Kalbimizde, hepsi kalbimizde gerçekten.
1: Aynen öyle. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hep söylüyoruz. Kocaman aileyiz. Biz bir spor kulübüyüz. Çok branşımız var, çok şampiyonluklarımız var, çok destekçimiz var. Camia olarak da bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Seneye görüşeceğiz tabii ki önümüzdeki sezon. Siz de sevgili seyircilerimiz bizden ayrılmayın. Umarım bu stüdyolarda bol bol şampiyonluk yayınları yapmak ümidiyle i̇nşallah. Diyorum. Her i̇nşallah. Branşımızda inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Ayağınıza
6: teşekkür
1: sağlık
6: ederim.
1: Hocam. Çok teşekkür ederiz.
6: Teşekkür
1: bizi kırmadınız.
6: Ederim.
1: O yorgun argın stüdyolarımıza geldiniz. İzleyicilerimizle buluştunuz. Biz yine tabii ki Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere her branşımızdan tüm detayları aktarmaya, böyle şampiyonluk yayınları yapmaya devam edeceğiz diyelim. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.
7: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
8: İşte hesaplarımız.
7: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, Yarının Yıldızları isimli programımızın tekrarı şimdi radyolarınızda.
1: Fenerbahçe televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Yarının Yıldızları programına hoş geldiniz. Bu hafta Haziran ayında düzenlenen spor okullarının yaz kampındayız. Bu kampta çocuklarımızın geçirdiği keyifli anları ve o özel görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Yalova'daki bu kampta çok özel görüntüler sizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar, öncelikle seni tanımak istiyorum. İsim soyisim alabilir miyim?
2: Yaren Hızlı.
1: Nereden geldin?
2: İstanbul.
1: Bu kaçıncı kampın?
2: İlk.
1: Bugün kaç tane maç yaptın veya maç yaptın mı?
2: Yaptım ve toplam şu an 4 maç yaptım. 2 günde sayarsak.
1: Kaledeki performansından memnun musun?
2: Ehliyim.
1: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de top koşturmak istiyor musun?
2: Evet.
1: O zaman şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
2: Asensio Taşka ikilisi.
1: Peki bu kamp senin gelişimine olumlu yönde etki ediyor mu? Neler söylersin son olarak?
2: Yani ediyor ve neler yapmam gerektiğini anlıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz o zaman. Devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Ömer Kağancan.
1: Nereden geldin?
2: İstanbul.
1: Peki bu senin ilk kampın mı?
2: Yok, bu benim ikinci kampım.
1: İlkine göre bununla ne fark var? Şu an daha mı adaptasyonu hızlı atlattın mesela?
2: Ha. Evet, daha çok adamsız.
1: Büyüyünce Fenerbahçe'de sen de top koşturmak istiyor musun?
2: Çok istiyorum tabii ki de.
1: Şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
2: Asensio.
1: Neden Asensio?
2: Çok iyi golleri var, iyi pasları var. Yani takım için önemli bir isim aslında.
1: Senin mevkiin ne?
2: Forvet.
1: Sen gol attığın zaman gol sevinci olarak saha içerisinde neler yaparsın? Bize gösterebilir misin ufaktan gol sevincini?
2: Hocam benim normal gol sevincim bu.
1: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. Senin isim soy ismini alabilir miyim?
3: Alper Alemdar.
1: Nereden geldin?
3: İstanbul.
1: Hepiniz İstanbul'dansınız anladığım kadarıyla. Peki bu senin kaçıncı kampın?
3: 2.
1: Senin ilk kampınla bu kampın arasında gördüğün farklar, benzerlikler neler? Şu anda daha mı hızlı adaptasyon sürecini tamamladın?
3: Evet.
1: Birazcık açabilir misin? Duygularını bizimle paylaşabilir misin?
3: Çok iyi.
1: Tamam, o zaman Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
3: Marco Asensio.
1: Senin mevkiin ne peki? Asensio'yu mu örnek alıyorsun? Söyle.
3: Forvet.
1: Gol attın mı bugün?
3: Evet.
1: Kaç tane?
3: 1.
1: Kampta geçirdiğin günleri şöyle gözünün önünden de geçirdiğin zaman uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal ediyorsun?
3: Real Madrid, Fenerbahçe.
1: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. İnşallah hayallerine kavuşursun. Seni tanıyabilir miyim?
3: Evet. Adım Eymen, soyadım Ayvaoğlu.
1: İstanbul'dan geldin.
3: Evet.
1: Peki senin kaçıncı kampın?
3: İlk.
1: Peki ilk kampın olması nedeniyle biraz heyecan var diyelim mi?
3: Var.
1: Var. Biraz duygularını paylaşır mısın?
3: Heyecanlıyım. Biraz nasıl geçecek diye tedirginim.
1: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de futbolcu olmayı düşünüyor musun?
3: Evet.
1: Senin mevkiin ne?
3: Stoper.
1: Örnek aldığın bir stoper var mı Fenerbahçe'de?
3: Skriniar.
1: Dünya futbolundan bir isim söyleyebilir misin? Emekli de olabilir.
3: Skriniar'ı alırım.
1: Sadece Skriniar'dan devam o zaman. Peki bu kamp sonunda sana olumlu yönde etki edeceğini düşünüyor musun bu kampın? Uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal edersin?
3: Atletico Madrid, Fenerbahçe.
1: O zaman sana da teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul kafilesinde belki de son olarak şu anda seni alacağız. İsim soy isim öncelikle.
3: Demir Atalay.
1: Nereden geldin? İstanbul. Peki bu kaçıncı kampın?
3: 1. kampım benim.
1: İlk kampın olması nedeniyle heyecanın vardır diye düşünüyorum. Neler söylersin?
3: Tabii var. Heyecanlıyım tabii. Yani benim arkadaşlarımın odasını çok merak ediyorum. Hiç gitmedim. Bugün maçı seyretmeye onlara gideceğiz. O yüzden çok mutluyum.
1: Maç yaptın mı bugün veya dün?
3: Evet.
1: Kaç tane yaptın?
3: 6 falan.
1: Mevkiin nedir?
3: Sağ kanat, orta saha.
1: Senin Fenerbahçe'de örnek aldığın futbolcu kim?
3: Marco Asensio.
4: Bu güzel turnuvaya ikinci kez katılıyoruz. Daha önce güz kampında katılmıştık. Bu sefer de yaz kampı olarak davet edildik. Çocuklarımızla 30 kişilik bir grupla geldik. Güzel, keyifli bir zaman geçiriyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. gelişimlerine pozitif olarak etki edecek bu kampları Fenerbahçe'nin daha çok düzenlemesini istiyoruz. Çok keyifli geçiyor bizim için. Kampta her şeyden önce birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar. Disiplini öğreniyorlar. Takım olmayı öğreniyorlar. Sorumluluk sahibi olmayı öğreniyorlar. Bence en değerlisi bu. Daha sonra da burada birlikte geldikleri için arkadaşlıkları da pekişiyor. Takım olmayı öğreniyorlar. Takım ruhu kazanıyorlar. Bence en büyük katkı bu oluyor.
5: Merhaba, ben Muhammed Berk Güner.
1: Nereden geldin?
5: Çanakkale'den geldim. Çanakkale Fenerbahçe Futbol Kulübü'nden geldim. Buraya ikinci kez katılıyorum. Çok eğlenceli. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. O kadar.
1: Mevkin nedir?
5: Sağ bek.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
5: 2 maç.
1: Gol var mı? Asist veya?
5: Bir gol var.
1: Golü attıktan sonra nasıl sevindiğini bana şu an gösterebilir misin?
5: Arkadaşlarımla sarıldık. Bravo dediler. Biz de sevindik öyle.
1: Peki aktif olarak Fenerbahçe'de en çok sevdiğin futbolcu kim?
5: Aktif mi? Şu anda Nelson Semedo.
1: Yani sağ bek olduğu için onu seçtin. Tamam. Peki dünya futbolunda örnek aldığın bir sağ bek var mı?
5: Hakimi.
1: Eşref Hakimi. Tamam, teşekkür ediyoruz o zaman sana. Hemen devam etmek istiyorum. İsim soy isim?
6: Bartu Engin.
1: Mevkin nedir?
6: Sol bek.
1: Sen kaç maç yaptın?
6: 2 maç yaptım ben de.
1: Peki gol veya asist var mı?
6: Yok.
1: Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
6: Aktif mi?
1: Emekli de olur.
6: Ya Ferdi Kadıoğlu falan işte.
1: Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şu anda. Premier Lig'de başarısını sürdürüyor. Peki emekli olup da dünya futbolundan veya aktif olarak da dünya futbolundan sevdiğin birisi var mı?
7: Marcelo. Adım Kuzey, soyadım Balcı. Çanakkale'den turnuvaya katılıyoruz. Buraya ikinci kez geliyoruz. Oteli çok beğendik. Burada arkadaşlarımla çok eğleniyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu kursdayım. Çok mutluyum. Bu kadar.
1: İkinci kez kampa geldiğine göre ilk gelişine nazaran daha az heyecanlısındır diye düşünüyorum. Adaptasyon sürecini çabucak geçtin mi?
7: Evet. Sahada aynı zaten. Çimleri tanıyoruz. Otel de aynı olduğu için biraz rahatız bu sefer.
1: Sen bugün gol attın mı veya dün?
7: Bugün 2 gol attım. Dün maç oynamadığımız için dün gol ve asistim yok.
1: Peki golü attığın zaman nasıl sevindin?
7: Telefonu açıp kapadım.
1: Onu birinden mi gördün yoksa kendin mi icat ettin?
7: Osman Dembele'den gördüm.
1: O zaman dünya futbolunda örnek aldığın isim Osman Dembele diyebilir miyiz?
7: Diyebiliriz.
1: Peki Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
7: Tunca Şanlı.
8: Ben Yaman Değirmenci. Bu kampa ikinci kez katılışım. Öncekileri katılmıştım. O yüzden bu kez daha rahatım.
1: Peki sen gol attın mı bugün?
8: Evet, bir tane.
1: Nasıl attın? Bana biraz anlat. Kafamda canlansın.
8: Arkadaşım şut attı. Sonra ben takip ettim. Kaleciden sekti. Vurdum, gol oldu.
1: Peki sevincini arkadaşlarınla mı paylaştın yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
8: Yani şak yaptık yani. Şaktık böyle.
1: Sen özel bir gol sevincine dönmeyi düşünür müsün?
8: Bilmiyorum.
9: Bugün burada 14 okul, Türkiye genelinde 14 okul ve 240 kişilik bir ekiple geleneksel yaz kampımızı Yalova'da gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir atmosferimiz var. Çocuklar eğleniyor, sahalarımız mükemmel. Gelişim aşamasındaki çocuklarımızı gözlemliyoruz. Onların da raporlarını da tutuyoruz. Ve bu şekilde güzel bir kamp süreci geçiriyoruz.
1: Son olarak bir şey soracağım o zaman. Kamp noktalandığında gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz faktörler, etkenler, özellikler nelerdir?
9: Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'nin kültürünü, geleneksel tarihini, gelişimlerini aşılamamız gerekiyor. Fenerbahçe kültürünü aşılamamız gerekiyor.
10: Arkadaşlarımızla birlikte Yalova'da ikinci gündeyiz. Keyifli maçlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah sakatlık olmadan sonlandıracağız bu kampı.
1: Son bir soru sormak istiyorum size. Bu kamp noktalandıktan sonra öğrencilerimize, gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz özellikler nelerdir?
10: Çocuklar buraya geldiği zaman bizim istediğimiz o sosyalleşmeyi, özgüven kazanmayı, özgüven kazanmaları bizim için çok önemli olduğundan dolayı buradan sonraki süreçte antrenmanlarda ve evdeki ailelerin bizlere geri dönüşleriyle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz bu konuda. O şekilde ilerlemekteyiz.
1: Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Hemen gençlerimle başlıyorum. İlk olarak seni tanıyabilir miyim?
11: Adım Doruk, soyadım Doruk Çalışkan.
1: Nereden geliyorsun?
11: Dilovurgaz.
1: Peki heyecanlı mısın? Yalova'dasın.
11: Evet.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
12: 3 çekecek. 4.
1: Mevkin ne? Kaleci mi?
12: Evet.
1: Seni tanımak istiyorum.
12: Merhaba, adım Korcan Güngör. Lilleburgaz'dan geliyorum. Kırklareli Lilleburgaz. Yalova'ya geldiğim için mutluyum. Maçlarım güzel geçiyor. Şu ana kadar yani 7'den fazla maç yaptık diye düşünüyorum. 7 maç yaptık.
1: Mevkin?
12: Mevkim sağ bek veya sol bek.
1: Peki örnek aldığın bir sağ bek sol bek var mı geçmişten veya bugünden?
12: Yani Ferdi Kadıoğlu.
1: Peki senin bugün golün var mıydı ya da dün?
12: Hayır.
1: Asistin var mıydı?
12: Hayır.
1: Sol tarafı süpürdüm diyor musun?
12: Yani.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Seni tanıyabilir miyim?
13: Kaan Caymaz benim ismim. Lilleburgaz'dan geliyoruz. Bu kadar.
1: Mevkin?
13: Orta saha, yerde oynayabilirim aslında.
1: Uzaktan veya yakından golün var mı rakip kaleye?
13: Var.
1: Kaç tane?
13: Bir tane.
1: Nasıl attın? Biraz bizim kafamızda canlanmasını sağlayabilir misin?
13: Seken topta arkadaşım vurduğunda, seken topta direkt vurduğumda köşeye giden bir gol.
1: Peki o golde nasıl sevindin? Arkadaşlarınla mı yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
13: Arkadaşımla bir sevindik. Bizim arkadaşımla gol sevincimiz var. O beni sırtına alıyor. Ben de böyle yapıyorum. Öyle bir sevinç yaptık.
1: Şu an içerisinde bulunduğun takım tüm maçları kazanabilir diyor musun? Takımına ne kadar güveniyorsun?
13: Çok güveniyorum. Zaten 2 maç kazandık. 5. maçımızı oynayacağız. 2 tane maç kaybettik. 2 tane kazandık. Takımıma güveniyorum. Kalan bütün maçları da kazanacağımıza güveniyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Başarılar diliyorum. Seni de tanımak istiyorum.
14: Adım Yunus Mert. Soyadım Cigal. Lüleburgaz'dan geliyorum. Maçlar çok eğlenceli geçiyor. Yalova kampı çok güzel. 16 gol, 2 asist yaptım.
1: Maşallah.
14: Şu ana kadar 2 maç kaybedip 2 maç kazandık. Onun dışında futbolcu olarak sevdiğim Fenerbahçe'de Asensio. Dünyadan da Alex de Souza. Ben de orta saha ve sol kanat oynuyorum.
1: Şu ana kadar 16 gol, 2 asistlik bir performansın olduğuna göre santrfor olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
14: Orta saha.
1: Orta sahada 16 gol, 2 asistlik katkı. Bunların kaçı uzaktandı sence?
14: Nasıl diyeyim? Yayın oradan, sonra şu penaltı çizgisinden falan, oralardan oldu bu, genellikle. O kadar.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
14: Fenerbahçe'yi çok seviyorum.
1: O zaman teşekkür ediyorum sana da. Seni tanıyabilir miyim?
15: Tabii. Adım Arel. Soyadım Dirik. Mevkim defans. Defansını orada. Örnek aldığım futbolcu Ramos. Fenerbahçe'den de Asensio.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
15: Çok seviyorum.
1: Teşekkür ediyorum sana da.
16: Benim ismim Kerim. Orta saha ya da sol kanat oynuyorum.
1: Kaç maç yaptın?
16: 6 ya da 7 gibi hatırlıyorum.
1: Şu ana kadar kendinin de takımının da performansından memnun musun?
16: Evet.
1: Peki sence ileriki maçlarda da etkili performans sergileyecek misiniz?
16: Evet.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
16: Çok.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Ve senle devam ediyorum. İsim soy isim öncelikle.
17: Mert Morakar.
1: Mevkin nedir?
17: Orta sahada oynuyorum. Sağ kanatta oynuyorum.
1: Şu ana kadar gol veya asist var mı?
17: 2 gol attım. 11 tane de asist yaptım.
1: 11 tane asist yaptın. Takım arkadaşlarına servis yapma konusunda uzmansın o zaman sen. Peki bunu neye bağlıyorsun? Neden bu kadar servislerde iyisin?
17: Çünkü akıllı davranırsak herkes servis atabilir ki.
1: Ağzına sağlık. Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
17: Alex.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak? Teşekkür ediyorum. Sendeyim. Seni tanımak istiyorum.
18: Adım Eymen Tolu.
1: Mevkin nedir?
18: Forvet.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
18: 5.
1: Gol var mı?
18: 1 gol, 2 asist.
1: Golünü bize birazcık anlatır mısın? Kafamızda canlansın.
18: Seken topta vurdum. Direkt gol oldu.
1: Bir gol sevincin var mıydı o golde?
18: Yoktu.
1: Takımınla birlikte o zaman hemen görev bölgene geri döndün. Son olarak şunu sorayım sana da, Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
18: Çok.
19: Öğrencilerimizle beraber güzel bir kamp etkinliğine katıldık. Bu kampların uzun dönem olması çok güzel bir şey. Hep aynı çerçevede ve aynı güzellikte olması da Fenerbahçe'mizin çok güzel bir başarısı. Yani katıldığımız her kamp, hepsi birbirinden daha güzel, hepsi birbirinden daha eğlenceli, bize daha çok şey katan kamplar. Bu kampların bizim için en önemli olaylarından biri, çocuklarımız beraber hareket etmeyi öğreniyorlar. Birlikte yemeğe iniyorlar, birlikte maç oynuyorlar, havuza iniyorlar. Döndüklerinde bireysel özgüvenleri çok fazla yerinde oluyor. Bununla alakalı çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok güzel güzel bir etkinlik. Herkese çok teşekkür ediyoruz.
1: O zaman ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hemen gençlerimle devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
20: Olur. Adım Yavuz Selim. Soyadım Genç. Ben de İstanbul Sefaköy Fenerbahçe Futbol Okulu'ndanım.
1: Mevkiin nedir?
20: Her yere oynuyorum. Kaleci hariç her yere oynuyorum.
1: Peki gol var mı şu ana kadar? Kaç maç yaptın?
20: Ben burada.
19: 5'te 5 gidiyoruz.
1: 5 maç 5 galibiyet miyiz?
20: 5 maç 5 galibiyet. 2 golüm var, 1 de asistim var.
1: Gollerinden birisini en azından bize anlatabilir misin?
20: İkisini de bir maçta attım. Bir tanesine top önüme geliyordu. Son anda pis burnumla dokundum. Gol oldu. Diğeri de top orta açayım derken kaleye doğru yöneldi. Kalecinin elinin arasından geçti, gol oldu.
1: O zaman ayağına sağlık. Kalan maçlarında sana başarılar diliyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
21: Tanıyabilirsiniz. Adım Bedirhan Melih Ak. Sefaköy Fenerbahçe Spor Okul Kulübü'nden geldim. Sağ bekte oynuyorum.
1: Fenerbahçe'de örnek aldığın geçmişten veya bugünden sağ bek var mı?
21: Osay Samuel'i seviyorum.
1: Şu an takımının performansından memnun musun? Gelecekte bu takımı nerelerde görüyorsun? İçerisindeki futbolcuları da.
21: Herkes çok iyi bir kulüpte bekliyorum.
1: O zaman sana da ilerisi için başarılar diliyorum. Seni de tanıyalım.
22: Benim adım Muhammed Ferman Kaymaz. Sefaköy Fenerbahçe spor okulunda okuyorum. Orayı çok seviyorum. Forvet oynuyorum. Fenerbahçe'den en sevdiğim forvet yani. Onu şey yaptım. En-Nesyri ya da Tuğçe Şanlı.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
22: Çok. Çok seviyorum.
1: O zaman son olarak şunu sorayım. Şu ana kadar kaç maç kazandığınızı biliyor musun?
22: 5.
1: Peki bunlarda senin etkin ne kadardı? Gol veya asist olarak?
22: 2 gol, 3 asist.
1: Memnun musun performansından?
22: Memnunum.
1: Gollerin devamı gelecek mi?
22: Gelir.
23: Bizim için ilk kamp. Vallahi bizim için çok iyi, çok heyecanlı. Fenerbahçe nasip işidir. İnşallah bunlar da bir gün
1: gelişimlerini tamamlayacaklar ve Fenerbahçe için top koşturacaklar diye düşünüyoruz.
23: Evet, evet, evet, aynı.
1: O zaman Kosovalı olduğunuz için şunu da sormak istiyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde Vedat Muriç yuvaya geri döndü. En son 2019-2020 sezonunda kendisini bu çatı altında görmüştük. Yine sarı lacivertli formayı terletecek. Siz Vedat Muriç'in başarılı olacağını düşünüyor musunuz?
23: Evet, valla 2019-2020'de çok başarılıydı. İnşallah devamı gelecek. Vedat Muriç zaten bizim çocuğumuz, bizim evladımız. Kosovalı, Prizreni, bizim şehir. Biz de oradan katılıyoruz. İnşallah başarılı olur. Biz de başka bir Vedat Muriç yaratırız. İnşallah buradan bir başka Vedat Muriç çıkarırız.
24: Çocuklarımızın gelişim açısından tabii ki de çok verimli zaman geçiriyoruz burada. Hani çocuklarımız bir arada olması, güzel zaman geçirmesi, antrenman konusunda da tabii çok güzel bir tesis, her türlü imkanı sağlıyorlar. Çocuklar memnun gördüğüm kadarıyla. Çağırdığımız takımlar da sağ olsunlar geliyorlar hazırlık maçları. Şu anda arkamızda gördüğünüz gibi hazırlık maçlarımız da kaliteli ve güzel maçlar geçiyor. Onun için de güzel bir vakit geçirdiğimizi düşünüyorum.
25: Kamptayız. Mutluyuz. Fenerbahçe'nin içerisinde bu tarz bir kamp olması bizi her zaman çok mutlu ediyor. Çocuklarımla beraber geldik kampa ve basketbola gelişimler için çalışıyoruz. Durum vaziyet bu şekilde.
1: İncelemelerinizden hareketle gelecekte Fenerbahçe Beko'ya hizmet edecek gençleri kazandırabilecek miyiz oralara?
25: Öncelikle amacımız zaten Fenerbahçe'miz için oyuncu yetiştirmek. Oraya eğer bir tane bile oyuncu kazandırabiliyor olsak bizim için çok gurur verici olur. Tabii ki olur. Niye olmasın? Türkiye'de bir sürü bu tarz bizim gibi spor okulları var. Bizim gibi bir sürü öğrenci yetiştiren okullarımızla beraber Fenerbahçe'mize oyuncu yetiştirebileceğimize inanıyoruz, güveniyoruz.
1: Seni tanıyabilir miyim?
26: Ben Oya Durmuş.
1: Pozisyonun nedir? Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
26: Şütörde daha rahat hissediyorum.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar kampta?
26: Bir tane yaptım.
1: Performansından memnun muydun? Daha da iyisi olabilir mi?
26: Daha iyisi olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımımızda favorin var mı veya Fenerbahçe Beko'da?
26: Ya ben bütün oyuncularımızı çok seviyorum. O yüzden herhangi bir favorim yok.
1: Son olarak Fenerbahçe'yi çok sevdiğini izleyenlere nasıl geçirirsin? Ne dersin?
26: Ya Fenerbahçe'de oynamak istiyorum zaten büyüyünce. İşte altyapı seçmelerine falan giriyorum. Gerçekten şu an çok güzel bir kulüp. Çok seviyorum. Kamplarına geliyorum. O şekilde.
1: O zaman sana kariyerin devamında başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
27: Mehmet Eymen Yılmaz.
1: Hangi pozisyonda, hangi numarada kendini daha rahat hissediyorsun?
27: Stas.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
27: 2.
1: performanslarından memnun muydun yoksa daha iyisi de olur mu?
27: Yani daha iyisi olabilirdi ama genellikle memnunum.
1: Peki takım arkadaşlarından memnun musun?
27: Evet.
1: Kamp senin için nasıl geçiyor?
27: Kamp güzel geçiyor, maçlar oynuyoruz. Böyle güzel geçiyor.
1: Fenerbahçe Beko'da favorin var mı son olarak?
27: Melih Mahmutoğlu.
1: Teşekkür ediyorum, kaptanı seçti. Sendeyim şimdi, seni de tanıyorum.
0: Benim ismim Uygar Açıkgöz.
1: Peki pozisyon olarak en çok hangisinde rahat ediyorsun?
0: Pozisyon olarak genellikle forvette daha rahat ediyorum kendim.
1: Fenerbahçe Beko'daki forvetlerden örnek aldığın bir isim var mı?
0: Ya bütün forvetler ayrı bir güzel ama yani... Ya öyle çok seçemem çünkü ikisini de yani bütün forvetlerimizi çok seviyorum ve örnek alıyorum. Yani öyle seçmek çok normal olmaz.
1: Kampta kendini geliştirdiğini düşünüyor musun? Kamptan memnun musun genel olarak?
0: Kamptan çok memnunum ve kendimi geliştirdiğimizi hissediyorum.
1: Sana da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanımak istiyorum. İsim soy isim?
2: Merhaba, benim adım Demir Faruk Üsturan.
1: Senin pozisyonun nedir? Hangi pozisyonda oynuyorsun?
2: Forvet.
1: Fenerbahçe Beko'daki oyunculardan en sevdiğin kimdir?
2: Tarık Bivaroviç.
1: Neden Tarık peki?
2: Onu daha çok seviyorum.
1: En çok onu seviyorsun o zaman. Sen kamptan memnun musun genel olarak?
2: Memnunum.
1: Son olarak sana da şunu soruyorum. Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
2: Çok seviyorum.
3: Şu an Türkiye'nin birçok şehrinden, ilinden öğrenciler burada. Dere ağzındaki sporcularımız da burada. Hep beraber bir kaynaşmaları bizler için çok önemli. Hem de farklı şehirlerden İstanbul'a gelip onların bizlerle birlikte teknik ve fiziksel gelişimini takip edip desteklememiz onlar için çok çok kıymetli. Kamp sürecinde hem onlarla bir günde antrenman ve maçlar yapıyoruz. Çocuklarımız, sporcularımız kendilerini bu konuda hem altyapı antrenörleriyle hem de bizlerle birlikte destekleyip gelişiyorlar. Onlar için burada olmak tabii ki de çok eğlenceli, keyifli. Biz de onların fiziksel gelişimini ve teknik gelişimini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
4: Fenerbahçe Spor Okulları'nın 2026 yaz kampımızı yoğun bir katılımla başlattık burada. 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcularımız kampımıza katılım gösterdiler. 350 sporcumuz bu kampta hazır bulunuyorlar. Aynı zamanda antrenörlerimiz ve idari çalışanlarımız da bu kampa katılım gösterdiler. Futbol, basketbol, voleybol branşlarında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız bu kampımızda işte müsabakalarda yapmış olduğu hazırlık müsabakalarında aynı zamanda antrenmanlarımızda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bu kampımızın amacı sporcularımıza aynı zamanda sportif başarının dışında çocuklarımıza sosyal etkinliklerle ayrıca bir katkı sağlıyoruz. Çocuklar kendilerini daha farklı bir konumlandırıyorlar. Kampımız yoğun bir tempoda geçiyor. Burada bir sürü etkinlikler yapılıyor. Akşamları sportif branşların dışında diğer etkinliklerde de sosyal aktivitelerle de kendilerini farklı hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Keyifli zaman geçiriyorlar çocuklarımız. Fenerbahçe Spor Okulları olarak çocuklarımızı sportif başarının dışında iyi birer birey ve sporcu olarak yetişmeleri için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz. Onlar inşallah burada kampın dönüşünde iyi anılarla ayrılırlar. Güzel dostluklar kurarlar. Bu şekilde kampımızı sonlandırmış oluruz.
5: Kamp çok güzel gidiyor. Çocuklar günde iki antrenman, onun dışında maçlar yapıyor burada. Yani birbirleriyle tanışıyorlar, daha çok tecrübe. Yani bunların hepsi bizim için çok önemli. Çocuklar burada keyif alması çok önemli bizim için. Çok fazla sayıda antrenman ve maçlarla hem tecrübe kazanıyorlar, hem yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Yani bu çocuklar açısından da çok güzel. Otelimiz güzel, yemekler, onun dışında aquapark, havuz, yani oyun alanları. Çocuklar için gayet güzel bir yer.
6: Merhabalar, ismim Nur Sena. Biz Ankara Mamak Fenerbahçe Spor Okulu olarak buradayız. Voleybol, basketbol ekibimizle gayet güzel, keyifli zaman geçiriyoruz. Çocuklar çok memnun, biz de aynı şekilde. Umarım tekrarını yaşarız hep beraber.
1: O zaman çocuklarımızı da tanıyalım. İlk olarak seninle başlıyorum. Kendini bize tanıtır mısın?
7: Adım Ela Su. Mevkim ise pasör. Burada çok vakitli, çok güzel vakitler, zamanlar geçiriyoruz. Yeni insanlar tanışıyoruz. Bol bol etkinlikler oluyor ve bu sayede canımız da sıkılmıyor. Hocalarımız tarafından çok iyi ilgi görüyoruz. Antrenmanlar çok verimli geçiyor ve bu sayede hiç kimsenin canı sıkılmıyor. Hem de verimli vakitler geçiriyoruz.
1: O zaman son olarak şunu sormuş olayım. Fenerbahçe kadın voleybol takımımızda örnek aldığın bir sporcu var mı?
7: Melisa Vargas.
1: Teşekkür ediyoruz ve devam ediyorum. Seni de tanımak istiyorum küçük hanım.
8: Merhaba, ben Ömrüm Su. Adım Ömrüm Su. Mevkim pasör. Ben voleyboldan Eda Erdem'i seçiyorum.
1: Kaptanı seçtin. Ne kadar seviyorsun Fenerbahçe'yi?
8: Çok seviyorum. Ben voleybol oynuyorum Fenerbahçe Spor Okulu'nda. Voleybol çok seviyorum. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Hiç canımız sıkılmıyor bizim. Eğleniyoruz, parti yapıyoruz, voleybol oynuyoruz, maçlar yapıyoruz. Benim keyfim çok yerinde.
1: Büyüyünce voleybolcu olmaktan başka bir şey düşünmez misin?
8: Yok.
1: O zaman devam ediyorum. Kendine güvenin çok iyi. İnşallah çok iyi yerlere gelirsin. Seni de tanıyalım.
9: Elif Ada. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü çok seviyorum. Burada eğleniyoruz. Yeni öğretmenlerimizi falan tanıyoruz. Eğlenceli geçiyor.
1: Senin Fenerbahçe kadın voleybol takımımızda en sevdiğin sporcu kim?
9: Eda Erdem.
1: Neden Eda Erdem?
9: Seviyorum kendisini.
1: Liderlik özelliğinden dolayı olabilir mi?
9: Olabilir.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanıyalım.
10: Ben Meryem Emiral. Fenerbahçe Spor Okulları'nda voleybolla ilgileniyorum. Gerçekten hocalarımız bize çok ilgi duyuyor. Kampta da çok eğleniyoruz. Hem antrenman yapıyoruz, hem burada yeni arkadaşlarla tanışıyoruz. Yeni hocalarımızı tanıyoruz. Ve kampımız eğlenceli geçiyor. Sadece spor yapmakla kalmıyoruz. Kendimizi de geliştiriyoruz ve aktivitelere katılıyoruz. Bu şekilde yani.
1: Senin bu kaçıncı kampın?
10: Bu benim ikinci kampım. Kasım'da da gelmiştim. Bu arada en sevdiğim voleybolcu da Fenerbahçe'den benim Melisa Vargas. Melisa Vargas'ı çok seviyorum. Çünkü kendisini hem smaç çok sevdiğim için smaç konusunda çok seviyorum. Hem kendi ruhunu çok seviyorum. Bu şekilde. Oynayışını da çok seviyorum.
1: Yarının Yıldızları programında bir kampı daha Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere yaşatmaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Resort and Sports Topuk Yaylası tesislerindeki kampı devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdürüyoruz ve bugünkü programımızın konuğu Levent Mercan. Levent, öncelikle bu yoğun maç antrenman trafiğinde bize süre ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Yaz nasıl geçti? Sezon bittikten sonra şu an kendini nasıl hissediyorsun?
2: Teşekkür ederim öncelikle. Şu an çok iyiyiz. Yani 2 gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza.
1: Evet, yani antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Yani antrenmanlardan arda kalan zamanlarda da sevgili Levent, tesisin içerisinde sizi görmekte bir aylık zorluk çekiyoruz. Çünkü gerçekten hem salonda hem saha içerisinde çok uzun süren antrenmanlar var.
2: Yani öyle, ama mecbur tabii ki bizim için. Antrenmanlar bence şu an, yani son 2 günde inanılmaz iyi geçiyor. Dediğim gibi çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Herkes çok iyi antrenmanlara başlıyor. Onun için bu antrenmanın yoğunluğu çok iyi yani geçiyor bizim adımıza. Herkes en iyi şekilde hazırlanmış gelmiş.
1: Evet, tabii teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'ı soracağım şimdi sana. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la ilgili neler söylersin? Şu ana kadar tabii ki de antrenmanlarda hep sizlerle birlikte, saha dışında da hep sizlerle birlikte. Onun iletişimiyle ilgili neler söylersin?
2: Ya hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim, yani benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma. Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza.
1: Evet, tabii şu an Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Herkesin gıptayla baktığı bir tesis burası sevgili Levent. Sen de birazdan tabii ona da değineceğiz. Mevkinle ilgili sorularım olacak sana. Avrupa'da da forma giydin, Almanya'da oynadın. İşte Schalke'yle kamplara gittin. Onun dışında işte ülkemizde de Fatih Karagümrük'te oynarken de kamplara gittin. Böyle bir tesise daha önce hiç denk geldin mi?
2: Yok. Gelmedim herhalde. Çünkü bence benim 3. gelişim ya da 4. gelişim buraya herhalde. Çok, ben burayı çok beğeniyorum. İnanılmaz güzel bir ortam var burada. Sahalar çok yakın. Hava da güzel şu an. İnşallah böyle kalır. En önemlisi imkanlar. Burada da futbol adına ya da personel olarak, yani imkanlar çok iyi. Her imkan var bizim için. Onun için hem futbolcunun rahatlığı için hem de antrenman için en güzel imkanlar sunuyor burası. Çok güzel bir tesis bence.
1: Peki takım içi iletişim nasıl? Takım arkadaşlarınızla olabildiğince tabii saha içerisinde antrenmanlar sırasında bizler dışarıdan iletişiminizi çok iyi görüyoruz. Saha dışında da yine iletişiminizin iyi olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendirirsin?
2: Aynen öyle abi. Yani şu an çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. En iyi şekilde birbirimizle burada vakit geçirmeye bakıyoruz.
1: Peki şimdi senden de biraz bahsetmek gerekirse, şimdi 12 yaşına kadar Recklinghausen, sonra Hüls, ardından Bochum kariyerim var. Sonrasında Rot-Weiss-Essen'e gidiyorsun. Rot-Weiss-Essen'den sonra Schalke altyapısı, ki Almanya Ligi'nin, işte Almanya futbolunun en önemli altyapılarından biri zaten Schalke. Hem Schalke'nin altyapısında forma giyiyorsun, 19 yaş altı, 17 yaş altı takımları. Ardından A takıma çıkıyorsun. Sonrasında Karagümrük'e geliyorsun, ama bu sürecin tamamında, hatta Karagümrük'teki İlk sezonunda da tamamen ofansif orta saha, merkez orta saha şeklinde oynarken 22-23 sezonunda Pirlo seni sol bek, hatta Aralık ayında, yine o zaman da aslında sezona önde oynayarak başlıyorsun, ama sonrasında sol bek mevkisine geçiyorsun ki o zamandan itibaren zaten damgada vurmaya başladığın anlar başlıyor ligimizle alakalı. Bu süreçle ilgili neler söylersin?
2: bu süreçle ilgili...
1: Bir de tabii şeyi soracağım sana. Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
2: Yok, en rahat mevki benim için şu an oynadığım mevki sol bek. Ama tabii ki benim avantajım olarak daha önce farklı pozisyonlarda oynadığım için hem sol bekte de hem başka pozisyonlarında bunu değerlendirebiliyorum. Ama en rahat tabii benim için pozisyon olarak sol bekteyim. Yani benim için dediğim gibi avantajlar oluyor. Başka bir şey de değil yani.
1: Çünkü zaten ofansif anlamda önemli yeteneğin olduğu için bir de savunmanı da geliştirdiğin için. Çünkü yani son yıllarda savunmanı da her geçen yıl, hatta yani sezonun ilk yarısıyla ikinci yarısına dahi baksak savunma özelliklerin çok daha yukarılara çıktı. Zaten ofansif yeteneğini de biliyoruz. Senin için çok da zor olmasa gerek.
2: Evet abi, yani senin dediğin gibi her zaman tabii ki her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim ona bakıyorum ben.
1: Evet abi, şimdi kamptayız. Kampta genç oyuncularımız da var sevgili Levent. Sen Karagümrük'te kaptanlık da yaptın. O liderlik özelliğini de biz biliyoruz. Genç oyuncularla iletişimin nasıl? Çünkü onlar için de gerçekten çok çok önemli bu kamp.
2: Ya tabii ki ben de bunu yaşadım. Her genç oyuncunun için böyle kamplar sezon başı çok önemli. Onun için bizim abiler de, ben de, hepimiz onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Abilik göstermek için saha içinde ve dışında da en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyoruz.
1: Evet tabii, sezon da devam ederken maçlardan önce ya da işte maç günlerinde diyelim uygulamış olduğun bir rutinin var mı?
2: Yani böyle ekstra bir rutin yok da tabii ki her maçtan önce saatine göre değişiyor ama her zaman aynı saatte kalkmaya çalışıyorum. Yani maçlardan önce onu rutin olarak söyleyebiliriz ya da aktivasyon anlamında her zaman aynı saatlerde yemeği aynı saatlerde yapıyoruz zaten. O tür rutinlerimiz var tabii ki, hem takım içerisinde zaten öyle. Öyle ekstra bir rutinim yok yani.
1: Tamam, tabii artık yeni sezon hazırlıklarımız başlamış durumda. Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Avusturya'ya gideceğiz, hazırlık maçları oynayacağız. Ardından da yeni sezon Górnik Zabrze maçıyla başlayacak Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda. Yeni sezonla ilgili neler söylersin? Takımımızın şüphesiz çok çok önemli hedefleri olacak yeni sezonda.
2: Tabii ki en önemlisi şu an dediğim gibi yeni başladık. Çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada Topuk Yaylası'nda hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğin gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak.
1: Evet abi, bir futbolcu olarak peki senin en büyük motivasyon kaynağın ne? Yani rekabet mi? Onun dışında işte taraftar mı? Kendini geliştirme mi? Yoksa başarı arzusu mu? Ya da aklına gelen başka bir şey var mı?
2: Abi sen her şeyi dedin aslında. Tabii ki başarı arzusu. Taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. Başka da yok yani.
1: Evet, yavaş yavaş da programımızın da sonuna geliyoruz. Sizin de çok yoğun bir temponuz var. Burada Topuk Yaylası tesislerimizde çift antrenman yapılıyor her gün ve antrenmanlar da oldukça uzun sürüyor. İkişer saatlik hem sabah hem akşam antrenmanları. Taraftarlarımıza neler söylersin yeni sezon öncesinde, hem iç sahada hem Kadıköy'de hem deplasmanlarda, yurt dışı deplasmanlarında her yerde sizi destekliyorlar. Onlarla neler aktarırsın yeni sezon öncesinde?
2: Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda zaten geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum Levent. Kıymetli vaktini ayırdığın için, kampta günün röportajı programında sorularımızı yanıtladığın için. Evet, günün röportajı programımızın sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampında oyuncularımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: sevgili dinleyenler, Fenerbahçe Günlüğü programı Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Merhabalar değerli izleyenler. Fenerbahçe Televizyonu ekranlarında yine bir Fenerbahçe Günlüğü programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün Bozkurt Yılmaz'la birlikte sizlerin huzurundayız. Dün Barbaros'la birlikteydik. Bugün de Bozkurt abi bizlerle birlikte. Öncelikle merhaba, hoş geldin.
2: Merhaba, Bozkurt abi, nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben deyim, teşekkür ederim. Yine dop dolu bir Fenerbahçe Günlüğü bizi bekliyor. Yeni sezon hazırlıkları futbol takımımızın devam ediyor. Topuk yaylası, kampı yoğun tempoda devam ediyor. Oradaki gelişmeler, detaylar, ayrıntılar. Az sonra Serhan Hayat'a bağlanacağız. Ondan detayları alacağız. Onun üzerine biz seninle yine konuşuruz. Dün İsmail Hoca'nın basın mensuplarıyla bir araya geldiği basın sohbetinin detaylarını yine sana soracağım. Oradaki satır başları, satır aralarında neler var senin adına? Onları bir merak ediyorum. Öğrenmek isterim. Tabii Vedat Muriç yaşadığı sakatlık hepimizi üzdü. En kısa sürede umarım sağlığı geri dönsün. Hafif bir sakatlık olsun diye dileyelim. Sezonun daha çok başında çünkü. Yine kulübümüzde gelişmeler var. Kulübümüzle ilgili haberler var. Onları ekrana getireceğiz. Ve tabii ki Dünya Kupası'nda da heyecan devam ediyor. Dünya Kupası'na da şöyle bir uzanıp neler oluyor, nasıl sonuçlar alınmış, onları da bir kez daha seninle konuşuruz. Dilersen Serhan Hayat'a hemen bir canlı bağlantı yapalım, hazır sanırım. Onun bize aktaracağı bilgiler üzerine de programımıza da başlamış olalım. Serhan Hayat, bizlere neler aktaracaksın? Topuk Yaylası tesisimizde hazırlıklar devam ediyor.
3: Teşekkürler Barış Yalçınsoy. Stüdyodaki abimiz Bozkurt Yılmaz'a da selamlarımızı iletiyoruz. Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizden. Fenerbahçemizin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk kamp programı olan Topuk Yaylası kampı tüm hızıyla devam ediyor ve bugün kampın 7. günündeyiz. Geride bıraktığımız gün futbol takımımız günü çift antrenmanla noktalamıştı ki kampta 4. kez oyuncularımız çift antrenman gerçekleştirmişti. Bir gün içerisinde sabah saatlerinde yapılan antrenman salonda yapılan çalışmalarla başlamış ki salon çalışmalarından zaten bahsediyoruz yayınlarımızda da. Salon çalışmaları minimum 40-45 dakika sürüyor. Ardından oyuncularımız sahaya çıkıyor ve sabah antrenmanlarının toplam süresi yaklaşık 2 saati bulabiliyor. Akşam saatlerinde de yine oyuncularımız saha çalışmalarıyla birlikte hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün çift antrenmanla günü nokta demiştik Fenerbahçe'miz ve antrenmanın ardından, günün ikinci antrenmanının ardından hava karardığında Düzce ve çevresindeki taraftarlarımız tesislerimize geldiler ve meşalelerle birlikte hem kampımızı ziyaret ettiler hem de oyuncularımızla bir araya geldiler ki bu görüntüleri de ben eminim ki sevgili Bozkurt Yılmaz'la birlikte sevgili Barış sizler değerlendireceksinizdir ve dün akşam burada oldukça keyifli bir ortam söz konusuydu. Hemen bugüne geçelim. Bugün takımımızın tek antrenmanı var ve bu antrenman saatler 17.30'u gösterdiğinde başlayacak. Bizler yine antrenmandan detayları Fenerbahçe Televizyonu Parkı'yla hem televizyonumuzdan hem YouTube kanalımızdan hem de yolda giderken bizleri dinleyen Radyo Fenerbahçe'den bizleri dinleyen taraftarlarımızla birlikte paylaşacağız. Ve bugün tabii yaklaşık 2 saat sonra diyelim saatler 13.45'i gösterdiğinde Matteo Guendouzi basın toplantısı var ve Matteo Guendouzi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Bugün aynı zamanda akşam saatlerindeki 17.30'daki antrenmanında basına açık olduğu bilgisini sizlerle bir kez daha paylaşalım ve sözü merkez stüdyoya yeniden Barış Yalçınsoy'a bırakalım.
1: Bizler de Serhan Hayat'a bir kez daha teşekkür edelim. Kampın 7. günü olduğunu söyledi. Yoğun tempoda antrenmanlar, çalışmalar devam ediyor. Çift günü çift antrenman programıyla dün değerlendirmişti takımımız. Bugün de tek antrenman programı olduğunu söyledi. Saat 17.30'da başlayacak Fenerbahçe'mizin bugünkü antrenmanı. Tabii ki çift antrenmanlar, tek antrenmanlar derken yoğun tempoda ve planlanan şekilde kamp programı devam ediyor. Serhan da bize güzel bilgiler, detaylar da verdi. Dün akşam saatlerinde taraftarlarımız kampı ziyaret etmesi, yanan meşaleler, yapılan tezahüratlar, futbolcularımızla bir araya gelmesi ki pazar günü de yine taraftara açık olarak bir antrenman gerçekleştirmişti takımımız. Sen genel olarak neler söylersin yeni sezon hazırlıkları kapsamında takip ettiğimiz ölçüde Bozkurt abi takımımızla ilgili?
2: Topuk ailesi için şunu söyleyeyim. Aynı zamanda orada bir salonumuz da var. Orada da antrenmanlarını salonda da takımımız yapabiliyor. Topuk ailesi ilk yapıldığında Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım henüz maalesef bizle beraber değildi. O dönemde bir toplantı için oraya gitmiştik. Orada spor salonu yeni yapılıyordu. Oradaki spor salonu yapılırken de nasıl yapalım vesaire düşündüklerinde başkanımız da söylemiş. Her türlü spor yapılabilsin burada. Başka takımlar da kamp yapmaya geldiklerinde burası sadece bir futbol şeyi değil. Tesisi değil. Onun dışında fitness vesaire hepsi yapılsın diye. Dolayısıyla dün de Serhan yanılmıyorsam Levent Mercan'la bir röportajı vardı. Şimdi ona da sordu. Birçok yere gittin. Birçok yerde antrenmanlar yaptın yurt dışında. Almanya'da. Böyle bir tesis gördün mü? Şimdi bu tesisin tamamının Fenerbahçe'ye ait olması, Fenerbahçe'nin programı istediği gibi yapıyor olması, bu bir antrenman programı olabilir, yemek olabilir, bir sporcunun özel bir isteği olabilir. Oradaki personel de Fenerbahçe'nin personeli. Dolayısıyla bu hakikaten bulunmaz bir nimet.
1: Kesinlikle.
2: Serhan demin röportajı yapar, bizden konuşurken arkasında da bir şemsiye vardı, hafif bir rüzgar da var. Oranın havası da böyle bir dönemde antrenman yapmak için rakım yüksek olduğu için son derece müsait. Dolayısıyla oradaki antrenmanların gayet verimli geçtiğini düşünüyorum. Taraftarın gitmesine gelince de yani Fenerbahçe'nin yakın tarihinde böyle anlar vardır. İşte Fenerbahçe bir yere antrenman yapmaya gider. Zamanında bir Kastamonu kampı yapılmış. Sahilde Fenerbahçe antrenman yapıyor. Taraftarlar çevrede. Benim çocukluğumda Kızılcahamam'a giderdi Ankara'da. Orada taraftarlar dışarıda bekliyorlar vesaire. Marmaris kampı var Fenerbahçe'nin. Taraftarlar öyle. Kıbrıs kampı. Benim hatırladıklarım bunlar. Ve oraya her gittiğinde de orada yüzlerce belki çocuk ilk defa Fenerbahçe'yi görürler. Tabii. Ve Fenerbahçeli olurlar. Daha Fenerbahçe belki maçını izlememişlerdir. Şimdi gerçi televizyondan izleme imkanların çok fazla ama canlı izlemek ayrı bir durum. Şimdi orada da Düzce'de, Bolu'da, bence İç Anadolu bölgesinde, hani Ankara'da, Konya'da vesaire olan taraftarlarımıza ya madem böyle bir taraftara açık antrenman var, bu fırsatı kaçırmayalım, gidelim demişlerdir. Güzel bir organizasyon yapmışlar. Böyle organizasyonlarda meşale yakılması çok güzel. Bir tek statta yakıldığında kulübümüz ceza aldığı için, görüntüsü çok güzel, kulübümüz ceza aldığı için üzülüyoruz. Şu görüntülere bakar mısın?
1: Bakar mısın değil mi?
2: Muhteşem. Muhteşem.
1: Hani böyle havanın da biraz artık kararmaya yüz tuttuğu dakikalar beklenmiş. Hani ona göre planlamış taraftarımız belli ki. O yanan meşalelerin de daha güzel bir şekilde hani görülmesi de sağlanmış.
2: Futbolcular için de çok güzel bir görüntü. Orada bulunan taraftarlar için de çok güzel bir görüntü. Hatta birkaç gün önce taraftarlarımız o dışarıda yani Topuk Yerlisi'nin o alanının dışında bekliyorlar. O gün içeriye alınacak.
1: Evet.
2: Kapı açıldığında o taraftarın koşarak içeri girme görüntüleri var. O takımla taraftarın bir araya gelmesi. Ama buranın bir başka özelliği ve güzelliği var Topuk Yerlisi'nin. İzole bir yer olduğu için tabii ki taraftar her an sporcularla beraber olmak ister, teknik heyetle. Ama bu burada bir mahremiyet olması lazım. Dolayısıyla orada o tesis sadece Fenerbahçe'ye ait. Belki Avrupa'da bir yere gidersin çok daha iyi bir tesis ama orası bir oteldir. Otelde başka kalan olabilir. Evet. Yan tarafta kalan olabilir. Sen çok iyi biliyorsun bazen bir tesise kalırsın. Antrenman yapmak için otobüse binersin.
1: Evet.
2: Otobüse bir mesafe kat edersin. Bazen 15 dakika bazen yarım saat antrenmanı yaparsın. Burada yani bilmeyenler için söyleyeyim. Arkada gözüken yer sporcularımızın konakladığı yer. Az önceki görüntüde vardı. Yürüyerek 5 dakikada gidiyorsun. 5 dakikada geliyorsun.
1: Aynen.
2: Dolayısıyla bu tesisin yapımında emeği geçen herkese
1: ve yani
2: teşekkür
1: mesela
2: ederim.
1: Mesela araya girdim kusura bakma Oğuzkutay. Ben hazır görüntü varken o zeminin güzelliğine de dikkat çekmek gerekir.
2: Evet.
1: İşte bu sadece Fenerbahçe'nin o antrenman programı için, kamp programı için hazırlanıyor. Tüm hazırlıklar o çerçevede yapılıyor. Hani daha öncesinde yıpranmış, zarar görmüş bir zemin de yok. Dolayısıyla bunların hepsi çok önemli avantajlar. Hani başka bir yerde antrenman için gittiğinizde sizden önce de oraya gelen takımlar var. Oradaki zemini kullanıyorlar. Dolayısıyla ister istemez bir tahribat oluşabiliyor ama burada hiç öyle bir durum da söz konusu. Yani kusursuz
2: burada öncelik
1: gerçekten.
2: Fenerbahçe. Çünkü başka kulüpler de Fenerbahçe'nin olmadığı dönemde burayı faydalanabiliyorlar. Fenerbahçe'nin izniyle elbette. Ama öncelik senin dediğin gibi Fenerbahçe. Dolayısıyla böyle bir tesise bir kulübün sahip olması.
1: Evet. Pazar gününden görüntüler.
2: Muhteşem görüntüler.
1: Olan antrenman.
2: Burada bu tabii Topuk Yerlisi'ndeki en muhteşem görüntü de bu Sanırım 2011 Temmuz'un 10 Temmuz olması lazım.
1: Evet.
2: Yani orada taraftarın oraya gitmesi, oradan Bağdat Caddesi'ne gelmesi, Bağdat Caddesi'ndeki o yürüyüş, yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı, daha sonra taraftarın köprüye yürümesi vesaire. Yani çok ilginç günler yaşadık biz Fenerbahçeliler olarak. Belki burada çok genç arkadaşlar var, bilmiyorlardır ama bir kulübün antrenman tesisine, stadyumuna, basketbol salonuna kendi emeğini verip kendi parasıyla yapmış olması ve ülkede diğer kulüplerin bu yola hepsinin demeyeyim %99'unu gitmiyor olması ilginç bir durum. Ama bu Fenerbahçe'nin güzelliğini, özelliğini, ayrıcalığını, Fenerbahçeli olmanın tarifsiz gururunu herhalde hepimize çok iyi bir şekilde anlatır.
1: Kesinlikle. Ve bu tesis tabii Fenerbahçeli sporcuların kullandığı bir tesis ama onun yanı sıra ülke sporuna da hizmet etmek aynen amacıyla da kurulmuş bir tesis. Çünkü Fenerbahçe'nin işte futbol, basketbol, voleybol takımlarının kamp yaptığı dönemlerin dışındaki kalan kısımlarda yine sezon öncesi için bunu söyleyebiliriz. Ve yıl boyunca da diğer takımlar da gelip orada kamp yapabiliyor. Son yıllarda özellikle ciddi bir talebin olduğunu da evet biliyoruz. Yani yaz döneminde gidip orada konaklama yapmak artık imkansız gibi bir durum.
2: Öyle.
1: Çünkü takımlar geliyorlar, kamp yapmak için kapatıyorlar. Yani aynı anda birkaç takımın da orada olduğu durumlar oluyor. Ve onun yanı sıra federasyonlardan da talep gelip farklı branşlarda işte boks olabilir, güreş olabilir. Yani ülke sporcuları da gelip orada kamplarını yapıyorlar. Senin de söylediğin gibi çok amaçlı bir tesis olduğu için kapalı spor salonunun dışarısını ya da o ağırlık salonlarını kullanarak bu imkandan yararlanıyorlar. Gerçekten muhteşem bir tesis.
2: Öyle. Fenerbahçe'mizin altyapılarındaki sporcularımız da buradan biliyorsun faydalanıyorlar. Hatta bu tesisin ne kadar değerli, kıymetli olduğunu şöyle anlatalım. Yakın dönemde Fenerbahçe'mizin kadrosuna katılan bir sporcunun basında okuduğumuz kadarıyla sözleşmesinde kulübe ödenecek X miktar var. Aynı zamanda o kulübe burada verilecek bir haftalık bir kamp programı var.
1: Evet.
2: Yani burası ülkenin en önemli kamp merkezlerinden bir tanesi. Zaten bu bölgede Gerede'de, Bolu'da, Dört Divan yakınlarında vesaire başka antrenman tesisleri de var. Rakım yüksek olduğu için, havası temiz olduğu için birçok kulüp burayı tercih ediyor. Fenerbahçe'nin kendi tesis olması ayrı bir güzellik. Onu az önce söyledik zaten.
1: Evet. Çalışmalar oldukça verimli. İyi bir başlangıç yapıldı. Taraftarla birlikte bütünleşerek de gerçekleştiğini söyledik ki o güzel görüntüleri de az önce de ekrana getirdik. Getirmeye devam ediyoruz. Tabii yöneticilerimiz de futbol direktörü Oğuz Çetin de kampta takımla, teknik heyetle bir araya gelip yapılan hazırlıklar, çalışmalar, karşılıklı sohbetler, hazırlıklar ciddi anlamda devam ediyor. Bu doğrultuda basın mensuplarıyla da İsmail Hoca'nın bir araya geldiğini dün az önce söylemiştim. İsmail Hoca'nın basın mensuplarıyla yaptığı bir sohbet vardı. Oradan çıkan notlar, detaylar var. Dilersen onları bir kez hatırlayalım. Tabii. Yeniden üzerine seninle de yorumlayalım.
2: Tabii.
1: İsmail Hoca'nın basın mensuplarıyla bir araya geldiği o basın sohbetinin detayı ekrana gelsin. Taraftarlarımız hücum eden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Onların ne istediğini biliyorum diyen teknik direktörümüz İsmail Kartal, bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz şeklinde konuştu. Bu sene tek hedefin şampiyonluk olduğunu söyleyen Kartal, transfer çalışmalarına da değinerek şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var. Yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temaslı olduğumuz oyuncular var. Doğal olarak gitmesi gerekenler olacak. Şu anda memnunum ama Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncuların kendi teklif alır, gitme durumları olabilir. Bunların hepsi Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek değerlendirmesinde bulundu. Diego Carlos konusunda noteri tutanak tutturduklarını belirten İsmail Kartal, yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralı bence sağlıklı değil. 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı olur cümlelerini kullandı. Fenerbahçe ile 4. dönemine başlayan İsmail Kartal, adaletli bir sezon geçirmek istediklerinin altını çizerek şu açıklamayı yaptı. Aziz Başkan ve yönetim saha dışı ile ilgilenecekler. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazla bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz, dedi. Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırgınlığının olmayacağını aktaran İsmail Kartal, Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın bir evladıdır ve başarılı bir antrenördür, ifadelerini kullandı. İsmail Kartal, teknik eğitimle ilgili eleştirilere yönelik bir soruya ise, eleştiriler normal. Buraya geçmiş dönemde çok büyük, dünya çapında antrenörler geldi. Kimi kaçtı gitti, kimi diğerleriyle kavga etti. Benim kendi ekibimle aldığım puan, oynattığım futbol ortada, dedi. Yeni sezonda taraftarlardan destek beklediklerinin altını çizen Kartal, taraftarlarımıza vereceğim mesajlarım olacak. Başkanımızla da konuştuk. Taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyoruz. Her ne olursa olsun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 91. dakika gol atacak gibi taraftar bu sene destekleyecek takımı. 3 sene önce son İstanbulspor maçında hafta içi tüm taraftarlarımızı maça davet ettim ve 50 bin kişi geldi. Bir ilk oldu Fenerbahçe tarihinde. Şampiyonluğu kaybetmemize rağmen hepsi oyuncularımızı alkışladılar. Bu çok değerliydi. Şampiyon olmasanız da sizden razıyız, dediler. Bu sene de aynı şeyi yaratmak istiyoruz ama bu sefer şampiyon olacağız, değerlendirmesinde bulundu. A milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki performansına da değinen İsmail Kartal, milli takım Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu bence. Hepsi Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynuyor. Bu olmamalıydı. Ben çeyrek ya da yarı final bekliyordum, dedi. İsmail Hoca'nın, Sayın İsmail Kartal'ın basın mensuplarıyla yapmış olduğu toplantı, sohbet toplantısında öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Bozkurt abi, özellikle Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım profili yaratmak istiyoruz diyor İsmail Hoca. Sen neler söylemek istersin? Hani haberden dikkatini çeken konu başlığı ya da benim bu söylemim üzerine nasıl bir yorum olur?
2: Senin sorunla başlayalım. İsmail Hoca bu kulüpte bütün kademelerde görev yaptı. İyi de yaşadı, çok büyük zorlukları da yaşadı. Evet. Fenerbahçe tarihinin son 15-20 yılındaki dönüm noktalarının birçoğunda İsmail Hoca bu kulüpte bir şekilde görevliydi.
1: Evet.
2: Bazen onun acılarını çekti, bazen onun mutluluğunu yaşadı. Dolayısıyla taraftarın ne istediği dediğimiz, aslında taraftarın istediği hep bellidir. Yani mücadele eden bir takım ister. Şunu söyler ya taraftar. Ya öyle bir mücadelesi ki takım, kaybetsin biz ayakta alkışlayalım ama mücadeleyi sahada görelim. Tabii ki kazanalım. Ama kazanamıyorsak da o mücadeleyi görelim. Kazanırken de Fenerbahçe taraftarının bir özelliği vardır. Yani yakışıklı güzel futbol ister.
1: Evet.
2: Hani 3 gol atsan da o gollerin güzel goller olmasını ister. Yani taraftarın istediği budur. Şimdi bunu bir yabancı hocayla belki sohbet ettiğini anlattığında sana şunu diyebilir ve belki de haklıdır. Ya canım 1-0 kazanalım. Yeter. O gün için yeter, öbür hafta için yeter, sonraki hafta için yeter ama o taraftar orta dönemde tatmin etmeyebilir. İsmail Hoca işte bunları bilen bir insan.
1: Evet.
2: Kulüpte yaşadığı için bunu da oyunculara anlatacak birisi. Şimdi bazen İsmail Hoca ile sohbet ettiğinizde bu basın toplantısında olabilir, basın sohbetinde olabilir ya da diyelim Anadolu Kavan'da rastlaştınız, sohbet ediyorsunuz. Ya da buraya yayına geldi, yayın öncesi sohbet ediyorsunuz. İsmail Hoca'nın bir özelliği var. Her seferinde aynı dili kullanıyor. Bazı teknik adamlar, Türk, yabancı, işte sohbetinde daha samimidir de şeyde daha soğuktur. Ya da seninle sohbetinde çok soğuktur, basına karşı daha sıcak. İsmail Hoca hep olduğu gibidir.
1: Evet.
2: Yani olduğu gibi kendini anlatır. Ve orada da insanların kalbini fethetmeyebilir. Onun için Fenerbahçe taraftarının da İsmail Hoca'yı gördüğünde İsmail Hoca tezahüratı kalpten gelen bir şeydir. Bu birisini yani bir hocayı sev dediğinde tamam, kulübün menfaatleri için o hocayı da sever, sevmediği hocaya da destek verir taraftar, buraya kadar tamam ama bir de kalpten gelen destek vardır. Fenerbahçe taraftarı ile İsmail Hoca'nın arasında öyle çok pozitif iletişim olduğunu söyleyebiliriz. Satır başlarına gelecek olursak da kısa kısa gidelim. Ayrılması gereken oyuncular var, bu bir gerçek.
1: Evet.
2: Ama İsmail Hoca bir şeyin altını çiziyor ki Dünya Kupası var. Şimdi Fenerbahçe'nin orada oynayan oyuncuları da var. Onlar da gelecek sezon bizle beraberler mi, ayrılacaklar mı? Bir konuşacağız diyor. Bir oturup konuşup orta yolu bulacağız. Çünkü takımdan ayrılması gereken isimler var. Ben raporumu sundum diyor. Ama ikisini bir arada söyle. Yani bir raporunu sunuyorsun. Bir takım oyuncular talep etmiştir mutlaka ama bir takım oyuncuların durumu belirsiz. Belirsiz derken oyuncu Dünya Kupası'na yüz yüze görüşmek istiyor. Hı-hı. Bu iletişimi kurmak istiyor. Ayrımı çok net yapmış. Zaten hep söylediğimiz. Diyor ki Fenerbahçe başkanı ve yönetimi Fenerbahçe'nin haklarını savunmak konusunda federasyonda gerekli işleri yapacaktır. Hı-hı. Biz saha içerisine Hı-hı. odaklanacağız diyor. Biz ne zaman teknik adamlarımızı kim olursa olsun işin içerisine yani haksızlığı sen de dile getir dediğinde bu bence doğru bir iletişim stratejisi olmuyor. O zaman bu teknik adama, teknik ekibe, oyunculara da sirayet ediyor. Herkesin kendi görevini yapması lazım. Bu anlattığı durumda
1: o da aslında önemli bir
2: son derece sağlıklı.
1: Değil mi? Sağlıklı ve önemli bir konu. Yani biz saha içerisinde kalıp işimizi yapacağız, yapmaya devam edeceğiz.
2: Evet.
1: Başkanımız, yönetimimiz de zaten federasyonla olan ilişkilerde gerekli duruşu sergileyecektir diyor.
2: Yani bir maç sonrasında bir teknik adam, İsmail Hoca olabilir. Örnek İsmail Hoca için söyleyelim. Bir penaltısı verilmemiş, isyan eder. Bu ayrı bir şeydir.
1: Evet.
2: Ama Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için hafta içi yaptığı basın toplantısı, basın açıklamasında federasyonun olan mücadeleyi eğer sen teknik adam üzerinden götürmeye başlarsan bu teknik adamı, Samandıra'yı ve oyuncuları yıpratabilir. Galiba bu iş olmuyor havası yaratabilir. Dolayısıyla o ayrımı çok iyi yapmak lazım. O mücadeleyi Fenerbahçe'nin yönetimi tabii ki baskı grupları olan diğer dernekleri, önde gelen Fenerbahçeliler vesaire yapacak. Futbolcular teknik ekip de kendi işlerine odaklanacak. Bu yöntemin ben daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
1: Yabancı kuralıyla ilgili de bir açıklaması var. Yani 12+2 herkes için daha elzem gibi duruyor diyor.
2: Futbol Federasyonu'nda biz yayına girerken az önce bir açıklaması vardı. Onlar da yabancı kuralına aynen devam edeceğini söylüyorlar. Şimdi yabancı kuralı 10+2 mi olacak? İşte 10+4 mi olacak? 12+2 mi olacak filan. Şimdi bunun her yıl değişmesi ve spor kulüplerinin aslında bu işte yani görüşü alınması gereken kimdir? Türkiye'deki teknik adamlardır. Türk futbolunun önde gelenlerdir. Kulüp başkanlarıdır. Yani bu 10 az oldu. Hadi 12 yapalım. 12 fazla oldu. 10 yapalım. Bir de +4 ekleyelim. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Kulüplerin önüne bakması da daha zor hale geliyor. Ben aslında 12+2 kuralının tabii bütün kulüplerin fikri farklıdır. Ama her kulübün kendi penceresine baktığında geçen yıl buna göre hareket ettikleri için, gerçi 10+4 geçen yıl da açıklanmıştı. Buna göre yatırım yapmış olabilirler. Buna göre yatırım yapıp ön plana çıkmış olabilir o +2 ya da +4 için. Ya da bu kural işine gelmiyordur. Bu kuralın değişmesini isteyen kulüpler olabilir. Ya da zaruretlerden dolayı yabancı oyuncularla ilgili. Şimdi buradaki kuralın bence bütün bir konsensusla bütün kulüp temsilcilerinin, teknik adamların bir araya gelip konup bu kuralın da önümüzdeki yıl böyle, sonraki yıl böyle, sonraki yıl böyle diye bir plan yapılıp bunun her sene bir tartışma konusu olmaması lazım. Bakalım yani Futbol Federasyonu devam edecek kural demiş. Ama Türkiye'de kural devam edecek deyip çok değiştiğini de maalesef şahit olduk. Fenerbahçe'nin bence bu konuda hani A planı, B planı hepsi vardır. Ama İsmail Hoca'nın da görüşüne saygı duymak lazım. Daha doğrusu İsmail Hoca'nın ve teknik adamların görüşlerine saygı duymak lazım. Yani Futbol Federasyonu'ndakiler de elbette futbolun içinden gelen insanlar da var orada ama masa başında değil bu kararları bir toplantı sonucunda bütün görüşler alındıktan sonra ortaya çıkarmakta fayda var. Alttan ne kadar genç oyuncu geliyor? Bunları kulüpler ne kadar oynatabilecek? Bunların hepsinin görüşleri alındıktan sonra bir kural ortaya koymak daha sağlıklı olacaktır.
1: Kesinlikle. Fazla bir şey istemiyoruz. Bizim istediğimiz sadece adalet diyor. Biri de İsmail Hoca. Ki bunu söylüyor. Çünkü çok haklı bunu söylemekte diye düşünüyorum ben.
2: Ya Türk futbolunda offside mısılar yaşanırken ya bir görüntü var sen şimdi veremiyorum ekrana sen ver de kararını ben sana sonra akşam onu göstereceğim filan derken bunlar yaşanmışken Türk futbolunda son çeyrek finale oynayacak takım çeyrek finale gitmeden önce 3 gün 4 gün öncesinde ya bize Süper Kupa'yı oynatamadık gelin bunu Urfa'da oynayalım sizin de maçınızdan 4 gün önce oynayalım filan denmişken ve İsmail Hoca bunların hepsini yaşamışken tabii ki böyle bir talepte bulunacak çünkü her futbol takımı adalet istiyor ama bir bakıyorsun bu adaletsizlikler kimin aleyhine işlemiş
1: evet.
2: Burada hangi şampiyonlukları el değiştirmiş baktığım vakit Fenerbahçe'nin burada çok haklı bir isyanı ve talebi var Bence kimse de burada bunun aksini söylemez ama kapalı kapılar ardında Türkiye'de futbolda maalesef büyük kulüplerin bir kısmının rakiplerimizin çok daha yani söylemleriyle eylemler arasında çok büyük fark olduğunu özetle söyleyelim. Öyle olduğunda zaman içerisinde çok gördük.
1: Ve İsmail Hoca'nın açıklamaları bu şekilde değerlendik. Bilmiyorum eklemek istediğin başka bir nokta var mı? İsmail Hoca'nın basın toplantısında yaptığı açıklamalarla ilgili.
2: Gayet samimi açıklamalar. Evet. Gayet samimi açıklamalar. Daha da bu toplantılar devam ettikçe yani kamplar devam ettikçe İsmail Hoca gündeme yönelik bu samimi açıklamalarını yapmaya devam edecektir.
1: Evet, samimi açıklamalar dedin. Evet, aslında İsmail Hoca'nın hani o basın toplantılarının en güzel yanı gerçekten o açıklamaları samimi bir şekilde yapıyor olması. Yani evet. Hani bir şeyi düşünürken başka bir şey söylemiyor. Ne düşünüyorsa onu söylüyor. Ne hissediyorsa onu söylüyor. Aslında hani onu dinleyenler de en öncelikle basın mensupları ardından da tabii kamuoyu, camiamız.
2: Tabii.
1: Bunu çok net alıyor aslında. Yani onun samimiyetini, ne kadar içten konuştuğunu, ne kadar doğruyu söylemeye çalıştığını her defasında fark ediyoruz.
2: Bak minik bir örnek vereyim. Tabii teknik adamların tarzları farklı olabilir. Çok daha kibirli teknik adamlar var. Daha soğuk teknik adamlar var. Ama insana yaklaşım çok önemlidir. İsmail Hoca burada son yani açıklandığı gün, son evet. Fenerbahçe televizyona geldiği gün burada televizyon ekranlarına geliyor. Az ilerimizdeki masada oturuyor. Buradaki sesçi arkadaşlarımızdan bir tanesi geliyor mikrofonu takıyor. Kendisi anlattı. Dedi ki hocam başarılar diliyorum. Ayağa kalkıp elini sıkıyor. Dedi evet. ki abi dedi ben yani burada onlarca kişiye şey takmışımdır teknik adama bilmem neye falan. Benim ayağa kalkıp elimi sıkan 3 kişi olmuştur. İsmail Hoca'nın evet. samimiyeti derken yani bir insan ilişkilerindeki pozitif durumunu da anlatmak için bu samimi açıklamaları. Onun için yani evet. Anadolu Kavağı'nda rastlaştığında ne muhabbet ediyorsa televizyonda da onu kullanıyor. O plaza dili var yani son zamanlarda bazı teknik adamların konuştuğu, anlattığı ama pek gerçeği yansıtmayan böyle konuşsam daha iyi olur evet. Şeklindeki
1: profesyonellik konuşma.
2: Profesyonellik adı altında. İsmail Hoca olduğu gibi bir insan. Onun için samimi sözü ona çok yakışıyor bence.
1: Kesinlikle. Bozkurt abi kısa bir ara için izin isteyelim.
2: Tabii.
1: İzleyicilerimizden. Değerli izleyenler aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe günlüğü kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe TV ekranlarında Bozkurt Yılmaz'la birlikteyiz stüdyoda. Bozkurt abinin değerli kıymetli yorumlarıyla birlikte konu başlıklarımızı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları, kamp programı, detaylar, ayrıntılar, İsmail hocamızın basın mensuplarıyla yaptığı o sohbet toplantısının notlarını ekrana getirip sizlerle paylaştık. Bozkurt abinin de değerli yorumlarıyla. Tabii Vedat Muriç'in antrenmanda yaşadığı yani ağrı sonrasındaki yapılan tedavi sonrasında bir açıklama geldi maalesef. Bir sakatlık haberi aldık. Onu da hemen ekrana getirelim, sizlerle paylaşalım. Yeni sezon hazırlıklarımızı Serkan Acar Resorten Spor Supuk Yerlisi tesislerimizde sürdüren futbol takımımızda gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muriç'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız şeklinde bir açıklama geldi. Kısmi yırtık sağ alt adalede meydana gelen diyor Bozkurt abi. Vedat da Fenerbahçe'yi çok seven, buraya yeniden geldiği için çok mutlu olduğunu aslında yaptığı röportajda, evet, verdiği röportajda dile getiren, sabırsızlıkla yeni sezonun başlamasını istediğini söyleyen futbolcumuzdu. Gerçekten bizler de özlemişiz. Vedat'ın yeniden Fenerbahçe'ye gelişi hepimizi çok mutlu etti. Ama böyle de bir hani şanssızlık, bir sakatlıkla başladı. Acil şifalar dileyelim. Sen neler söylemek istersin?
1: Evet, yani çok talihsiz bir sakatlık. Evet. Vedat öncelikle şifalar dilerim. En kısa sürede onu takımda görmeyi planlıyoruz, istiyoruz, arzu ediyoruz. Fenerbahçe planı programını Vedat'ı hemen devreye sokup açıklayıp, yani bu Temmuz ayında oynayacağımız Avrupa maçında santrforumuz olarak Vedat var. Hı hı. Herkesin içi rahat etmişti. Şimdi tabii Vedat dönecek. Çok çok ciddi bir sakatlık değil. Fakat büyük bir ihtimalle, tabii ben bu işin uzmanı değilim ama o ilk ön eleme maçımızı kaçıracak gibi duruyor. Şimdi bütün planlarını yapıyorsun, bir anda bir sakatlık senin BC planlarına gitmene neden olacaktır. Belki transferler hızlanacaktır, belki bir geçici çözüm bulunacaktır. Hı-hı. Çünkü bu ön eleme maçları tek maç şeylerde, daha önce Fenerbahçe'nin artısı eksisi yaşadığı konular var. İşte talihsiz iki maç çıkartabiliyorsun. Hı-hı. Ya da rakibin 10 kişi kalıyor, onlar talihsiz maç çıkartıyorlar, evet, falan. Çok önemli. Yani buraları geçmen lazım. İsmail Hoca'nın az önce söylediği vurgu tabii ki. Hedefimiz şampiyonluk. Hı-hı. Ama Avrupa'da da yolumuza devam etmek ve Şampiyonlar Ligi'nden devam etmek. Buradan hem elde edeceğin büyük bir prestij var. Kesinlikle. Hem buradan elde edeceğin çok ciddi bir gelir var. Kulübün uzun süredir Şampiyonlar Ligi'ne gitmediğini biliyoruz. Ama gitmediği derken hemen parantez açıyoruz, söylüyoruz. İki defa da bu kulübün Şampiyonlar, evet, Ligi'ne gitme hakkı elinden alındı. Elinden alınmakla da kalmadı, rakiplerine verildi. Yani rakipler, evet, hem seneye Şampiyonlar Ligi'ne gitti, hem bunun prestijini aldı, hem parasını aldı. Sonra bak, bu olaylar bitti. Fenerbahçe biliyorsun bu mahkemelerin tamamında aklandı. Hı hı. Bütün yargı süreçlerinin sonuna gelindi. Türkiye'de kaç kişi Fenerbahçe'ne ya özür dileriz, biz de bu zamanda böyle bir hata yapmışız filan dedi. Demedi, demeyecektir, evet, de. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin böyle bir özlemi de var ama özlemi muhakkak söylememiz lazım. İki defa Şampiyonlar Ligi'ne, bir kere de Avrupa Ligi'ne doğrudan gruplara gitme hakkı Fenerbahçe'nin net bir şekilde gasp edilmiştir. Buna göre plan program yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Futbolun içerisinde, sporun içerisinde maalesef böyle talihsiz sakatlıklar var. Ama Vedat dönecektir ve hani bu sezon inşallah sezonun başında başlayıp sezon sonuna kadar bir daha da sakatlanmadan sezonu tamamlayacaklar. Talihsiz bir sakatlık. Yani bazen Fenerbahçe'nin, evet, başına çok tuhaf şeyler geliyor. Anlatmakta, izah etmekte zorluk çekiyoruz. Ama çok şükür diyelim, çok büyük bir sakatlık değil. Tesellimiz o.
0: Evet. Tabii tekerlekli sandalye basketbol takımımız Türkiye şampiyonluğuna da, evet, ulaştı. Fenerbahçe televizyonu stüdyolarında kendilerini konuk da ettik. Maçın hemen ardından işte ekrana da gelen bu güzel görüntüleri, şampiyonluk kutlamasını da canlı olarak ekranlara getirmiştik. Tabii o kupayla birlikte bugün başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi de ziyaret ettiler sabah saatlerinde. Biz de hemen o görüntüler ve o ziyaretle ilgili ilgili detayları, notları aktarmış olalım. Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde bulunan launch'ta başkanımız ve yöneticilerimiz sporcularımızı, teknik heyeti ağırladı. Onlarla sohbet ettiler. Bir kez

0: gelmişti. Senin de söyleyeyim, hem bir Avrupa Kupası'nı hem de Lig Şampiyonluk Kupası'nı müzemize getirdi. Buradaki yatırımda bütün emeği geçenlere,
1: evet,
0: sporcularımıza, teknik ekibimize, yöneticilerimize, sponsorlarımıza, hepsine teşekkür ederiz. Bazen yeterince destek veremiyoruz her branşa. Hı hı. Yani taraftarlar özellikle kış döneminde yetişemiyorlar. Hep de konuştuğumuz bir konu. Tekerlekli sandalye basketbol takımının maçlarına daha çok taraftarımız olsa keşke diye. Ama en azından final serisinde ciddi bir taraftar desteği verip onların yanında olduğunu, yanında olduğumuzu hissettirdiğimizi düşünüyorum. Gelecek yılda bu başarıyı alıştırdılar. Aynen devam etmesini temenni ediyoruz.
1: Evet. Ve aynı zamanda tekerlekli sandalye basketbol takım maçlarını hani şöyle bir dikkatli gözle izlediğinde Bozkurt abi, aslında o saha içerisinde ne kadar ciddi bir taktiksel mücadelenin, tabii, olduğunu, o bireysel mücadeleyle birlikte çok net ortaya çıkıyor değil mi? Yani aslında çok keyif de veren bir branş izlerken.
0: Biz Metro Enerji salonunda yapıyoruz maçlarımızı.
1: Evet.
0: Eğer imkan olup büyük bir salonda yapıyorsan ve pot arkasında otursan, aslında senin dediğin o dizilişler, taktikler, evet, çok daha net bir şekilde gözükecek. Çok büyük bir mücadele var. Aynı zamanda Avrupa kupalarında, yani şimdi o kupayı alırken hatırlıyorsun, günde 3 maç yaparak neredeyse. Evet. Şimdi tabii burada bir şey de getirmemiz lazım. Uluslararası Federasyon Şampiyonlar Ligi maçlarını böyle günde 3 maç 2 maç oynatmıyor. Ama Süper Kupa, bizim oynadığımız Euro Cup maçlarını böyle oynadık. Bu hakikaten sporcu için çok zor bir durum. Ama oradan da anlarının akıyla çıktılar ve Fenerbahçe bir Avrupa şampiyonluğu daha, kupayı da getirdiler. Müzemiz her dönem Mayıs aylarında fazla mesai yapıyor. Evet. İnşallah hep böyle devam eder.
1: İnşallah böyle devam eder. Biz de bir kez daha tebrik edelim sporcularımızı, teknik heyeti ve Bozkurt abi senin de söylediğin gibi emek veren, özellikle sponsorlarımızı, katkı veren, evet, sponsorlarımızı, değerli isimleri de hem tebrik edelim hem de teşekkürlerimizi bir kez daha sunalım. Devam edecek olursak yine stadımızın isim sponsoru Çobani markasının kurucusu Sayın Hamdi Ulukaya da başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti, bir ziyaret gerçekleştirdi. Dilerseniz o ziyaretin haberini ve detayını da ekrana getirelim, üzerine konuşalım.
2: Başkanımız Aziz Yıldırım, stadyum ve Avrupa forma göğüs sponsorumuz Çobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kulüp binamızda ağırladı. Başkanımız Aziz Yıldırım'la Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Başkan Vekilimiz Barış Göktürk, Yönetim Kurulu Üyemiz Barış Karagöz, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyemiz Feridun Geçgel'in yer aldığı ziyarette Hamdi Ulukaya'ya Çobani yetkilileri eşlik etti. Başkanımızla bir araya gelen Hamdi Ulukaya, Başkan Vekilimiz Barış Göktürk, Yöneticimiz Barış Karagöz ve kulüp profesyonellerimizle birlikte Maraton Feneryum mağazamızı da gezdi. 120. yıla özel hazırlanan yeni sezon formalarımızla Feneryum ürünlerini inceleyen Hamdi Ulukaya, taraftarlarımızla da kısa süreli sohbet ederek imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
1: Evet, Sayın Hamdi Ulukaya'nın kulübümüzü, başkanımızı ziyaretini de bu şekilde ekrana getirmiş olduk. Gerçekten önemli destek ve katkı veren isimlerden birisi. Önemli bir iş insanı. Ona da bir kez daha teşekkür edelim. Bu ziyaret için senin bir yorumun olur mu? Sen neler söylemek istersin?
0: Tabii Hamdi Bey'e, Fenerbahçe'mize emeği geçen bütün sponsorlar olduğu gibi Hamdi Bey'e de çok teşekkür ederiz. Çok işten bir Fenerbahçeli o da. Buradaki imza töreninde de biraz daha yakından tanıma fırsatı bulmuştuk. Bak, orada bir görüntü var. Formalar var, onun fotoğrafını çekiyor.
1: Evet.
0: Herhalde bizim vitrin, Feneryum'un, evet, vitrindeki fotoğrafı çekiyor. Ve her zaman da çok yapıcı davrandı. Yani Fenerbahçe'nin sponsoru, stadın isim sponsoru, formada, göğüste, Avrupa Kupası maçlarımızda Çobani ile çıkıyoruz. Daha önce bir açıklaması olmuş işte. Ben X lira para veriyorum. Hani X artı bir veren olursa ben çok rahatlıkla, evet, eğer Fenerbahçe kazansın burada yeter ki diye. Gönülden bir Fenerbahçeli. Bunu iyi hissedebiliyorsunuz. Fenerbahçe'de büyük bir katkı verdiler. Hepsine, bütün gruba Hamdi Bey'in nezdinde teşekkür ediyoruz.
1: Evet, çocukluk sevdama daha da yakın olduğumu hissediyorum. Ülkeme daha da yakın olduğumu, evet, hissediyorum. Bu sponsorluk anlaşmasıyla demişti yine, o sponsorluk anlaşmasının yapıldığı günlerde. Gerçekten bu duyguları da yaşıyor olması çok güzel.
0: Evet, şimdi bazen bir taraftarımız gidip bir atkı alarak kulübe, evet, destek verebiliyor. İşte birisi bilet alıyor. Birisi de eğer imkanları varsa kulübe sponsor oluyor. Önemli olan bu Fenerbahçe sevdasına insanların sahip çıkması. Dediğim gibi işte bazen az, bazen çok.

0: herkes gönlünden geldiği kadar. Ama bütün sponsorlarımıza, Hamdi Bey'e özellikle, Fenerbahçe'miz olan desteğinden ötürü tabii ki müteşekkiriz.
1: Evet, Fenerbahçe sevgimiz, sevdamız, hani çocukluğumuzda neyse, yaşımız kaç olursa olsun hep aynı kalıyor galiba, değil mi Bozkurt abi? Yani az önceki o fotoğraf, evet, hani detayından yola çıkarak bunu sormak istedim sana. Hani o formaların fotoğrafını çekiyor olmak, onlara dokunurken ki o hani yüz ifadeleri, hissiyat, hani yaşımız kaç olursa olsun o hiç değişmiyor galiba.
0: Yok, değişmiyor yani.
1: Hani hep bir çocukça bir o saf sevgi, sevda devam ediyor gibi.
0: Zaten futbol sevgisi, taraftarlık dediğinde öyle çok saf bir sevgi olması lazım. Evet. İşin mutlu yanları var. Yani iyi günde, kötü günde diye var ya, ondan sonra taraftarı seninle diye. Yaş ilerledikçe bir bağlılık azalmıyor. Belki fanatiklik, iniş çıkışlar yaşla beraber sergileyebiliyor, evet, ama o bağlılık hiçbir zaman değişmiyor. Çocukluğunda 5 yaşında nasıl seviyorsan, işte 15 yaşında da 55 yaşında da aynı seviyorsun.
1: Evet. Devam edelim o zaman, yeniden futbol diyelim. Bu sefer kadın futbol takımımızla ilgili haberimizi ekrana getirelim. Yeni sezon hazırlıkları başlamak üzere. Bakalım ayrıntılar neler, konuşacağız.
2: Alves yerden çevirdi. Savunma sekti. Buhsen ve gol.
3: Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımımız 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başlıyor.
2: Sude Nur çıktı, kafa boşta kaldı ve top ağlarda gol.
3: Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de tarihin ilk şampiyonluğunu elde eden ekibimiz ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Sarı lacivertler ilk resmi maçında ikinci ön eleme turu yarı finalinde 5 Ağustos'ta Belçika'da Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla karşı karşıya gelecek.
2: Sabastin çalımını attı ceza sahasında. Sabastin vurdu 5. gol.
3: Takımımız rakibin elemesi halinde final maçı oynayacak ve finalde de kazanması halinde adını 3. ön eleme turuna yazdıracak.
2: Staşkova çalım düşündü, geçti, vurdu, topu ağlara gitti.
3: Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımımızın hazırlık programı belli oldu.
2: Çaprazdan vurdu, gol geldi. Andreya Staşkova.
3: Ekibimiz yeni sezona 1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek sağlık kontrolleriyle başlayacak.
2: Staşkova çalım düşündü, geçti, vurdu, topu ağlara gitti. Andreya Staşkova.
3: Sarı lacivertler sağlık kontrollerinin ardından 4-14 Temmuz tarihleri arasında Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde kampa girecek.
2: Piritan buzluğa vurdu. O nasıl bir gol? Mükemmel bir gol.
3: Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 22 Ağustos'ta başlayacak.
2: Bir kafa vuruşu topu ağlara gitti. Yaşam attı, yaşam.
1: Kadın futbol takımımız Fenerbahçe Arsavev yeni sezona yarın başlıyor. Sağlık kontrolleriyle 1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Sağlık kontrolleriyle yeni sezon başlayacak. Şampiyon takım yeniden sahaya inecek. 4-14 Temmuz tarihlerinde Topuk Yaylası'nda yine bir kamp programı gerçekleştirilecek ve sonrasında 22 Ağustos itibariyle başlayacak yeni sezonla. Yeniden bir şampiyonluk yarışı mücadelesine girecek takımımız.
0: Önce bir kez daha tebrik edelim. Çünkü tarihi bir şampiyonluk elde ettiler. Evet. İlk şampiyonluklar her zaman çok kıymetlidir, değerlidir. Rahmetli Can abinin, Can Bartu'nun burada bir yayında söylediği söz vardı. Bir şeylerden bahsediliyor, başarılar falan. Diyor ki ben ilk basketbol şampiyonluğunda vardım diyor. Yani Can abinin onca başarısının yanında, evet, her iki branşta milli formayı giymiş, Türk futbolunda ismiyle sembol olmuş birisi. Diyor ki ilk şampiyonluğumuzda vardım. Hakikaten de Fenerbahçe basketbolu ilk gençler şampiyonluğu kazandığında ve A takımlarda ilk 57 ya da 58 olması lazım. Belki bir yıl karıştırıyor olabilirim. Şampiyonluğa Can abi var. İlk şampiyonluklar çok değerlidir. Her şampiyonluk değerlidir ama, evet, ilk şampiyonluklar, evet, onun için tarihi şampiyonluklardır. Şimdi böyle bir branşta, yeni kurulan bir branşta şampiyonlukları da son yıllarda biliyorsun. İşte yok acayip bizim dışımızda gelişen averajlarla falan, evet, yani insan aklına sığmayacak şekilde kaybettiğimiz şampiyonluklar oldu. Hı hı. Ama önemli olan orada sporun içerisinde genelinde de var. Tekrardan mücadeleye devam etmek, tekrardan yatırıma devam etmek. Geçen yıl istediğimiz, arzuladığımız o şampiyonluğu kazanmış olduk. Şimdi senin söylediğin gibi tekrar Topuk Yaylası'nda bak kamp yapılacak. Şimdi bize bundan 20 yıl önce deselerdi ki Fenerbahçe kadın futbol takımı Topuk Yaylası'nda kamp yapacak. Öyle bir branş yok, öyle bir, evet, tesis yok. Yani Fenerbahçe'nin gelişimini aslında göstermesi açısından çok değerli. Şimdi hedef daha da büyüyor. Türkiye Ligi'nde tabii önümüzdeki yılda şampiyonluk hedefi var ama bir taraftan da Avrupa'da yoluna devam etmek durumum var. Genç sporcular var. Bu spora yönelmek isteyen kız sporcular var. Altyapılarda oynamak istiyorlar. Büyük kulüplerde oynamak istiyorlar. burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük camiaların buraya yatırım yapması ve yarışmacı olarak burada yer almaları, yani şampiyonluğa oynamaları, bence bu branşa da çocuklarımızın ilgisini, alakasını, velilerin ilgisini, alakasını daha da arttıracaktır. Yani yakın bir gelecekte altyapılarda burada da bir kız sporcularda patlama görebiliriz, biliyorsun. Evet. Voleybolda Türkiye çok iyi durumda. Kadın basketbolda kulüpler bazında bu sene Avrupa'da bütün kupaları Fenerbahçe'miz Euroleague'i kazanırken Eurocup'ı yine bir Türk takımı kazandı. Şimdi yönlenebileceği bir takım sporları içerisinde futbolda olduğunda ben burada da yakın gelecekte bir talep patlaması olabileceğini düşünüyorum.
1: Zaten kadın futbol takımı kurulduktan sonra öncelikle Deraz'ın bir altyapı ekibinin oluşturulması, sonrasında spor okullarında futbol branşında yine kız çocuklarının eğitim almaya başlaması ve her geçen günde dediğin gibi o sayının artarak devam ediyor olması çok güzel.
0: Tabii.
1: Doğru bir hamle olduğunu da gösteriyor. Kadın futbol takımımıza da o zaman başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Yeni sezon öncesinde sağlıklı, başarılı bir sezon olsun. Yine kulübümüzden haberlerle devam edelim. Bir görev değişikliği de var. Kürek şubemizde. Hemen onunla ilgili notu da ben aktarayım. Abdullah Duman eski şube sorumlumuzdu. Onun yerine yine eski olimpik milli bir sporcumuz Mert Kaan Kartal şube sorumlusu olarak görevlendirildi. O bilgilendirmede ekranda uzun yıllar boyunca Fenerbahçe Kürek Şubemizde görev alan eski milli sporcumuz Mert Kaan Kartal Fenerbahçe Kürek Şubemizin yeni şube sorumlusu olmuştur. Kürek sporunun mihenk taşı olan Fenerbahçemizde tarihi başarılara imza atan Mert Kaan Kartal'a yeni görevinde başarılar diliyor. Kulübümüze ve Kürek Şubemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama bu şekildeydi. Biz de Mert Kaan Kartal'a başarılar dileyelim. Gerçekten çok genç yaşta Kürek Şubesi'nde spora başlayan ve ortaya koyduğu performansla hem bireysel hem de takım arkadaşlarıyla çok önemli başarılara imza atan iki tek, iki çifte de uzun yıllar yarışan bir sporcumuzdu. Dünya şampiyonasında aldığı madalyalar, ikincilikler, Avrupa şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu aslında hani saymayla bitmiyor. Ben çok mutlu da oldum. Birebir de tanıdığım bir sporcumuz da olduğu için, eski sporcumuz. Başarılar dileyelim, kolaylıklar dileyelim.
0: Evet, kolaylıklar dileyelim. Fenerbahçe'nin hakikaten mihenk taşı diye haberde geçiyor.
1: Evet.
0: Branşlarından bir tanesi. Sanırım geçen yılda Edirne'de bir şampiyona yapılmıştı.
1: Evet.
0: İşte 3 yarışma yapılıyor. Yarışmada 3 kulüp var. Fenerbahçe A, Fenerbahçe B ve diğer kulüpler. Fenerbahçe burada o kadar dominant bir kulüp kadınlarda, erkeklerde. Dolayısıyla bu aynı başarıları, aynı şampiyonluklarla ve alttan yetişen sporcularımıza, olimpiyatlarda yer alacak sporcularımıza devam etmesini dileyelim. Hem Abdullah Bey'e teşekkür edelim, eski yönetimi Mert Kaan'ı da, kardeşimize de başarılar dileyelim. Onların başarılarıyla biz de gurur duyuyoruz her zaman.
1: Evet. Zannediyorum ki az bir zamanımız kaldı ama kulüp haberlerimizin dışında tabii devam eden bir de Dünya Kupası heyecanı var. Dilersen onlarla ilgili de çok kısa senin değerlendirmelerini almak isterim. Bilmiyorum hani sürpriz olarak nitelendirebilir misin? Son 32 turunda Almanya yarışın dışında kaldı. Hollanda yarışın dışında kaldı. Almanya'yı Paraguay penaltı atışları sonrasında mağlup etti. Hollanda Fas karşısında aynı şekilde penaltılara giden mücadelenin ardından elendi. Son 16 turun adını yazdıramadı. Bu arada Kanada ve Brezilya'da yine rakiplerini mağlup ederek son 16 turuna kalan takımlardı. Nasıl yorumlarsın? Evet,
0: Paraguay herhalde en büyük biz kendi maçımızdan sonra Paraguay'ı çok büyük sürpriz demiştik. Daha da büyük sürpriz yaptılar. Minimum golle maksimum iş yapmış durumdalar şu ana kadar. Paraguay'da bir gün devlet başkanı yapmış. Tatil ilan etmiş değil mi? Yani
1: böyle milli tatil.
0: Başarı var. Almanlar da ilk defa penaltılarda elenmişler. Bir başka penaltılarla elenen takım da Hollanda oldu. Hollanda'nın da çok dramatik bir durumu var. 10 defa penaltılara giden maçlarda, yani Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Milletler Ligi 8 defa kaybetmişler. Hatta onların bir söylemi vardı. Biraz espri, biraz gerçek. Ya penaltılara giderse penaltıları atmayalım. Hükmen yenilelim. Bari ileride şey diyebiliriz. Ya belki de atsaydık kazanırdık diye. Çok dramatik bir şekilde penaltı. Bu sabah seyrettim. Yani bir tane kalecinin kurtarıp topun ayağına düşüp kaleci ayağını kıpırdatınca ayağına çarpıp giren top var. Yani büyük talihsizlik ama o kadar penaltı kaçırırsan Fas'ta. Onlar da Aslında evet. Onlar da çok da sürpriz sayılmaz. Yani Fas'ın da hem takım olarak
1: iyi bir oyun ortaya koyuyorlar.
0: Hem iyi oyun ortaya koyuyorlar. Bireysel olarak da çok büyük başarılı ama Hollanda herhalde daha favori durumdaydı. İki favori takımın elendiğini söyleyebiliriz. Brezilya'da 6 dakika verdiler uzatma. 5. dakikada bile attılar onlar da yani.
1: Brezilya değil mi? Brezilya'da tam, evet, onu soracaktım. Orada Brezilya'nın da yaşadığı bir heyecan var. Yani Japonya karşısında.
0: Öne geçti.
1: Evet.
0: Brezilya'da yani son anda. Evet. Dolayısıyla bu Dünya Kupası'nda hani genelde klasik favorilerden Almanlar elendiler. Evet. Brezilya biraz zor gidiyor. İtalya zaten katılamadı turnuvaya.
1: Evet, İtalya.
0: Bakalım yani diğer kalan takımların maçlarını heyecanla seyrediyoruz. Sabah maçları biraz zorluyor ama o mümkün olduğunca eğer seyredemezsek de özetlerle
1: takip edebiliyor musun?
0: onu yakalır. Yani gece geç maçları yok. Evet, Türkiye'nin maçlarının hepsine kalktım, seyrettim de. Yani gece saat 4'e saat kurayım da işte Uruguay maçını seyredeyim falan yok.
1: Evet. oynanacak maçlara baktığımızda da Fildişi sahili Norveç bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek. Yine 32 turu mücadeleleri Fransa İsveç karşılaşması var. 0-0 da oynanacak. O az önce bahsettiğin işte 0-4 karşılaşmasında Meksika ile Ekvador karşı karşıya geliyor. Bu oynanacak maçlarla ilgili tahmin ya da nasıl sonuçlar beklersin? Yani yine sürprizler çıkabilir mi orada?
0: Yani sürprizler, yani yeteri kadar sürpriz yaşadık ama iş penaltılara gittiğinde Barış, orada anlık durum çok önemli. Frank Lampard'ın hayatını anlattığı bir kitap var. Girişi kaçırdığı penaltıyla, Dünya Avrupa Şampiyonası'na kaçırdığı penaltıyla başlar. Bugüne kadar okuduğum en güzel kitap girişlerinden bir tanesidir. Kendim yazmıştır, birisine mi yazdırmıştır bilmiyorum. Ne kadar çalışırsan çalış, ne kadar detay çalışırsan çalış, iş penaltılara kaldığında o anın stresi, o anın her şeyi doğru yapmış olmana rağmen Frank Lampard şunu der: topa vurduğumda gelen sesten gol olmayacağını anladım der. Halbuki her şeye çalışmışlardır. Penaltıları da çalışırken az kalecileri, o zaman James herhalde, onu kaleye koyup orta sahadan yavaş yavaş yürüyüp penaltıları öyle atmışlar. Yani sanki uzatmaya giden maçta atılacak penaltılarmış gibi her şeyi yapmışlar. Her kaleci sağ mı güçlü, solu mu güçlü? Evet. Ve hayatımda diyor iki defa penaltı kaçırdım. Bir tanesini bir hazırlık maçında kaçırmışım. İkincisini orada Avrupa Şampiyonası'na kaçırdım. Ve elendik diyor. O anlık durum hakikaten büyük sürprizlere yol açıyor. Tabii senin takımı kazanırsa büyük bir coşku da. Evet. Ondan sonra eminim Almanya'da da muhabbet şu anda ona penaltı attırılır mı? Aha, penaltı öyle vurulur mu diye gidiyordu.
1: Konuşuyorlar mıdır abi? Avrupa'da da dünyada da
0: konuşulur gibi. Konuşulur. Yani Hollanda'da Hollandalılar o makus haline belki biraz şey yapıp çok konuşmuyorlar ama Almanya'da mutlaka konuşuluyordur. Hatta futbol okullarında şey demişlerdir ya, biz haftada kaç saat penaltı attırıyoruz? 8 ve bunu 10'a çıkartalım filan. Almanlar mutlaka bunun bir eğitiminde nasıl geleceğini düşünmüşlerdi ama bu şaka değil. Hollanda bunun eğitimini de yaptı. Evet. Ama bu stresten oyuncular değişti, jenerasyonlar değişti. Bu stresten bir türlü kurtulamıyorlar.
1: Kaderi değiştiremiyorlar.
0: Kaderi değiştiremez ki çok yetenekli oyuncular yetişmesine rağmen, altyapıları bu kadar güçlü olmasına rağmen penaltılara geldiğinde Hollanda'da kaybeder diyorsun.
1: Evet.
0: Böyle de oldu.
1: Böyle de oldu. Hollanda'nın rakipleri belki de hani maçları kazanmaktan ziyade penaltıları, turnuvalarda penaltılara götürmeyi artık kendilerine hedef seçebilirler. Bozkurt abi, süremizin sonuna geldik. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Yine keyifli bir program seninle birlikte. Eminim ki izleyenler de ekranları başında aynı şekilde bizleri takip etmişlerdir. Ağzına sağlık. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim. İzleyicilerimize de veda edelim. Hoşça kalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, Kanaryalar Soruyor isimli programımızın tekrarı şimdi radyolarınızda.
1: Herkese merhaba Büyük Fenerbahçe ailesi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi tarafından hazırlanan Kanaryalar Soruyor programımızın yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bu programda gençlerimize ilham verebilmek ve onların gelişim yolculuklarına katkı sağlayabilmek amacıyla birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.
2: Bugün tiyatro ve televizyon dünyasında sevilen isimlerden, aynı zamanda Fenerbahçeli kimliği ve kulübümüzün kongre üyesi olmasıyla da yakından tanıdığımız Ceyhun Fersoy konuğumuz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için.
1: Bugün sizlerden oyunculuk serüveninizden, kariyer yolculuğunuza, Fenerbahçe sevginizden, gençlere verebileceğiniz tavsiyelere kadar birçok konuda keyifli sohbet etmek istiyoruz. Eğer hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim.
3: Hazırım.
1: Buyurun. O zaman oyunculuk yolculuğunuza nasıl başladınız? Sizi bu mesleğe yönlendiren bir kişi ya da bir olay var mıydı?
3: Annemin karnında başladım. Öyle diyorlar çünkü hiç durmamışım. Çok sürekli hareketli bir hamilelik geçirmiş annem. Tabii bu işin şakası tabii ama yani ben kendimi bildim bileli. Şu üst komşunun oğlunu bir getirseniz de bizi güldürse ile başlayan ve bunun oyunculuk olduğunu bilmiyordum ve sürekli insanlara şaka yapıyordum, güldürüyordum. Tek amacım buydu ve sonrasında bunun bir meslek olduğunu öğrendikten sonra da işin eğitimini aldım. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Tabii her zaman her yerde en büyük Fener o ayrı da. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Benim öncüm de ustam Serpil Akıllıoğlu'dur. O bana el verdi. Güzel insanlarla tanıştırdı. Kariyerim böyle başladı ama dediğim gibi çocukluğumdan beri, bir yaşımdan beri falan.
2: Ne güzel. Kariyeriniz boyunca hem tiyatroda hem de ekran projelerinde yer aldınız.
3: Evet.
2: Sizin için sahnenin yeri mi ayrı yoksa kamera önü mü daha heyecanlı?
3: Ben tiyatro oyuncusu olduğum için. Çünkü herkes kamera karşısında oyunculuk yapıyor ya artık bu dönemde. İşte dikey dizi, yapay dizi, o dizi, bu dizi değil mi? Oluyor
2: evet,
3: yani.
2: Doğru.
3: O yüzden er meydanı oyuncunun sahnedir. Ben sahnede var olmak istiyorum. Ben sahnede var oldum. Allah nasip ederse de hayatımın sonuna kadar da, son nefesime
2: İnşallah.
3: Kadar da sahnede devam ettirmek istiyorum. Tabii ki de işin bir diğer tarafı da kamera önü de bambaşka bir şey. O da birazcık bizim hayatımızı idame ettirmek için yapıyoruz bu işi. Diziler yapılıyor ama sinema bambaşka. Şimdi üçe bölünüyor. Tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve sinema. Sinema bambaşka tabii. O yüzden ben sahnedeyim. Kamera karşısında da işimizi yapıyoruz. Tabii o da oyunculuğun bir parçası ama sahne bambaşka.
1: O zaman şunu da sormak istiyorum. Çok başarılı bir oyuncusunuz. Fakat oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapardınız?
3: Taksi şoförü. Çünkü çocukluğumdan beri evet gerçekten taksi şoförünün yanında durup ben çok iyi hatırlıyorum. Hep sorular sorardım. Tabii işin şakası bu. Ama gene oyuncu olurduk gibi ya. Çünkü bu taksi şoförü dememin sebebi çünkü her bindiğimde hala öyle çok konuşuyorum ve çok sorular soruyorum. Eskiden daha çok soruyordum. Aklınıza gelecek en saçma sorular. Çünkü çok taksi şoförlüğü gerçekten çok enteresan. O da oyunculuk gibi. Şimdi bir müşteriyi alıyorsunuz, bırakıyorsunuz ya. O oyun bitiyor. Oyun gibi düşünün. Başka bir müşteriyi aldığınız zaman başka bir oyun başlıyor.
2: Evet.
3: Çünkü karakterler değişiyor sürekli.
1: Evet.
3: Aa böyle bir proje mi yapsam? Çok enteresan.
2: Her müşteride farklı senaryo oluyor. Yani.
3: Evet, bravo.
2: Evet, çok güzel.
1: Ama iyi ki oyuncu olmuşsunuz.
2: Evet,
1: i̇yi ki
2: orası olmuş. Öyle. Evet.
3: Ama şaka bir yana oyuncu olmak, tekrar hayata gelsem de gene isterdim oyuncu olmayı.
2: Evet. Kariyeriniz boyunca birçok farklı karaktere hayat verdiniz. Taksi şoförü olsaydınız da her müşteri de farklı olacaktı. Sizi en çok etkileyen veya kendinizden bir parça bulduğunuz karakter hangisiydi?
3: Yani o kadar çok iş yaptık ki ama herhalde ilk gelen o Almancı karakteri. O unutamam ben hayatım boyunca. Hem insanların beni çok tanımasına vesile olan bir karakter oldu, evet. Sevilmesine. Hem de hayatıma bambaşka bir insan girdi. Çünkü 11 yıl onunla yaşadım ben. kamera karşısında onunla yaşadım. Tabii bittikten sonra tabii Ceyhun oluyorsun ama sürekli 11 yıl 80'ler dizisinde Almancı Şahin. Hatta ben onun sinema filmini yapmak istedim. O karakterin Almanya'daki hikayesini. Yazdık hatta. Gittik de o Köln'e gidip oradaki düğünleri gezip oralardan bir şeyler topladık. Ama bir yerde kaldı, tıkandı. Ama belki ilerleyen zamanlarda böyle bir şey yapabiliriz ama Almancı Şahin
4: ama
3: karakteri Şahin'in çok bambaşka.
4: Şahin'in neşeli hali bence size çok yakışıyor. Uyuyor yani bence.
3: Ama bir de çok patavatsız bir adam bu ya. Almanya'da tabii ki de yani örf adet analelerimiz tabii. Farklı ya burada. Ha, pat diye düşündüğünü söyleyen bir insan. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Büyüklerin yanında düşündüğünü bir şekilde pat diye söylemek. İşte eniştesinin karşısında bayak bayak üstü böyle ne var enişte ne olacak? Öyle işte bakın. Şahin dediğin zaman bunlar geliyor başımıza. Şahin be. O yüzden ama o onun rahatlığını çok evet. Sevdi seyirciler. Sağ olsun. Onu diyebilirim. Evet.
1: Ama çok komik ve unutulmaz bir karakterdi çok, gerçekten.
4: Evet, değil mi? Çok gerçekten.
5: Elektrik öyle alıyorsun hop veriyorsun. Tek oraya sonra.
6: Eyvallah eyvallah.
7: Bu ne mi var ki?
5: Hadi hep beraber komandı bir tane.
6: Oğlum millet bakıyor ya ayıp ya olur mu ya?
5: Hadi Ahmet abi hadi hadi. Das ist super.
6: Ha o dediğinden askerde var.
5: Echt?
6: Ya.
5: Kruvasan var o zaman ben yaşadım. Her sabah askerde kruvasan yiyeceğim. Oo.
1: Gerçekten çok uzun yıllardır sanat dünyasının içerisindesiniz. Evet. Peki sizce size en büyük katkı sağlayan deneyim hangisiydi?
3: Eğitimim deneyim olarak. 3 farklı yerde eğitim aldım ben. Öncelikle ben çocuk oyuncu olarak başladım. Hı hı. Ben 1982 doğumluyum. 1993 yılında ilk dizide yer aldım. Ana kuzusu diye. Oradaki eğitimden de olabilir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi benim için çok büyük bir eğitim. Onu da diyebilirim. BKM Mutfak. Orada da 3,5 yıl Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere çok büyük ustalarla çalıştım. O da çok büyük bir deneyim oldu benim için. Türk Erinoğlu'nun burslu kazanmıştım. TÜRVAK. Çok zor girilen bir yerde. 1,5-2 yıllık bir eğitim aldım oradan da. Nedim Saban benim ilk tiyatro sahnesine alan, kabul eden. Onun da bir audition'ı vardı. Onu da söyleyebilirim. Hepsini söyleyebilirim ya. Ama bu spesifik olarak budur diyemem. Hı hı. O yüzden bunları söyleyebilirim ancak.
4: Evet. Siz de gençsiniz. Çocukluğunuz boyunca sanata, tiyatroya ilgi alaka vermişsiniz. Bütün evet. Hayatınız bununla. Peki sizce gençlerin tiyatroya ve sanata olan ilgisini arttırmak için neler yapabilirsiniz? Mesela Çocukluk ve Gençlik Komitesi olarak biz gençleri sanatla buluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ben de bildiğim kadarıyla siz yeni baba oldunuz. Çok isteriz sizin çocuğunuzu da komitemize dahil etmek
3: derhal,
4: bu arada. Seve seve yani.
3: Derhal.
4: Biz böyle projeler geliştiriyoruz. Siz nasıl tavsiyeler verirsiniz bize?
3: Yani her zaman gençlerin yanında olduğumu burada dile getiriyorum. Hı. Ve bunu hiçbir karşılığı olmadan atıyorum o ödül töreni varsa gençlerle birlikte gidip onu sunmak, onlarla birlikte hoş sohbetler geçirmek, her şeyi onlar için yaparım. Çünkü ben de sizin dönemlerinizden, arkadaşlarıma da buradan söylemek istiyorum. Ben de sizin dönemlerinizden çok geçtiğim için böyle bakardık ustalarımıza, abilerimize. O yüzden daha çok bu mesleği yapmak istiyorlarsa öncelikle vizyonunuzu geliştirmenizi istiyorum. Ne demek bu? Bol bol kitap okumanızı, çok araştırmanızı ve soru sormak. Sormuyoruz ya. Yani... Soru sormak. Yani ne aklınıza geliyorsa dedim ya taksi şoförü olmak istedim. Çok belki benim o da dönüm noktamlardan birisi olabilir. Çok soru soruyordum ben. Hala da sorarım. Ya, aklınıza gelecek en mantıksız sorular. Çünkü o soru soruyorsun bir şekilde belleğe geçiyor ya.
1: Evet.
3: O yüzden bol bol yani oyunlara gitmek. Bu da çok vizyonu açıyor, genişletiyor. Ve artık gençleri görüyorum sürekli böyle yürürken de hiç bakmıyorlar. Hiçbir şekilde iletişim yok denecek kadar. Birazcık böyle açmamız lazım kafamızı, radarları. Hayat burada aslında, bu telefonlarda değil.
4: Evet.
3: Ben bunu çünkü hep söylüyorum. Yolda gördüğüm genç arkadaşlarıma da evet abi doğru söylüyorsun diyorlar. O yüzden bunları söyleyebilirim.
4: Hı, teşekkür ederiz.
3: Elimden geldiğince bütün... Genç arkadaşlarıma da destek olmak evet. istiyorum, yapıyorum da.
1: Bunu gösteriyorsunuz evet, da sadece istiyorum olarak
3: yani,
1: değil.
3: Yani bunu anlatmak da ne kadar doğru bilmiyorum ama aslında bence de anlatmak gerekiyor. Hep böyle diyorlar ya işte
4: mütevazılık evet. yere kadar diye.
3: Ama söylemek de lazım.
4: Kesinlikle. Yani.
1: Evet. Ya, önemli olan tabii bizim bunu hissediyor olmamız evet. da önemli evet. olan. Peki o zaman şunu da sormak istiyorum. Tiyatro ekip çalışmasının en yoğun yaşandığı anlardan biri. Bunu en iyi siz bilirsiniz tabii ki.
3: Prova zamanı.
1: Sizce bir takımın başarılı olması için en önemli olan unsur nedir? Spor ve tiyatro arasında benzerlikler görüyor musunuz?
3: sporla tiyatro arasından ziyade görüyorum tabii ki. Futbolla bağdaştırırsak mesela futbolcular antrenman yapıyor, oyuncular prova yapıyor tiyatroda. Futbolcular maça çıkıyor, oyuncular ne yapıyor? Sahne alıyor, oyuna çıkıyor. Aynı şekilde olduğunu görüyorum ben. Tiyatroda olmazsa olmaz tek şey seyirci. Evet. Aslında futbolda da olmazsa olmaz tek şey seyirci.
7: Evet.
3: Seyirci olmadığı zaman boş tribünlere oynamak, futbolcu boş tribünlere oynamak ne kadar zevk verir. Seyirciden sonra tekst gelir, sonrasında da oyuncu gelir.
4: Evet.
3: En önemli şey seyircilerimiz. Hı hı. Sağ olsunlar seyircilerimiz de bizi benim son 4 prodüksiyonlu oyunlarımda hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Seyirci beni seviyor, bizi seviyor. Ben de bizim ekipte onları çok seviyoruz. Sağ olsunlar, onu da diyorum. Kazandığımız paranın hiçbir önemi yok. O seyircilerin alkışlarından daha hiç öte bir şey olamaz.
4: Evet, bence.
3: Benim şahsi görüşüm.
7: Ama ben de geldim sizin birkaç oyununuzu izlemeye. Özellikle
3: hangi oyunda?
7: Pembe Pırlantalara gelmiştim ben.
3: 176 oyun oynadık.
7: Evet, çok
3: 4 tane de ödül aldık.
7: Evet, ve ben o oyunda gerçekten gülmekten yerlere yattım. Özellikle sizin karakteriniz çok komikti.
3: İşte o karakter, sizin karakter diyorsun ya, olay ne biliyor musun? Aslında o ekip işi gene. Evet. Şimdi tek başıma ben orada çıksam, o şakaları yapsam, hiçbir sakil bir şekilde kalır.
7: Evet. Hı
3: hı. Ama yan taraf oyuncularımızla bir ekip ruhu oluşturduğumuz için o güzel oluyor orada.
4: Evet.
3: Bundan önceki oyunda başka bir arkadaşım lokomotif görevi görüyordu. Hı. Biz onunla pas veriyorduk. İşte ekip ruhu bu.
4: Evet.
3: O yüzden de çok güzel ödüller aldık. Sağ olsun. Gene seyircilerimiz sağ olsun.
7: Ben size bu konuda bir şey daha sormak istiyorum. Ben oyunu 2 kere geldim izlemeye. İlk izlediğimde evet. İlk izlediğimde bazı replikler yoktu. İkincisinde vardı. İşte sizce o tiyatro her zaman böyle kendi içinde de gelişen
3: yenilemesi lazım
7: bir oyun
3: tabii.
7: Bu.
3: Bir de şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türk oyunlarımız da var. Tabii ki de oynadık, ettik ama şimdi yabancı oyunları alıyoruz. Onka Ajans var. Oradan oyunları beğeniyoruz ve alıyoruz oyunu. Diyoruz ki bu oyun bizim. Bir yıl bu oyunu oynayacağız, hakkımız. Yönetmen geliyor, çalışmalar başlıyor falan. Şimdi bizden de bir şeyleri görmesi gerekiyor.
4: Hı hı.
3: Yani bizden dediğim ülkedeki şaka.
7: Evet.
3: Mizahımız da çok iyi bizim.
4: Kesinlikle.
7: Evet.
3: Yani ben Türk mizahına bayılıyorum, hastasıyım. O yüzden bizden de bir şey, ondan dolayı söylüyorsun Efe. Bizden de bir şey gördüğü için her oyun aynı gibi değil aslında. Aslında aynı ama aynı gibi de değil. Çünkü oradan bir şey oluyor. Bir kedi geçiyor. Oyuna kedi çıktı mesela. Ben kediyi aldım. Bayağı oyunun sonuna kadar kediyle oynadım. Bizim oyunda kedi var ya.
7: Evet.
3: O kedi hep var. O aslında evet. Maket bir kedi. Gerçek bir kedi girdi oyuna ve gitmedi.
7: Gerçekten.
3: Ben onu aldım dışarı attım. Tekrar geri geldi. Ben de tamam dedim, sakin. Ya bunu söylemedim zaten. Sakin olun. Ben bu kediyi şimdi oynayacağım değil. Tamam dedim, aldım kediyi. Sürekli kediyi elimde şey yaptım. Öteki kediyi de aldım. Bak dedim, bu senin arkadaşın. Bununla da aşkın. Bununla da şaşkın dedim mesela. Ve böyle devam etti. Ve bu aynı şekilde bir oyunda bir tane seyircimiz gerçekten ağzıyla gülmüyor yani. Böyle gülüyor. Evet, gerçekten. Gülür ya.
7: Evet.
3: Böyle gülmüyor. Böyle bir gülme yok. Ben hatta şakayı yaptıktan sonra ona bakıp efekti alıyorum. Devam ediyoruz oynamaya. Bir yerde gülmedi. Olmadı mı dedik yani. Ona da güldü falan. Yani her oyun biz aynıyız ama seyirci değişiyor ya.
7: Evet.
3: Seyirci değiştiği için de bizim için daha sürpriz oluyor. Bakalım bugün ne olacak diye.
4: Bence en güzeli zaten böyle doğaçlama geliştiği zaman.
3: Evet.
4: Yani beni de böyle güldürdüğünüze göre. O zaman az önce arada bir böyle futbolu çıtlattık. Ben bir Fenerbahçe hakkında da sizin hikayenizi dinlemek isterim. Tanışmanız nasıl oldu? Çocukluk yıllarınızda bugüne kadar böyle nasıl devam etti bu Fenerbahçe sevdası?
3: Fenerbahçe'ye ben hep bunu da söylüyorum. Boş zamanlarımda oyunculuğa işimi yapıyorum. Aslında benim için Fenerbahçe diyorum. Hep bunu şaka değil ama gerçekten Fenerbahçe benim için bambaşka bir duygu içeriyor. Karşılıksız bir aşk gibi. Karşılıksız bir aşk gibi değil. Karşılıksız bir aşk. Hani kalbi yok, insan değil ama kaşı yok, gözü yok, kulağı yok. Ama o Fenerbahçe İşte ama bambaşka bir şey. İyi ki de Fenerbahçeliyim. Benim Fenerbahçeli hikayem Rıdvan Dilmen'dir.
7: Evet.
3: Beni Fenerbahçeli yapan o dönem. İşte 82 doğumluyum. İlk ben 85 yılında bu çubuklu formayı gördüm ve aşık oldum. Sonrasında da sağ olsun Rıdvan abiyle bir şekilde bir yerde tanıştık ettik. Aile dostu olduk. Hı hı. Ve o beni daha çok Fenerbahçeliydim. Daha çok Fenerbahçeli oldum. Yani insanlar mesela anlamıyor. Çünkü mesela hani 12 yıldır 13 yıldır bir şampiyonluk hasreti var ya. Bizim için gerçekten şampiyonluklar hiç önemli değil. Bu bir Fenerbahçelilik. Futbolcular mesela kaybediyor. Maçı kaybediyoruz. Biz kalkarken bu sadece futbol için değil, basket için de, bayan basket için de, erkek basket için de kaybetsek de biz gerçekten üzgün olarak başlıyoruz. Fenerbahçeliler bunu sadece bilir. Aslında bu bir Fenerbahçeli olmak bir hastalık aslında. Ama çok güzel bir hastalık. Yani bunun tedavisi yok.
7: Biz de hastalık hastalarıyız
3: hastalık
7: aslında.
3: Hastalık evet.
4: Evet.
3: Onlar Fenerbahçe iyiyse biz de iyiyiz. Evet. Fenerbahçe kötüyse biz de kötüyüz.
4: Kesinlikle.
3: Sadece futbol değil. Ama buna emin olalım ki Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. 4 gün 5 gün kutlayacağız ve insanlar şampiyonluğu o zaman görecek. Yani o yüzden neresinden başlasak, nasıl anlatsak buralara gidiyor konu.
4: Evet,
3: şampiyonluk için biz sevmedik Fenerbahçe'yi.
7: Tabii ki.
3: O yüzden benim Fenerbahçeliğim çok ayrı bir şeydir. Hakikaten ben bu yaşta da üzülüyorum, ağlıyorum. Hatta geçen son Kasımpaşa maçıydı. Böyle kaldım ekranda. Begüm anladı üzüldüğümü, çok üzüldüğümü anladı. Ya bak Karya'yla, kızımın adı Karya. Karya'ya bak ya dedi. Mutlu olursun dedi. Mesela o kadar, ertesi gün kalktım. O kadar çok üzüldüm ki yani. Ona da üzüldüm. Begüm'ün bu üzülmesine de üzüldüm. Çocuk Karya'yı kucağıma aldım. Şimdi hissediyor ya babanın da hani üzüldüğünü hissediyordur.
4: Evet.
3: Böyle baktı bana. Yok yok bir şey yok falan dedim. O yüzden benim gibi olmasın derdindeyim çocuk ama herhalde olacak gibi duruyor.
7: Ya ama ben de öyleydim. O maçta öyle bir şey yaşandı ki üzüleme. Böyle kaldım ekranına bakıp sadece.
3: Evet. İşte bu Fenerbahçelilik.
7: Evet.
3: Diğer kulüpler bunu bilmiyorlar aslında.
7: Evet. Bir ara şeyi fark etmedi. Böyle duruyorum. Bak reklamlar başlamış.
3: Yok bu zaman
7: programlar gelmiş. Evet.
3: Yani 3 saat böyle durdum ben de.
4: Ama herkesin Fenerbahçeliği böyle olmalı bence.
3: Herkesin de farklı da olabilir ama biz bence böyle yaşıyoruz.
4: Evet,
3: böyle
4: kesinlikle.
3: De seviyoruz.
4: Evet.
7: Evet.
4: Onun
3: için anlamıyor olabilir arkadaşlarım da söylüyor. Nasıl bir şey ya falan diyor. Bilemiyor kimse gerçekten.
4: Evet,
3: o motorun sesini o köpükler bilemez. O bir arkadaş vardı, genç bir arkadaşımız. Evet. Yat şeyini anlatıyordu. Bilemezsiniz evet.
4: Siz benim anladığım kadarıyla Fenerbahçeliğin her günü böyle dolu dolu
3: evet,
4: yaşıyorsunuz.
3: Çok,
4: peki
3: çok.
4: O zaman Fenerbahçe tarihinden bir günü yeniden yaşama şansınız olsaydı?
3: Çok ya.
4: Bir tanesine.
3: Tamam. Bir tanesi.
7: İki de olur.
4: İki de olur.
3: Geri mi getirelim? Yaşayalım mı o tekrar onu? Yaşayalım mı?
4: Bence yaşayalım.
3: Ha. 3-0'dan 4-3'lük Gaziantep maçı var.
4: Evet.
3: Yaşamak için.
4: Kesinlikle.
3: Sevilla'da, İspanya'daydım ben de. Sevilla'daki o penaltılarla tura atladığımız.
4: Evet.
7: Aa, evet doğru. Ya. Volkan'ın
3: Zico'yla çeyrek final var.
4: Kurtarışları, evet.
3: Mesela geri getirmek istesem Benfica maçımız var.
4: Evet.
3: Orada sakatlarımız 7 tane falan sakat vardı. Hı-hı. O mesela o anı yaşayıp geri getirmek ister yani. Olumlu olarak 100 tura.
4: Evet, kesinlikle.
3: Çıkmak iste. Çok var. Mesela biraz önce bahsettiğimiz Kasımpaşa maçının.
7: Evet.
3: Dur attık.
4: Kalsaydı
3: bitir,
4: öyle.
3: Bitir maçı.
7: Evet, evet.
3: Mesela bize maçı. Bitir abi maçı.
4: Evet.
7: O zaman ben size şunu da sormak istiyorum. Artist milli takımında oynadığınızı biliyoruz. Ve tebrik de ederiz.
3: Estağfurullah.
7: Peki siz gençken hiç amatör ya da profesyonel bir sporla ilgilendiniz mi?
3: Futbol oynadım. Futbol oynadım. Uzun süre top oynadım. Hatta bahsettim işte biraz önce yayına girmeden. İşte 5,5 yıl İsviçre'de yaşadık. 3-4 yılda Fransa'da yaşadık. Hem İsviçre'de hem Fransa'da da futbol takımımız vardı. Orada oynadım. İsviçre'de Turikum diye bir takım vardı. Orada da işte minik takımda oynuyordum. Turnuvalara gidiyorduk. Orada da çok gözde bir gözde bir futbolcuydum. Yani kalmış olsaydık orada olabilirdim. Sonrasında Fransa'ya geldiğimiz orada da Robertso diye bir takımımız vardı. Hatta Strasbourg'un şu anda birinci ligde oynuyor Fransa'nın. Ligue 1. Lig 1'deki takımına seçilmiştim. Ama işte o talihsiz bir şekilde şey yaptık. Türkiye'ye geri gelmemiz gerekiyordu. Sonrasında buraya geldiğimde burada da top oynadım. Hatta yarı profesyonel, o dönemler öyle diyorlardı. Yarı profesyonel kadar çıktım. Hatta Beşiktaş beni seçmelerine girdim. Orada da aldım ama olmadı, istemedim. Fenerbahçe'de olmak istedim, oynamak istedim. Olmayınca da olabilir. Hayat bu ama amatör olarak devam ettim.
7: Ya aslında taksi, oyuncu olmasanız taksici değil, belki futbolcu da olabilir misiniz?
4: Evet, belki de. Evet.
3: Olabilirdi ama o da ne biliyor musun Efe? Şey, yani motivasyonunu vermen gerekiyor hepsine. Evet. Yani futbolda da öyle, sporda da öyle. Sadece futbol değil, oyunculukta da öyle. Full aşık olman gerekiyor. Ben demek ki çok aşık değilmişim diyeyim. Yani az buçuk aşıkmışım.
4: Fenerbahçe spesifik olarak. Evet. geçtiğimiz programımızda konuğumuz Mesut'a de bu soruyu yöneltmiştik ve kendisi sizi söylemişti. Bu programda bu nedenle size de soralım. Tamam. Diyelim ki Fenerbahçe deplasmanında 3 kişiyle birlikte gitme hakkınız var. Mesut'tan sizin isminizi vermişti.
3: O kaç siz kişi? 3 kişi demedi mi o?
4: 3 kişi, biri sizdiniz.
3: Ha, tamam. Diğerleri kimdi?
7: Biri Uras Kaygılaroğlu'ydu.
3: Tamam, klasik.
7: Biri sizdiniz.
3: Biri.
7: Diğerini hatırlayamıyorum. Şey demişti, çok kişi var. Şevket Çoruh var, işte İlker Ayrık var falan demişti.
3: Aynen.
7: Ama sizi kesin söyledi ya. Ceyhun Fersoy çok koyu Fenerlidir, onunla giderim. Çok da eğlenirim demişti hatta.
3: Evet, evet. Çünkü ben yıllardır gidiyorum.
7: Evet.
3: Yani bayağı 20 yaşımdan beri deplasmanlara da gidiyorum. Ben kimle gitmek isterim? Gene hep gittiğimiz tayfayla söylerim büyük ihtimalle. İlker Ayrık, Şevket Çoru, Athena Gökhan.
4: Süper bence. Ben de isterdim yani.
3: Gel.
7: O zaman ben size bir soru daha soracağım. Fenerbahçe'nin...
3: Ama ünsüzlere söylemem gerekirse, ünsüzleri söylüyorum.
7: Olur.
3: İsmail Kuzakçı, kesin izleyecek onun için seviyorum. Salih Kuzakçı ve Ömür. Canım Ömür. Neden dediğim olabilir.
7: Fenerbahçe'nin geçmişten bugüne birçok unutulmaz yıldızı var, başarısı var. Peki bugün yeniden sahada izleme fırsatınız olsa hangi efsane futbolcuyu izlemek isterdiniz diyelim o zaman bu defa da?
3: Bir tane değil mi?
7: İki olur, üç olur.
3: Oo, o zaman sen...
4: Ama yok, bir tane
3: olsun,
4: evet.
3: Yok. Ya ben birazcık... Yaş itibariyle de şanslı olduğumu düşünüyorum. O kadar çok futbolcular izledik
7: çok
3: ki.
7: Güzel,
3: o kadar dönemdi. Çok izledik ki. Yani Fenerbahçe formasını en çok giyen Müjdat abiden, Müjdat Yetkiner'den başlayıp Turan abiler, Şenol abiler, Rıdvan abiler, çok Oğuz abi, ama bir tane işte Alexler şimdi yeni nesil daha iyi. Hani ne diyeyim ki şimdi? Birini desem öteki kızar. Telefonlarım susmaz. Yani çok var ya. Siz söyleyin, kimi desem acaba?
7: Ben Alex diyebilirdim ya. Bende bir Alex hastalığı var çünkü ben
3: o da
7: bayağı
3: hastalık,
7: takığım. Alex'e takığım
3: reçetesi
7: ben.
3: De yok.
7: Evet. Ya canım sıkınca ama heykelin önünden falan geçiyorum.
3: Galiba.
7: Yani.
3: Evet, o dönemi keşke görseydim diyeyim, öyle söyleyeyim. Hı-hı. O zaman. Ben Lef derdiyim. Keşke izleseydim.
4: Evet, katılıyorum.
3: Keşke.
7: Olabilir.
3: Evet. Çünkü okuyduğum araştırmalarımdan, hatta onu izleyenler de falan insanlar bayağı yaş olarak üstü. Hani onlar da diyor ya, ah keşke izleseymişsin sen ya diye.
4: Evet, kesinlikle keşke. Katılıyorum.
3: Lef der. Ruhu şad olsun. Evet. Onu söyleyeyim.
4: O zaman son olarak gençlerimize sizden bir tavsiyeyle sonlandıralım. Çocuk ve Gençlik Komitemizin üyeleri arasında sanat, spor, teknoloji ve farklı alanlarda ilgilenen birçok genç var. Kendi hayallerinin peşinden giderken onlara vereceğiniz en önemli tavsiye nedir diyelim?
3: Bir kere arkadaşlara şunu söylemek, hep bunu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini çok iyi bilsinler. Ne yapmak istiyorlar? Çok iyi bilsin. Hatta bununla ilgili TRT'de ben bir tane program yapıyorum. mesleğini keşfet diye. Her bölüm bir meslek inceliyorum. Gençlerin çünkü şimdi istediği mesleğin üniversite sınavına giriyor, kazanamıyor. Atıyorum su ürünlerine giriyor ama başka bir şey yapmak istiyor. Bizim de dedik ki ya gençlere bir katkıda da bulunsun, bir proje yapalım. Mesleğini keşfet dedik. Her bölüm yepyeni bir meslek. 257 tane meslek onun kolları var. Yani 400 küsür tane aslında meslek var şu anda.
7: Birkaç bölümünü izlemiştim.
3: İzlediniz mi? İşte önce orada da onu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini, ne istediklerini önce bir kafada arkadaşlarımız, genç dostlarımız bir düşünsün, karar versin. Hı hı. Ondan sonra yapabiliyorlarsa koşulsuz şartsız hep bunu söylüyorum. Aşık olsun. Aşk yaşasın o meslekle. Evet. Ve o meslekle ilgili çok incelemeler yapsınlar. Vizyonlar, vizyon çok önemli. Vizyonlarını geliştirsinler. Çok araştırma yapsınlar o meslekle alakalı. Evet. Ondan sonra zaten bir de o arkadaşlarımızın, dostlarımızın kalbi de temiz, hep ben onu söylerim. Önüne zaten çıkacak şanslar ve ben tavsiye vermek değil de naçizane öğüt de değil, bir dost, bir arkadaş, bir abi gibi bir böyle bir sohbet diyelim. O yüzden çocukken ben hiç sevmezdim çünkü. Nasihat söyle bak, çalışmıyor bu çocuk. Dayısı söyle bak, çalışmıyor. Bir öğüt ver, bir nasihatta bulun. O yüzden ben şey diyorum, sohbet değil. Aynen.
4: Kesinlikle. Yani
3: bunu yapsınlar. Çünkü bu dönem enteresan bir dönem. Çok gençler özellikle ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Onu bilmeleri gerekiyor ki onun üstüne gitsinler.
4: O duyduğumuz endişe, çünkü herkes, izleyiciler de katılacaktır. Sizin gibi işimizi severek ve hani sıkılmadan çok uzun bir süre yapmak istiyoruz. O yüzden en güzelini seçmek istiyoruz.
3: Mesela ben bu meslekte ne kadar kulağa küpe olur arkadaşlarımın. 7 yıl hiçbir şey, 6 yıl hiçbir şey yapmadım ben. O kadar çok meslek gruplarından teklif geldi ki, işletme bilmem ne, o bu şu. Hayır dedim. Ben dedim oyunculuk yapacağım. Gerçekten böyle durdum. Yani 6 yıl bir şey yapmadım. Durdum dediğim, tabii ki de oyunlara gittim, araştırmalara devam ettim, workshoplar aldım, paslanmamak için çalışmalar yaptım ama bekledim. Olacak dedim bu ve oldu.
4: Çok isteyince demek ki.
3: Çok istemek de lazım. Evet. Çok güzel bir laf.
7: O zaman Fenerbahçe'mizle bitirelim. Fenerbahçe yalnızca Fenerbahçe bir gitmez. Spor kulübü tabii ki ama
4: program bitirelim.
7: Programımızı. Fenerbahçe'miz yalnızca bir spor kulübü değil, evet. Aynı zamanda güçlü bir kültürü ve aidiyet duygusunu temsil eden büyük bir oluşum. Kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftar için kongre üyeliği çok özel bir anlam taşıyor. Sizin kongre üyeliği süreciniz nasıl gelişti? Kulübümüze üye olmaya nasıl karar verdiniz? Ayrıca sizce Fenerbahçe'yi diğer kulüplerden ayıran en büyük özellik nedir?
3: Kongre üyeliğim çok enteresan bir şekilde gelişti. Ben hep istiyordum ama bir şekilde gerçekten vakit bulamıyordum. Yani ben Fenerbahçeliyim ama benim daha çok Fenerbahçeli olmam için ve benim kulübüme katkı sağlamam için sadece forma almak, o bu yapıyoruz tabii ama bir şey, aileden, ailenin bir ufacık bir parçası olmam gerekiyor deyip başladı. O dönemler sağ olsun Aziz Yıldırım başkanımızken çok ön ayak oldu kendisi. Ben istedim, dedim ki hani ben hiçbir şey istemiyorum. Ben kendim şey yapmak istiyorum, ödememi ben yapacağım. Sağ olsun referans olarak kendisini yazdı. Sadece bunu yaptı, biliyor musunuz? Sağ olsun. Ama prosedürler nasılsa aynı şekilde bana da öyle yapıldı. Yani hiçbir ayrıcalık yoktu. Ama çok enteresan değil mi?
4: Çok.
3: Kongreli bir geliyor. Referans Aziz Yıldırım, Tamer Yelkova. Allah Allah.
4: Biraz düşünelim.
3: Evet, biraz düşündüler herhalde. Ama aidatını yatıran, sürekli kulübüne çok, her zaman her şekilde koşulsuz destek olan birisiyim. Kongre üyesi olmak bence ayrıcalık. Fenerbahçeli olmak daha büyük ayrıcalık. Bunu Fenerbahçeli ancak bilir. Yani bizler bilebiliriz. Evet. Çünkü biz böyle konuşuruz. Sabaha kadar Fenerbahçe'yi konuşuruz. Çok da güzel sohbetlerimiz de olur. Bunu sadece biz bilebiliriz. Dışarıdakiler biraz anlamayabilirler. Çünkü içinde olmadıkları için. O yüzden buradaki seyircilerimize de, Fenerbahçelilere de Başarı gelip geçici. Önemli olan kulüp kalıcıdır. Çok güzel bir lafı var. Hı. Rahmetli Selçuk Yula'nın Denizli maçları hatırlar mısınız? Christoph Daum vardı. Çok da güzel bir laftı. Üzülmeyin sevgili Fenerbahçeliler dedi kameraya bakıp. Bugün Daum gider, Haum gelir. Ama hı, Fenerbahçe kalır. Hı hı. Çok güzel bir laftır aslında. Evet. O gerginlik ettik o zaman. Çok gergindik ama hakikaten dedim ya. Yani evet üzülelim. Ama hayat devam ediyor. Fenerbahçe yaşıyor. Sanıştı işte biz şey zannediyoruz. Bitti zannediyoruz sanki ama bitmedi aslında. Tekrar hı, küllerinden dolayı. Yani neler yaşadı bu kulüp?
4: Evet doğru.
7: Biz bugünün anısına sizlere bir hediye sulu takdim bir etmek istiyoruz. Biraz altı
4: biraz
7: sulu
4: benden
7: olacak
4: ama
3: kusura bakmayın. Bu nedir?
7: Bu bizim kongre üyelerimize özel, dışarıya satışı bulunmayan, yalnızca kongre üyelerimizin sahip olabileceği bir üyelik tişörtü. Ay. Biz bunu bugünün anısına size takdim etmek istedik. Umarım beğenirsiniz.
3: Ne demek ya, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, gösterebiliyorum.
7: Tabii ki.
3: Gösterebiliyorum ya. Çok güzel, çok teşekkürler. Çok
4: biz
3: sağ olun.
4: Teşekkür ederiz, iyi ki geldiniz.
3: Buz imza töreni gibi oldu.
7: Çok o sağ zaman olun. Biz sizlere tekrardan çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ediyorum.
7: İyi ki geldiniz. Çok
3: İstediğiniz
7: da memnun olduk.
3: Şuradayım zaten, evim yakın.
7: Olur.
3: Ne zaman neye ihtiyacın olursa burada arkadaşlara da inşallah örnek olmuşuzdur. İyi ki varsınız siz de arkadaşlar.
4: Siz de çok teşekkür ederiz.
3: Dede tanıdım.
7: O zaman sizlere de izlediğiniz için çok sağ olun Fenerbahçe ailesi. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.
3: Bye bye.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi Fenerbahçe Televizyonu'yla ortak yayına geçiyoruz.
1: We have a very nice room. The restaurant is good. The atmosphere, everything is perfect for us. You know, we have everything to work. So even the pitch is good for the preseason. So no, everything about the football is very clear. It's very beautiful. So we just enjoy the time together.
2: Öncelikle dürüst olmam gerekirse kampla ilgili. Kampın benim pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel, restoran çok güzel. Aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
3: Öncelikle yeni sezonda başarılar dilemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde burada Fenerbahçe'nin yaptığı antrenman taraftarı açık gerçekleştirdi ve açıkçası binlerce Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yakından takip etti. O güne dair kendisi bizlere neler söylemek ister? Bu taraftar sevgisi ve aidiyeti hakkında Mateo Gendiz'in yorumları neler olur?
4: So first of all, I wish you good luck for the season. A couple of days ago, there was a training here which was open to the fans. Thousands of people came to watch the training. So what would you like to say about the support and love received by the fans?
1: Okay, thank you. What I have to say, it's crazy, you know. You come just for one training and then you see like thousands of fans. I don't know how much they were last time, but a lot of fans. I was really surprised, you know, because I played in a lot of clubs and I never see this in my life. So we know they are always behind us and it's really good, you know, to start the season, to know that we will achieve a lot of good things together because we have to give everything for them. You know, because it's not in every club that you can see the fans coming on the training and then push the team even to be better on the training. So it's really nice for us, and we have to give the confidence back.
2: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
5: Elif Buse Araç, gördüğünüz kadarıyla takım arkadaşlarının kendisine yoğun bir ilgisi var. Paylaşılamayan takım arkadaşı konumunda. Bununla ilgili duygularını öğrenmek istiyorum. Ayrıca kendisinin en sevdiği takım arkadaşları kim? Bunu da söylerse sevinirim. Bir de İsmail Kartal'la ilk kez bir araya geldi. İsmail Hoca ile olan ilk iletişimi ve ilk irtibası nasıldı? Kendisini nasıl buldu? Teşekkür ederim.
4: So two questions. First one is that we can see that you are really liked and loved by your teammates. What do you think about it? And can you tell us who are your favorite teammates? Who are your favorite friends in the team? And the second question is that now we have a new head coach, Ismail Kartal. What are your first impressions about him? How do you feel to work with him?
1: So about the first question, no, I don't have favorite teammates. You know, I try to speak with everybody. I try to have a good relationship with everybody, and I have good relationship with all the players in my team. I think for me it's very important, you know, because we live together, so we are every day, every time together. We spend the time, so you know it's very important to have a good team spirit. And then you know, when you will have difficult moments during the season, it's important to have the teammates next to you, you know, to help you. So I will always be here for my team, for my teammates to help them when they will need me. So yeah, I just try to be myself and to be good with my team. And about the second question, for me it's a new coach, so I heard a lot about him because I know he was on the club a few years ago, and I heard only good things about him. So I'm really happy to work with him. We will see what we can do this year together, but I hope and I think we can achieve very good things. So now I have to understand, and even the new players, we need to understand a little bit more his philosophy, how he wants to play, how he wants to defend, how he wants to attack, and this will maybe take a little bit more time, but the most important thing is to work together, to have a confidence on the coach, and I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
2: Öncelikle favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
6: Erdem Aktaş Aspor. Vedat Muriç takıma katıldı. Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncu. Kendisi gibi çok hırslı da oynayan, yürekten mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Vedat'la iletişimi nasıl? Talihsizle bir sakatlık geçirdi. Vedat için neler söyler? Bir de tabii çok daha erken ama Cici Datome Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımında şampiyon olacağı halde saçlarımı keseceğim demişti. Kendisi de ikonik bir saç modeline sahip. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlarını kesmeyi düşünelim.
2: Two questions again. First one is that Vedat Muriç joined the team. He knows the team very well, and we can say that he's also very ambitious, just like you. How is your relation with him? And he suffered an unlucky injury, unfortunately. But what would you like to say about him? How is your relation with him? How is your dialogue with him? You want me to ask a second question?
1: No, I thought I will answer this one.
2: Okay.
1: So yes, about Vedat, I know he's a great player. I know he has a big character, big mentality to win, and I love this kind of players. You know, for me it's really important to have this kind of players in my team, and I know that he will help the team a lot. I know he will score more than 20 goals this year because I know he's a great player. He scored a lot last year in Spain, so yeah, I know it's a really important player for us. So now we have I have to know him a little bit more even on the pitch, because I want to help him to score more goals this year. So, but I know he's a very good player, good guy, so it's a big help for the team.
2: Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı, İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak. And the second question is that Gigi Datome, when he was playing in our basketball team, I know it's too early to speak about championship, but when Gigi Datome was playing here in our basketball team, he said that if we become champion, I will cut my hair. He used to have long hair, just like you. You have an iconic hairstyle. Would you consider something like this, cutting your hair if we become champion?
1: You know, if we become champions, I can do a lot of things. So let's make happen, and then we will see.
2: Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim. Önce bir olalım, ondan sonrasına bakarız.
7: Sinan Çavuş ile İlyas Operajansı. Yıldız bir takıma dönem arasında geldi ama son haftalara kadar şampiyonluğu kovalarken en hırslı, en tutkulu oyunculardan biriydi takım arkadaşımları taraflara geldi. O yüzden çok büyük sevgi görüyor. Yeni sezonda yönetim değişti, hocası değişti. Biz nasıl bir Yıldız'ı izleyeceğiz? Chelsea taraflara ne söylemek ister? Bu değişimin yansıması takıma nasıl oldu?
4: So you joined the team during the winter break last season, but you have become one of the most ambitious and passionate players in the team. That's why you were always appreciated by the fans. And now the present has changed, the board has changed, the coach has changed. So what kind of Guendouzi are we going to see this season? What kind of message would you like to give to the fans? And how do you think this change will influence the team, the present, the coach?
1: No, to be honest, I will stay the same, you know, because I'm like this, you know, when I train, when I play, I always want to win, always want to give everything for my team, for my club, from the fans. So I will stay the same with a big ambition, and I hope we will achieve our goals this year better than last year. But I will stay like I did last year, you know. I will always try to give the best for my team, and this is the most important thing. And now, you know, we have to know each other because it's a new season with a new board member, new president, new coach, new team, new players. So this will maybe take a little bit more time to adapt, to understand each other. But the most important things will be just to achieve the goals together. And then it's only about one thing: respect the club, respect the fans, and give everything and die on the pitch for them.
2: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezon da aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var, yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var: kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
3: Doruk Tecimer, TRT Spor. Yeni sezon öncesi başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Dün İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet sonrasında kendisi şöyle demişti: talepkar bir futbol anlayışım var. Futbolcularımın biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Mateo da zaten bu sisteme uygun bir futbolcu. Orta sahada özellikle gerçekten talepkar bir sistem. Yavaş yavaş taktiksel anlayış şekillendi mi? Çünkü kısa bir süre sonra Fenerbahçe'nin resmi maçı var. Bir yükleme yapılıyor futbolculara ama hocayla bu anlamda çalışmalar nasıl gidiyor onu merak ettim. Teşekkürler.
4: First of all, I wish you good luck for the new season. Yesterday we spoke to the coach and he said that he's a very demanding coach. His playing style is very demanding, and we know that you are a player like this also in the midfield. So how is it going so far to understand the tactical mentality of the coach? Because soon you guys will be playing the first official games. We know that in the training camp physical load is being made, but at the same time you guys should understand the tactical mentality of the coach. So how is it going so far?
1: So thank you. And of course, you know, like I said, it's a new coach that I meet only 1 week ago, so I need to understand more how he wants to play, how he wants to defend. I start to understand a little bit because we train just one week, but I think the friendly game will help the team, you know. After, we will do some videos to understand a little bit how we need to play, how we need to attack, how we need to defend together. But I know he's asking a lot about the high pressing, the how we have to play with the ball, always play fast with the ball, we have to attack very fast. So I know he's asking a lot from the players, but I love it because, you know, I always give my best for the team, and I know he wants this kind of player. But like I said, we will have to create a new team spirit, a new philosophy to play, so it will maybe take a little bit more time because it's difficult to build it in only 1 week or 2 weeks or 1 month. But the most important thing will be to listen to the coach and to do what he wants to do on the pitch, and we will do this.
2: Teşekkür ediyorum. Tabii ki yeni bir hocamız var. Henüz kendisiyle tanışalı bir hafta oldu. Birazcık daha anlamamız gerekiyor. Nasıl oynamak istiyor, nasıl savunma yapmak istiyor. Tabii ki bir haftalık antrenmanlarda bunu birazcık anladığımı söyleyebilirim ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak o hazırlık maçlarından sonra da video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmamızı istediğini ve birlikte takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi belirtmiş olduğunuz gibi talepkar bir teknik direktör. Önde baskı yapmamızı istiyor. Hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Kendisi çok talepkar bu anlamda ki ben de zaten bunu çok seviyorum. Çünkü ben de böyle bir oyuncuyum. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki onun da bunu istediğini biliyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birazcık zaman alacaktır. Bir iki haftada veya bir ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan şey hocamızı dinleyip bizden istedikleri şeyleri yapmamız.
8: Fenerbahçe dışında soracağım. Dünya Kupası. Fransa. Bas. Türkiye. Öncelikle Fransa kadrosuna alınmadı maalesef. Dışarıda kaldı. İyi giden bir Fransa izliyoruz şu anda. Fransa'nın durumunu ve muhtemel Fas eşleşmesini soracağım kendisine. İkincisi 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye maçı izleyeceğiz. Türkiye'de. Kendisini o zaman kadroda görebilecek miyiz? Beklentisine.
4: So this is a question about the French national team. What would you like to say about their performance? They have been doing well so far in the World Cup. Unfortunately, you were not invited. So what would you like to say about that? And what would you like to say about the possible match against Morocco, France and Morocco? And on the 25th of September, France will be playing against Turkey in Istanbul. Would you like to play in that match? Would you like to be invited to the national team at that time? What are your expectations?
1: Of course, I hope that they will win the World Cup. I think we have the best team in the world to win this competition, but it will be difficult because as we saw yesterday, you have some big national team who lost against let's say the teams who normally have to be a little bit
4: less favorite.
1: Yes. And so you know the World Cup, it's always difficult to play against national teams. They always give everything on the pitch, so will be really difficult. But before to play against Morocco, they have to play against Sweden tonight, and then after they have to play against Paraguay. So every game is difficult, you know, even more when you play with national teams. So I wish just the best for them, and I hope and I think they will win the World Cup. About the second question, of course, I hope I will be there for the games against Turkey. But you know, I have to work a lot. I have to be good with my club before, so let's give everything for Fenerbahce before, and then if I do good performance and if I'm good on the pitch, I hope they will call me again.
2: Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takım ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük, favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum.
7: Fenerbahçe taraflarının şampiyonluğu kadar özlem var. Şampiyonlar Ligi'nde bir eleme karşılaşması var. Bu maça ilişkin neler söyler? Takımı geçen seneki kadroyla muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Transfer yapılamazsa. Eşleşmeyi nasıl görüyor? Teşekkür ederim.
4: So the fans have been eagerly waiting for the Champions League as much as for the league title because it's been so long since the last time Fenerbahce was in Champions League and now you guys will play qualification games. If the club doesn't sign new players, probably players from the last season will be playing those qualification games. So what would you like to say about those games?
1: No, even if we don't sign some players, I think we have very good team. You know, very good good players on the team. So yeah, will be difficult to qualify for Champions League because you know we have 6 games to go, and it's not an easy thing. But I hope and I think we have a very good team to go in Champions League next year. We will give everything to win the next 6 games to be there. But I have full confidence in my team, on the players that we have on the team right now, and of course if some players can come to help the team will be even much better, but I have full confidence in my teammates now, and the thing that I want to say is that we will give everything to qualify for the Champions League. I think and I hope we have the team to do this.
2: O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız.
6: Erdem Aktaşan Spor. Şu an bulunduğumuz tesis Fenerbahçe'ye kazandıran için Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Stadın şu anki durumunu yapan kişi de Aziz Yıldırım'dı. Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş, efsane başkan olarak tanımlanan, kendisini de lider olarak tanımlayan bir başkan. Ve kendisi kampı ziyaret etti. O anları paylaşmak ister mi? Nasıl bir başkan profili gördü karşısında? Aziz Yıldırım'la ilgili neler düşünüyor?
4: So our president, Mr. Aziz Yıldırım, he had been the president here before for 20 years. He was the one who built this training facility. He was the one who built the stadium. So now he's back. We can say that he's a leader. We know that he visited the training camp. So what is your opinion about him and how was the time with him here?
1: So yeah, I never speak with him personally now, but yeah, I heard a lot of good things about him. I know that he wants a lot of things with Fenerbahce a few years ago, so I know he did a lot of good things for the club. I know that he has a winning mentality as well, so you know it will be good for everybody for sure. And what he said about the team, he said that he will always be behind the team, he will always help the team, and he hope and he will do everything to achieve the goals that we have all together.
2: Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
9: Teşekkür ediyoruz.
1: Thank you.
9: İyi günler.
1: Thank you. Have a good day everybody. Thank you.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese mutlu günler. Stüdyolarımızda bir şampiyon takımımızı da ağırlıyoruz. Bugün sizlerle Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli basketbol takımımızı ağırlayacağız. Biliyorsunuz son karşılaşmada Beşiktaş'ı mağlup ederek, orada deplasmanda mağlup ederek kupayı alıp buraya getirdik. Bu sezonu iki kupayla tamamladı. Hem Avrupa Kupası hem de gördüğünüz üzere Lig Kupası'nı aldı. Hemen hiç vakit kaybetmeden koçumuza ve tabii ki oyuncularımıza dönmek istiyorum. Önce koçumuz Can Hoca ile başlamak istiyorum. Hocam, zor bir sezondu ve zor da bir final serisiydi. Gerçekten çok çekişmeliydi. Bu arada Beşiktaş'ı da tebrik edelim. Yani bize güzel basketbol izlettirdiniz her iki takım olarak. Ama tabii ki kupa bizim müzemize geldi. Genel bir yorum alayım. Sizin için sezon nasıldı? Şampiyonluğu değerlendirelim. Hemen sizi dinleyelim hocam.
2: Tabii ki buraya gelmek için de bir sene ara verdik biliyorsunuz. Geçen sene şampiyon olmamıştık.
1: Evet, olsun. Nazarlık
2: bir
1: olsun.
2: Bir sene aradan sonra tekrar buradayız çok şükür. Tabii ki biz ilk kampımızı Kıbrıs'ta gerçekleştirdik. Sağ olsunlar bize her sene Kıbrıs Fenerbahçe Derneği bize sponsor olup orada bize kamp yaptırıyorlar sağ olsunlar. Ve bize de uğurlu geliyor gerçekten. İlk kampımızı orada başladık. Aslında sezona güzel başladık biz. Yani iyi bir kadroyla başladık. Geniş bir kadromuz vardı. Tabii sezon çok uzun olduğu için tabii mağlubiyetler de oluyor. Mesela ilk Galatasaray maçında bir şey olmuştu, yenilgimiz vardı. Beşiktaş'a yenilmiştik ilk yarıda. Tabii bu biraz bizi şey yaptı açıkçası, motivasyonumuzu düşürdü. Ama tabii biz gerçekten çok karakterli bir takımız. Yani bütün oyuncularım olsun, teknik ekibimiz olsun, herkes bize çok destek veriyorlar. Biz de o süreçte çocuklarımızla beraber o süreci çok güzel atlattık. Tabii orada şey de vardı, Avrupa Kupası maçları vardı. Tabii. Onu da sonradan anlatırız tabii ki.
1: Ona da değineceğiz. Nisan ayına da döneceğiz
2: vardı,
1: hocam.
2: Vardı derken aslında bu sezon boyunca gerçekten çok şeyler atlattık. Yani çok. Şimdi 12 kişilik bir kadronuz var. Herkes yıldız oyuncu, herkes oynamak istiyor. Herkese süre vermek zorunda kalıyorsun. Tabii herkes süre almak istiyor. Şimdi 12 tane sporcu olunca da zaten süremiz 40 dakika. Yani 12 sporcuya bölüştüğünüz zaman çok fazla bir süre maalesef verilmiyor şeyde, basketbolda. Biraz onların gerçekten sıkıntısını yaşadık yani. Çünkü herkes oynamak istiyor.
1: Ama böyle sıkıntılarımız olsun hocam. Yani, hep böyle
2: ama
1: sıkıntılarımız
2: işte bu çok,
1: olsun.
2: Aslında bu çok büyük bir sıkıntı. Yani
1: sizin açınızdan çok zor.
2: Tabii çok zor.
1: Seçmek
2: yani şimdi
1: çok zor.
2: Her maça göre tabii ki farklı beş çıkartıyoruz. Ona göre oyun düzenini kuruyorsun. Sağ olsun benim, yani çocuklar gerçekten bu konuda bana çok yardımcı oldular. Sezonun ilk yarısını biz iki tane mağlubiyetle kapattık. Yani iki derbide kaybetmiştik.
1: Hiç sorun değil. Sonu güzel.
2: Yani ama ben takıma güveniyorum. Tabii yeni bir takım, yeni bir oluşum içerisindeydik. Yeni katılan arkadaşlarımız vardı. Sistemimiz tam oturmamıştı. Ama biz ikinci yarıya daha iyi başladık. Bildiğiniz gibi son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tekrar Galatasaray'la oynadık biz bir hafta sonra. Orada da kendi evimize de Galatasaray'a da yendik. Arkasından 5 yaşta tekrar oynadık. 5 yaşta yendik. Aslında şeyden sonra bizim mağlubiyetimiz yok. İkinci yarıdan sonra. Tabii bu da bizi gerçekten böyle tam böyle şeye itti. Yani tam randımanlı bir şekilde
1: özgüven yükleniyor.
2: O sürece girdik yani. Aynen. Takım böyle tam rayına da girdi. Herkes o kadar çok istekli ki yani şampiyon olmak için. Tabii şey, hatta son başımız 5 yaşlıydı bizim. Bizim onları 3 sayı yememiz gerekiyordu. Hatta biz bir ara bir 10 sayı fark vardı, şeye düştü, 82-80'e düştü ve son top da bizdeydi. İşte faul yaptılar kaptana, orada kaptan iki atış kullandı, işte fark 4 sayı oldu derken.
1: Bir ara zaten son maçta da acaba uzuyor mu, bizim sahaya mı dönüyor falan derken,
2: evet, yani
1: oyuncularımız
2: tabii
1: uzatmadı maçı.
2: Yani orada şeyi alınca biz, maçı alınca tabii otomatikman her şey değişti yani ligde. Çünkü biz birinci olduk. Hesaplar bir anda çünkü değişti. Normalde Beşiktaş 1 diye kendine bakıyordu. İşte Galatasaray 2 olacaktı. Biz 3 diye başlayınca şey değişecekti tabii. Playoff'lardaki yarı finallerde eşleşmeler de çok değişecekti. Tabii biz büyük ihtimalle Galatasaray'la oynayacaktık ilk şeyi, yarı finalleri. Ondan sonra Beşiktaş'la oynayacaktık. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Eğer şampiyon olmak istiyorsan artık herkesi yemek zorundasın. Aynen. Biz de o parayla çıktı zaten. Biz 8 seneden beri de hiçbir zaman final kaybetmedik. Bir geçen sene finalde kaybetmiştik. Onda da artık nazar boncuğu diyelim. Olsun. Yani bir şekilde oldu. Tabii ondan sonra şeye başladık. İşte bildiğiniz gibi playoff maçlarımıza başladık. İlk şeyde çeyrek finalde İzmir'le başladık. Ondan sonra Karagücü'yle oynadık. Ondan sonra da şeyle başladık işte. Finalde de Beşiktaş'ta başladık. Gerçekten bu sene şey de değişti bizim. Format da değişti. Eskiden biz 3 maç üzerinden 2 maç alan şampiyon oluyordu.
1: Evet.
2: Şimdi 5 maç üzerinden 3 maç alan şampiyon oluyor. Yani bir de tabii saçmalık, şöyle bir saçmalık var. Ben tabii bir bitirdiğim için normalde benim iki tane maçımı şeyde oynamam lazım.
1: Evet, o kendi biraz sahamda bu sene biraz lazım. Saçma oldu hocam. Normalde yani, hani evet. Ev sahibi iki maçı da orada oluyor. Bir orada evet. Biraz bizim de dengemiz çalıştı ki ikinci maçta zaten biraz oranın da atmosferiyle bir o da nazarlık olsun evet. Ama yine de dediğiniz gibi o da bence biraz gereksiz oldu.
2: Evet, yani tabii gereksiz ama artık yapacak bir şey yok tabii. Artık onu mecbur uymak zorundasın. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın ilk maçımızı aldık kendi sahamızda. İkinci maçta gerçekten o kadar çok kötü oynadık ki yani belki de sezonun en kötü maçıydı yani bizim için. Yani hem savunma anlamında hem hücum anlamında.
1: Ama çok yorucuydu yani sezon çok... yani hocam gerçekten hepinizin emeğinize sağlık ama gerçekten çok yoğun ve yorucu bir sezonu geride evet. Bıraktık. Çok normal bu tarz.
2: Tabii şimdi yani
1: bir Türkiye de izlememiz.
2: Bir de yani şimdi savunma yapamayınca tabii biraz da şey oldu maçta biraz fark oldu. Onun verdiği bir şey de oldu biraz. Motivasyon olarak düştük biraz ama biz hemen toparladık kendimizi. Hemen işte akşama toplantımızı yaptık. İşte ertesi gün şey yaptık, analizlerimizi yaptık. Çok iyi hazırlandık gerçekten maça. Yani üçüncü maça. Biliyorsunuz ondan sonra kendi sahamızda maçımızı kazandık ve deplasmana gittik. Ve bizim en büyük isteğimiz de kupayı orada kaldırmaktı. Gerçekten çok istedik yani orada kaldırmayı. Çünkü artık o kadar çok uzadı ki normalde artık bugün maç vardı biliyorsunuz.
1: Dün çok maç daha vardı. Keyifli olurdu tabii ki. Hani kendi
2: sahamızda keyifli olurdu ama tabii
1: taraftarımızın önünde ama
2: o stresi bir sonra yani
1: bir daha
2: tabii ki
1: maç uzatmak evet.
2: Yani çok şükür ki yani çocuklarım gerçekten müthiş oynadılar. Yani son iki maçta diyeyim yani şeyde herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Oynayanlar, oynamayanlar herkes karakterini koydu. Bir de tabii onların sahasında oynamak zor tabii çünkü kendi sahalarında oynuyorlar, evet. Potaya çok alışıklar, şey var, taraftar baskısı var. Dediğim gibi biz 8 sene bir final oynamaya alışık olduğumuz için bu çocukların hepsi alışık yani sonuçta.
1: Bir de Avrupa'da tabii, görüyorsunuz hocam, Avrupa'daki
2: eller de. Eller titremeyince aynen. Tabii ki son saniyelerde o toplar girdiği zaman da şampiyon oluyorsun. Tabii çok mutluyuz gerçekten.
1: Hepimiz çok mutluyuz.
2: Yani çünkü, biliyorsun Fenerbahçe'de hiçbir zaman ikincilik başarısı değildir yani. Aynen. Hep şampiyon olman gerekiyor. Çok şükür bu sene de şampiyon olduk. Hatta çifte kupayla geldik bu sene de size tekrar. Hı hı. İnşallah önümüzdeki sene de hedefimiz çifte İnşallah. Kupayla gitmek.
1: İnşallah.
2: İnşallah biraz tatil yapacak çocuklar ama biz yapmayacağız. Biz tabii milli takıma devam edeceğiz.
1: Hak ettiniz.
2: Biz Eylül'e kadar milli takıma devam.
1: Oha.
2: Ondan sonra da tekrar tabii lige döneceğiz bakalım.
1: Hayırlısı Allah yardımcınız olsun hocam. Evet o gün B'ye gelmek istiyorum. Sağ içinde ne kadar bir mesai varsa siz de sağ dışında bir o kadar mesai harcıyorsunuz aslında. Ben bir ara gerçekten sizi ve ailenizin final maçındaki heyecanınızı izledim. Yani bayağı maçı bıraktım. İnanılmaz böyle bir sevinçle ve nasıl tam böyle maçın ruhunu yaşayarak izlediniz. Sizi de dinlemek istiyorum önce şampiyonluğu. Sonra aslında bu şampiyonluk yayınına ve de o sevince gölge düşürmeyeceğim ama tabii ki orada yaşadıklarımıza da değinmeden edemeyeceğim. Önce şampiyonluk yorumunuzu alayım. Sonra oradakileri biraz izleyicilerimiz için bahsedelim.
3: Tabii ki. Açıkçası bu sene çok yorucu geçti. Çok. Dediğiniz gibi sadece sahada değil, saha dışında takımın oluşumu aşamasında, öncesinde, lojistik anlamda çok yorucu bir dönem geçirdik. Özellikle benim için de çok yorucuydu. 26 maç ligde oynadık. Çeyrekte 2, yarıda 2, 4'te finalde 30-34 maç oynadık. Yaklaşık bir 10-12 maç da Avrupa'da oynadık. Yani 40'ın üzerinde 45'e yakın bir maç oynadık.
1: Çok ciddi bir tepki.
3: Çok ciddi bir yani özellikle engelli sporu için bence çok ciddi bir maç trafiği. Ve bu şöyle bakın hani çok da uzak deplasmanlarımız var. Urfa'ya gidiyorsunuz, İskenderun'a gidiyorsunuz. Ciddi uzak deplasmanlar var. Ama demek ki sonunu
1: profesyonel olunca aynen, bir şekilde evet, sonu geliyor.
3: Sonunu getirdik aynen. Çok şükür. Çok yani şükür. Verdiğimiz emekler hepimizin, bütün herkesin verdiği emekler. Sonunda bu emeklerin karşılığını almak gerçekten çok güzel. Dediğiniz gibi biz ailece yaşıyoruz.
1: Evet.
3: Oğlumla, karımla biz çok yoğun yaşıyoruz. Çok uzun süredir bu sporun içindeyiz. O da ne bileyim bize bir şey veriyor. Beni itiyor açıkçası. Bir şey veriyor, heyecan veriyor, bir
1: motivasyon,
3: güç veriyor,
1: tabii
3: motivasyon
1: ki.
3: Veriyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu sporun temeli 1990 yılında ilk Sakatlar Spor Kulübü ile atıldı. O dönemde de bu sporun gelişmesine ilk katkı veren Halis Sayar abimiz vardı. Dün kendisini kaybettik.
1: Allah rahmet eylesin.
3: Kendisine buradan Allah rahmet etsin diyorum. Sevenlerine sabırlar diliyorum.
1: Amin.
3: Bu sporun gelişmesinde, bugünlere gelmesinde gerçekten kendisinin çok büyük emekleri var. Baktığınız zaman 1990 yılında İskenderun ve Sakatlar Spor Kulübü olarak kurulan ilk iki tane takım var. Sonra Sakatlar Spor Kulübü'nün ismi biraz böyle şeydi, hani sakat kelimesi ağır geliyor diye İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü'ne çevrildi. 1996 yılında da ligler başlayıp bugün bu seviyeye geldi. Ne mutlu ki şu an 3 büyük kulüp de bu sporun içinde. Bu çok gurur verici. Kesinlikle. Yaklaşık Türkiye'de 70'e yakın spor kulübü var. Bir o kadar engelli bu spordan faydalanıyor. Ne mutlu ki bugünlere gelmişiz.
1: Harika.
3: Bu anlamda da burada Halis abiden de bahsetmeden geçmek istemedim.
1: Harika. Şimdi sizin özellikle bahsetmenizi isteyeceğim. Koçumuz da o gün şahit oldu. Şimdi bir an ekranlarda da görebiliriz. Yönetmen arkadaşım birazdan bize oraları da verecektir. Şimdi istemediğimiz görüntülere maalesef maruz kaldık. Biz o gün Fenerbahçe Televizyonu olarak canlı yayına girdiğimizde ilk anlara çok güzel sizin sevinçlerinizi gayet güzel verebildik. Ama sonra tam böyle Demre Bey'le röportaja geldiğimizde bir anda ışıklar söndü ve yüksek sesle de marşlar çalmaya başladı. Uzun bir müddette ışıklar açılmadı ve kupa ve madalya töreni gecikmeli oldu ki olmayacaktı galiba. Yani olmaması için galiba uğraşıldı. Kupa ve madalya töreni orada olmaması için uğraşıldı. İzleyicilerimize detaylı bir şekilde bence bahsedelim. O görüntüleri zaten maç sonunda Fenerbahçe Televizyonu'ndan izlediler seyircilerimiz ama siz tarafından da dinlemek isteriz.
3: Şimdi açıkçası biz Beşiktaş'ta tabii ki final sürecinde Beşiktaşlı meslektaşımla çok iyi bir süreç yönettiğimizi düşünüyorum. Hani bizim kendi sahamızdaki süreç olsun, Beşiktaş sahasındaki süreç olsun. İki süreçte aslında çok doğru bir şekilde yönetildi. Bu şekilde böyle düşünüyorum. Bizim şimdi federasyon nezdinde kendi aramızda şöyle alınmış bir karar var. Rakip takımın seyircileri kendi sahasında alınmıyor.
1: Evet.
3: Aileler alınıyor.
1: Çoğu branşta da böyle.
3: Yani hani bizde de aynı bir tatsız bir duruma.
1: Çoğu branşta genelde böyle bir uygulama
3: açısından.
1: Var.
3: Evet, yıllardır bu şekilde uygulanıyor. Ama işte sporcu aileleri olsun ya da ne bileyim kendi takımının sembolünü üzerinde giymemiş sivil taraftarlar olsun, bunlar girebiliyorlar. Ne oldu? Ne oldu? Geldik dördüncü maçta Beşiktaş sahasına geldim. Ondan sonra o salonun görevlisi dedi ki hani bugün biliyorum siz kazanırsanız kupayı alacaksınız. Ama biz dedi burada size dedi kupa kaldırtmayız dedi. Siz dedi burada bu kupayı alamazsınız.
1: Gergin de olmadı dediğiniz gibi.
3: Yani hani süreçte bir gerginlik de yoktu.
1: İlk maçlarda da olmadı, son karşılaşmada da herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Ne olduysa maç bitişi düdüğünden sonra oldu.
3: Anladığım kadarıyla zaten onların planında varmış bu. Ben öyle anlıyorum.
1: Olursa aldırmayalım gibi bir şey.
3: Sonra dedim olur mu öyle şey ya, maç bitecek biz kupayı nerede alacağız yani? Bütün spor branşlarında bu böyledir. Maç biter, bir taraf kazanır, bir taraf kaybeder. Kazanan tarafa kupasını verirsin, olur biter. Yok dedi biz dedi kaldırtmayız. İyi dedim, ben kendisiyle sürtüşmeye girmedim. Daha sonra federasyon yetkilisini aradım. Genel sekreterimiz var Murat Saltan. Onu aradım. Ondan sonra dedim böyle böyle söylüyor Beşiktaşlı yöneticiler. Dedi ki yok abi öyle bir şey olamaz dedi. Siz hiç merak etmeyin dedi. Biz her türlü önlemi de aldık. Orada o kupayı siz alacaksınız dedi. Zaten federasyon olarak da yapması gereken buydu.
1: Ya biz canlı yayın yaparken de zorlandık. Yani yüksek sadece kupanın verilmemesi, ışıkların söndürülmesi değil, orada canlı yayında sizin sevinçlerinizi vermeye çalışırken de yüksek sesle de Beşiktaş marşı çalındı orada. Yani herhalde ya canlı yayın yapamayalım diye ya da sizi evet. engellemek adına, onu da altını çizelim. Evet. Çünkü gerçekten ben kendi sesime size nasıl geçti bilmiyorum. İzleyicilerim, izleyenler hatırlar mı? Gerçekten gerçekten böyle ne konuştuğumu duyamayacak kıvamdaydım. İnşallah bir hata yapmamışım.
3: Yani hani
1: yaptık. Hatta dediğim gibi yöneticilerimizden Emre Bey'le falan röportaj yaparken tamamen ışıklar gitti. Hani maç zaten çalınıyordu ama artık yani kamera ışığıyla yayın yapmak zorunda kaldık.
3: Ondan sonra baktım ki iş şeye gidiyor. Kötü duruma gidiyor. Sonra işte emniyetin spor şubesinin yetkilisiyle görüştüm. Dedim durum böyle böyle. Eğer maçı biz kazanırsak bir sıkıntı çıkabilir. Lütfen sizden rica ediyorum. Gerekli emniyet tedbirlerini alın. Onlar dedi ki siz hiç merak etmeyin. Biz her türlü önlemimizi aldık. Hiçbir problem olmaz.
1: Yani ondan sonra da bir gerginlik yaşanmadı.
3: Yaşanmadı. Çok şükür. Maç içinde de bir şey yaşanmadı.
1: Bir sürtüşme, bir kavga, herhangi bir şey de yaşanmadı Allah'a şükür yani.
3: Evet, çok şükür. Hani seyirci normal şartlarda evet. şeyini yaptı. İşte ne bileyim taraftarlığını yaptı. Diğer seyirciler öyle olsun, yönetim bir tarafta, Beşiktaşlı yöneticiler bir tarafta, Fenerbahçeli yöneticiler, hiçbir şey çıkmadı. Ama gel gelelim maç bitti.
1: Evet.
3: Bir anda ortalık karardı.
1: Evet.
3: Bir anda ortalık karardı ve bangır bangır Beşiktaş marşları çalmaya başladı. Şimdi bu sporun özünde baktığınız zaman mağlubiyeti de hazmetmek gerekiyor. Onu da kabullenmek
1: yani,
3: gerekiyor.
1: Aynen. Yani çünkü, sonuçta bir taraf kazanacak.
3: Evet, yani
1: bir kazanan
3: ilk olacak, olacak, kaybeden olacak.
1: Aynen.
3: Yani emin olun, bakın size çok ciddi söylüyorum. Aynı şey bizim kendi sahamızda gerçekleşseydi, biz kenara çekilirdik, kupalarını alırlardı, alkışlardık ve gönderirdik. Hiç böyle bir şey yaşatmazdık.
1: Bir de misafirperverlik diye de bir şey var. Yani,
3: yani şimdi o maçlar oynandı. Hak edilmiş galibiyetlerimiz var. Yani sen bizim çocukların alın terine mi şeyi tepki gösteriyorsun?
1: Camia olarak
3: orada?
1: Da herhangi yani Beşiktaş camiasıyla da hiç öyle bir sürtüşmemiz yok, olmadı bu yok, zamana yok, kadar yani.
3: Yok. Yok. Sağ olsunlar Cenk Beyler, Gökhan Beyler, Demre Beyler oradaydı hepsi. Ondan sonra hepsi arkamızda durdu. Özellikle dediler Beşiktaş yöneticileri dediler ki biz sabaha kadar da burada dururuz, bekleriz. Ondan sonra o kupayı buradan almadan gitmeyeceğiz diye. Sonra federasyon görevlisiyle Beşiktaşlı görevliler kendi aralarında galiba bir şey olmuşlar. Bir sulh yolu bulmuşlar. Bir demişler bir ufak ışık açarız. Bir 10 dakika içinde fazla işte abartmadan.
2: Loş ışıklar.
1: Öyle
2: loş
1: de oldu.
2: Işıklar,
1: evet. Ama en azından uzatmadık da. Yani uzamadı.
3: Yani biz de açıkçası.
1: Seremoni falan o sevinme çok uzamadı.
3: Yani abartmadık.
1: Evet.
3: Olması gereken sevincimizi yaptık. Hak edilmiş kupamızı aldık. Evimize gittik. Yapacak bir şey yok. Yani bir taraf yenecek, bir taraf kaybedecek.
1: Aynen öyle. Umarım hep kazanan biz oluruz.
3: Yani.
1: Umarım hep kazanan Fenerbahçe
3: açıkçası,
1: olur.
3: Açıkçası şu an bizim almadığımız bir tek Şampiyon Kulüpler Kupası var. Bence hepimizin hedefi
1: adım
3: o.
1: Adım. Adım adım ona yaklaşıyoruz.
3: Adım adım
1: yaklaşıyoruz. Harikasınız. Evet Yamaç, kaptım sana gelmek istiyorum. Senin sevincin de muhteşemdi. Çünkü artık o bütün sezonun yorgunluğu, o stresi, her şey bitti. Artık kupayı kazandın. Gerçekten hepinizin suratında derin bir oh vardı. Çok şükür ki sonu mutlulukla bitti. Sen neler söylesin. Şimdi sakin sakin. O gün biraz değerlendirdik. Herkes nefes nefeseydi. Sakin sakin duygularını almak isterim.
4: Doğrudur. Öncelikle bu programda yer aldığımız için Fenerbahçe TV ailesine çok teşekkür ediyorum sizlere de. Gerçekten çok yorucu bir sezon oldu bizim için. Hem yorucu oldu hem böyle çok... mental olarak da biraz yorulduk. Fiziksel olarak da yorulduk yani. Çünkü her şeyimizi normal hayatımızda bile kollarımızla yapıyoruz. Yani
1: tabii.
4: Engelli olduğumuz için. Bir de sporumuzu da tekerlek sandalyede oynuyoruz. Ama sonu güzel oldu. Çok mutluyuz. Avrupa Kupası'nda şampiyon olduk. Ugun abinin dediği gibi, Can hocamızın anlattığı gibi bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi olacak bundan sonra zaten. Ama çok mutluyuz gerçekten Avrupa Ligi'ni kazandığımız için. Çünkü orada ezeli rakibimiz Galatasaray'ı yendik. Evet. Sonra döndük. Süper Lig'de de şampiyon olduk. Burada da yine ezeli rakibimiz Beşiktaş'ın sahasında Beşiktaş'ı yenerek serini 3-1 bitirdik. Şampiyon olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar yani.
1: Harika. Sizin de emeklerinize sağlık. Gerçekten ekip işi, hani o gün Bey'e de söyledim. Şimdi Mehmet, seni de dinleyeceğim. Ekip arkadaşı olarak önce seni dinleyeyim hatta. Saha içinde bir o kadar emek varsa saha dışında da bir o kadar ekip ve emek var. Hep söylüyorum. Her branşta söylüyorum. Daha çok biliyorsunuz kadın futbol, kadın basketbol çoğu branş takip ettiğim için söylüyorum. Gerçekten bunu hiç boşuna söylemiyoruz. Kocaman bir aileyiz. İnanılmaz derecede birbiriyle koordineli, birbirine bağlı ekip arkadaşları ve oyunculara sahibiz. O yüzden seni dinlemek istiyorum Mehmet, bir ekip arkadaşımız olarak. Sen de saha dışında en az oyuncularımız kadar emek verdin. Neler söylemek istersin? Bu şampiyonlukları değerlendirmeni isteyeceğim.
5: Öncelikle şöyle, sezon biz milli takıma gitmiştik. Ben de milli takımda bir fizyoterapistim aynı zamanda. Can hocam, ben ve yaklaşık 6 sporcumuz vardı Türk milli takımında. İran'da da sporcularımız vardı. Zaten sezona çok yorgun bir şekilde geldiler. Avrupa Şampiyonası'ndan ve Asya Şampiyonası'ndan. Akabinde hemen sezon başladığı için çoğu oyuncumuz zaten yorgundu. Sürekli tedavilerimiz oldu. Çünkü lig çok önemli bizim için. Fenerbahçe adı altında sürekli biz şampiyonluğu hedefliyoruz zaten. Sporcularımızın da sakatlanmaması için ve bütün oyuncuların sahada olması için iş düşüyor bize de tabii ki. Biz de bunun için büyük bir özveriyle çalıştık. Bazı geceler deplasmanlarda uzun sürdü. 1'e 1.5'a kadar.
1: Bu arada sizin, ya ben deplasmanlara geldiğim için, kamplara gittiğim için biliyorum. Sizin işiniz, oyuncular ve hocalarımız yatsa da tedaviler devam ettiği için sizin mesai gün içerisinde hiç bitmiyor.
5: Evet, bizim mesaimiz biraz uzun sürüyor. Ben de bu anlamda elimden gelen her şeyi yaptım. İlk başta tabii ki Avrupa Şampiyonası'nı kazandık. Daha sonra hedefimiz çifte kupa olduğu için lige odaklanmıştık. Lige geldiğimizde de artık sporcular gerçekten çok yorulmuştu. Yani bütün sporcuların neredeyse omuzunda bir sakatlık oluşmaya başladı. Parmaklarında vesaire. Şöyle söyleyeyim size, son final maçından Beşiktaş'ta oynadığımız serinin 2-1 öndeyken ben hatırlıyorum, bütün sporcular tedaviye geldi. Bir sporcu çıkıyordu, diğer sporcu geliyordu. Bir sporcu çıkıyordu, diğeri geliyordu. Artık hepsinin bir yorgunluğu olduğu için final maçına da çok iyi hazırlamamız gerekiyordu.
1: Bedenen, ruhen, yani hep sizin tarafta işiniz çok çok daha zor.
5: Hem psikolojileri anlamda hem de fiziksel anlamda güzel hazırladığımı düşünüyorum ben de. Hepsinin de emeğine, yüreğine sağlık. Bütün fiziksel yorgunluklarına rağmen her şeylerini sahaya yansıttılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum bu şampiyonlukta. Yine Fenerbahçe ailemize armağan olsun.
1: Olsun. Çok teşekkür ederiz. Müzemize bir hatta birkaç tane kupa kattığınız için. Sevimsel'le devam edelim. Ondan sonra reklama gideceğiz. Seni şampiyonluk yayını aldın mı almadın mı hatırlamıyorum. Çok karışıktı. Maç sonu konuşmadık galiba. Konuştuk. Ha, konuştuk tamam. Hatta Yamaç'la birlikte susamışsınız vardı. Seni dinlemek istiyorum. Çok mutluydunuz. Çok heyecanlıydınız. Hak ettiniz. Artık şimdi tatil zamanı, biraz dinlenin. Yeni sezona bomba gibi bekliyoruz sizi. Neler söylersin?
6: Ben bu takıma ikinci yarı geldim. Yani ben hani halen bunu heyecanlı yaşıyorum. Bir kere halen atlatamadım. Onun dışında ikinci yarı gelmeme rağmen gerçekten de çok stresli, zorlu bir süreç geçirdik.
1: Ama sen tam en böyle zor zamana dahil oldun.
6: Evet.
1: Hani en yoğun ve en bol seyahatli olan döneme dahil oldun.
6: Öyle antrenmanlara başladığım zaman ilk haftalarda şey oluyordu, böyle geliyordum, hani sürekli beni takıma katmaya çalışıyorlardı, sürekli bana destek veriyordu, hani bunun için bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama böyle gitgide derbilere yaklaştığımızda, Avrupa kupalarına yaklaştığımızda senin kredinde oluyor bak, dikkat etmeye başla gibi uyarılar da alıyordum. Hani Gerçekten de harika bir takımız. Yani harika takım arkadaşlarına sahibim. Evet, harika oyuncularla öylesiniz. Çalışıyorum. Yani bana çok ciddi tecrübe kattılar. Bunun için her birine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Hani bu finallere yaklaştığımızda playoff serisinde gerçekten de çok zorlandık. Hani sürekli bir maçtan çıkıyoruz. O maçtan çıktığımız gibi diğer maçı hedefliyoruz. Diğer maçı konuşmaya başlıyoruz. Hani bu tempo hiç
1: ya
6: bitmedi.
1: Şey, böyle nasıl anlatayım onu? O kafa yorgunluğu da bambaşka bir şey. Şimdi tamam hani maç yorgunluğu, deplasman yorgunluğu ayrı bir şey de o kafanın hiç durmaması, yani dinlenemiyorsun bile, uykunda bile düşünsene bir ertesi günkü maçı düşünmek çok zor bir şey ya. Çok evet, stresli bir şey.
6: Kesinlikle, hatta bence yani bu sakatlıklarımızın en büyük nedenlerinden biri de o, sürekli stres içinde, stres evet, altında antrenman yapıyoruz.
1: Gerginlik değil mi, kendimizi
6: sürekli
1: sıkmaktan.
6: Sürekli gerginlik altındayız. Hani bunlardan da kaynaklanıyor ama yani sonuçta öyle ya da böyle hani 4 ayın sonunda şampiyon da olabildik. Şükürler olsun hani. Bundan sonra işte milli takım süreçleri için hazırlanmaya da devam edeceğiz hani.
1: Harikasınız. O zaman şöyle Ümit sana gelmeden kısa bir reklam arası vereceğiz. Bir ara verelim. Oyuncularımız biraz soluklansın. Ondan sonra aradan sonra yine canlı yayınımız devam edecek. Şampiyonlarımızı dinleyecek. Bizden ayrılmayın.

0: Evet. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Oyuncularımızla konuşmaya devam ediyoruz. Hemen Ümit bebeğiyle devam edelim. Nam diğer bebeği, arkadaşları öyle söylüyor. Seni dinlemek istiyorum. Neler söylersin? Senin için sezon nasıldı? Şampiyonluk nasıldı? Çok keyifsiniz. Harika. İki kupayla kapattınız sezonu. Seni dinlemek isterim.
1: Evet, öncelikle çok gururluyuz. Bir
0: Sağ ol.
1: şampiyonluk hikayesiyle birlikte yine buradayız.
0: Harika.
1: Takımımız çok iyi bir takımdı zaten. Yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Onlar da gerçekten çok yıldız denilecek oyunculardı hepsi. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Sıkıntı çektiğimiz zamanlar çok oldu.
0: Gerçekten öyle
1: Birlik
0: oldu.
1: beraberliğimizi hiç bozmadan birbirimize destek olarak. Benim kendi düşüncem, sahada verdiğimiz mücadele elbette çok önemlidir ama saha dışı da çok çok önemlidir.
0: Kesinlikle.
1: Arkadaşlarımız hepimiz bir olduk. Herkes birbirinin problemiyle ilgilendi. Sorununu çözmeye odaklı devam ettik hep. Bunun sonucunda da şampiyonluk kaçınılmaz oldu. Bütün arkadaşlarımla, yönetimimizle, hocamızla, o gün abiyle, FB TV ile hepsinin emeğine çok teşekkür ederim.
0: Biz de
1: Nice
0: teşekkür ederiz.
1: başarılarla, nice şampiyonluklarla tekrar görüşmek üzere diyorum.
0: İnşallah,
1: Sağ olun.
0: inşallah. Önümüzdeki sezon bol bol yine Avrupa'da sizleri destekleriz. Yine tabii ki ligde hep destekleyeceğiz. Biz
1: İnşallah.
0: teşekkür ediyoruz tabii ki bu
1: Rica ederim.
0: güzel şampiyonluğu camiamıza yaşattığınız için.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür
0: Harikasınız.
1: ederim.
0: Evet, Hasan Seyyar ile senle devam edelim. Neler söylersin? Seni de dinleyemedim bugün. O gün öyle bir karmaşa yaşadık ki hangi oyuncuyu aldım, hangisiyle konuştum inanın hatırlamıyorum.
1: Evet, çok
0: Seni
1: doğru.
0: dinlemek istiyorum. Sen neler söylersin?
2: Çok uzun bir süreçti bizim için. Ama ilk başta bizim hedefimiz iki kupaydı. Ve söylediğimiz gibi o iki kupayı da getirdik. Çok çalıştık, çok istedik ve sonuna kupalar burada. Ve
0: Daha,
2: çok
0: de, evet,
2: mutluyuz.
0: şu açıklıyor zaten şu iki tane
2: Evet.
0: kupa her şeyi açıklıyor. Tabii izleyicilerimiz ve ben o yüzden sizi ekstra ekstra dinlemek istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz saha içindeki reaksiyonlarınızı, saha içindeki performanslarınızı görebiliyor. Ama saha dışında bütün sezon boyunca hem mental olarak hem de bedenen neler yaşadığınızı çok fazla göremiyor ama Fenerbahçe televizyonu iyi ki var diyorum. Her branşımızın perde arkasını izleyicilerimizle, taraftarlarımızla buluşturmak istiyoruz. Sizi de daha fazla yakından tanımak ve daha böyle bütün başarılarınıza şahit olmak istiyoruz. O yüzden bol bol görüşeceğimizi düşünüyorum.
2: Yani saha içinde mücadele verdiğimiz gibi saha dışında da var.
0: Tabii
2: Psikoloji
0: ki.
2: olarak da kendimizi hazır tutmamız lazım. Bazı zamanlarda oldu oynadığımız, bazı zamanlarda oldu yani dışarıda oynayan arkadaşlarımıza destek verdik. Tabii bu süreçte sakatlıklar da var ve çok hazır hissettiğin zamanlar da var. Sonu çok güzel bitti bizim için. Ve bu kupa komple bu sorunlar ve sıkıntıları üstüne kapatıyor ve mutlulukla
0: Aynen
2: bitiyor.
0: öyle. Şunu görünce bütün o sezonda yaşadıklarını,
2: Tabii.
0: olumsuzlukları unutuyorsun. Baran senle devam edelim. Evet, seni dinlemek istiyorum çünkü dediğimiz gibi koskocaman, yorucu, yoğun, bol deplasmanlı sezonu geride bıraktık. Sen neler söylersin şampiyonluk hikayesi için?
3: Evet, bizim için çok uzun bir maraton oldu. Sanırım 10 ay gibi bir süreç. Çok uzun bir maraton. Normal basketboldan daha uzun bir süreç bizimki. Ki biz dengeli spor yapıyoruz.
0: Kesinlikle öyle.
3: Bence bizim sporumuz daha yorucu. Çünkü insan kendi bir ağırlık kilosu var. Ben mesela 65-67 kiloyum. 7 kilom da sandalye. Bunu 40 dakika boyunca itiyorsunuz. Bu kolay bir spor değil yani.
0: Aynen öyle.
3: Bunun için bolca kondisyon, vücut ağırlık, fitness bu çok büyük bir emek. Mehmet Tosun da bunun için teşekkür ediyoruz. Ona hem fitness antrenörümüz, hem psikologumuz, hem
0: Her şey.
3: fizyoterapimiz, her şeyimiz. İsveç çakısı gibi maşallah. Yani perde arkasında dediğiniz gibi çok büyük şeyler dönüyor. Taraftar sadece saha içini görüyor. Hı-hı. Sadece iki tane kupayı şampiyon olduk ama saha dışı perde arkasında çok büyük şeyler dönüyor. Sezona kötü başladık. İki ezeli rakibimizden mağlubiyet aldık. Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan. Ama ikinci yarı bunun emeğini ve motivesini kendi aramızda sağlayarak iki kupala döndük. Bizim için Avrupa Kupası anlamlı değil ki, orada Galatasaray'ın da olması daha çok anlam kazandırdı bize. Orada ama çok yorucu bir maçlar geçirdik. 3 günde 4 maç.
0: Çok evet, ciddi 4 ya da 5 ya. Maç. İnanılmaz
3: hani 24 saat
0: oydu ya. Evet. İnanılmazdı gerçekten.
3: 24 saatte bir maç da değil. 12-13 saatte 2 maç oynuyoruz. 13-14 evet, saatte.
0: Gerçekten öyle denk geldi.
3: Evet, bu bizim için çok yorucuydu. Salim de dediği gibi otele geliyoruz. Maç bitti, kollarımız uyuştu. Ertesi gün daha zor bir rakiple oynayacağız. Ne yapacağız gibisinden psikoloji otomatikmen gidiyor. Orada çok zor rakiplerle oynadık. Fransa Ligi şampiyonu, İspanya Ligi'nden gelen ikinci takım. Hani biz zaten çok iyi bir takımız, Galatasaray var. Hani inanılmaz zorlu rakiplerle oynadık. Orada ama kupayı aldık. Oradaki özgüvenle geldik Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı yenerek Türkiye'de de şampiyon olduk.
0: Harikasınız. Çok teşekkür. Sizi seviyoruz. Evet Uğur, seni dinlemek istiyorum. Neler söylersin? Evet. O gün seninle de konuştuk mu, konuşmadık mı?
3: Evet, konuştuk.
0: Seninle de konuştuk, hatırlamıyorum. Evet. Değişik bir şampiyonluk yayını yaşadım ben de. Siz neler söylersiniz? Hiçbir şekilde sizin sevinciniz engellenemedi.
4: Yani değişik de olsa mutlu aynen olan taraf bizdik. Aynen, o yüzden biz o tarafı çok da görmedik açıkçası.
0: Aynen öyle.
4: Evet, evet, sezona iki kupa hedefiyle başladık. Onları da buraya getirdik. Ben şöyle demek istiyorum yani... Öyle bir takım kurulmuş ki yani evet, rakiplerimiz hem Avrupa'da hem Türkiye'de, onların da kadrosu gayet kaliteli. Tabii. Ama evet, biz çok düştüğümüz anlar oldu, kırıldığımız anlar oldu ama bu takım gerçekten bir karakter koydu ortaya.
0: Evet, onu söyleyeceğim. Çok profesyonel olabilirsiniz. Dalınızda oynadığınız belki de mükemmel işler yapabilirsiniz. Ama takım olarak karakter koymadan hiçbir şeyi başaramıyorsunuz. İşte bu takım gerçekten sahada karakter koyuyor.
4: Evet, kesinlikle sahada bir karakter koyduk. Yani karakter koymadığın zaman maalesef olmuyor. Mağlup oluyorsun.
0: Olmuyor.
4: O yüzden aynen yani burada menajerimizden, hocamıza, kaptanımıza, çünkü onlar da oyuncu grubunu her zaman destekledi. Biz de onlara destekledik. O yüzden ilk kupayı aldık. Şimdiki sene hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni almak. İnşallah onu da alırız.
0: İnşallah.
4: Tabii buradan ufak bir sitem de etmek istiyorum. Buyur. Çok yorulduk. Ama şimdi hemen milli takıma gideceğiz. Bari 3-4 gün daha hocamız izin verseydi.
0: Hocam size söyleyeyim.
4: Birazcık bir dinlenseydik ama.
5: Kampta dinlenirler.
4: Umarım şimdiki hedefimizde...
0: Biz yine bir şansımızı deneyelim diye.
4: Denedik ama olmadı. Hedefimizde artık bundan sonra yazın dışı dünya kupasımız var. Aynen. Orada da inşallah.
0: Orada da hem Fenerbahçe'yi tabii ki hem de Türkiye'yi çok güzel temsil edeceğinizi %100 biliyoruz.
4: İnşallah.
0: Ahmet, sana gelelim. Sen de söylersin. Senin için bu şampiyonluk hikayesi nasıldı?
6: Ben bu takıma bu yıl katıldım ve çok mutlu oldum. Yani çok gurur verici bir şey. Süper Lig'de şampiyon oldum. Bir tek bu eksikti benim. Ama tabii ki seneye inşallah Şampiyonlar Ligi'ni de alacağız.
0: İnşallah. İnşallah. Ben tek o kaldı zaten hocam.
4: Evet.
0: Başlatma evet. Yani yapmadığımız hedef olarak
5: İnşallah.
0: Bir o kaldı. İnşallah. O da size güveniyoruz.
5: İnşallah.
0: Evet Murat, seni dinleyelim.
7: Arkadaşların dediği gibi çok uzun bir maratondu. Bizim için de hala bitmiş değil. Yani kulüp olarak şampiyon olduk ama şöyle bir şey anlatayım. Şampiyonluk yemeğinde yani maçtan bir 4 saat sonra falan biz masada kampı konuşuyorduk. Hani ne yapacağız diye.
0: Kafa hiç durmuyor. Evet, kafa hiçbir yani, şekilde durmuyor.
7: Lige aslında iyi başladık. Bazı mağlubiyetler aldık, 2 tane. Tabii ki her işte bir hayır
0: ya,
7: vardır yani.
0: Kocaman bir sezon diye bırakın, o kadar da mağlubiyeti robot değilsiniz yani. Çünkü biz artık bunu diğer branşlarda da yaşıyoruz. Özellikle kadın baskette falan. Hiç yenilmemeye, namağlup şampiyon olmaya falan o kadar alıştırdı ki hani kızlarda, diğer branşlarımızdaki oyuncularımızda artık böyle bırakın şampiyon oluyoruz zaten ama niye namağlup değilsiniz de falan dönüyorlar. Hiç öyle bir sıkıntı değil. Robot değilsiniz. Tabii ki düşeceğiz, kalkacağız. Ama işte oradan zaten kalkabilmek önemli yani.
7: Evet, Uğur'un bahsettiği gibi karakterli bir takımız ve yenildiğinde dağılan takımlardan değiliz biz.
0: Aynen öyle.
7: Kaybettiğimizde kendi derslerini çıkartabilen bir takımız. Bundan dolayı da takımdaki herkese, antrenörüme, menajerime, kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Harcı iyi yorulmuş bir takımdı.
0: Oh, çok güzel.
7: O yüzden zaten hedefimiz buydu. Yani biz her zaman inandık Türkiye şampiyonu olacağımıza. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ni alamadık. Euro Cup'ı aldık. Biliyorum ki buradaki olan herkesin tek hedefi hani bu kulübe Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu aldırmak ve bu kupayla gelmek.
0: Uluslararası arenada Fenerbahçe'nin ve sizlerin ismini duyurmak da bir çok çok büyük bir başarı. Yani o yüzden onu alamadık, bunu aldık falan diye bence hiç başarınızı küçümsemeyin yani.
7: Yani sporcu olarak hedeflerimiz var.
0: Tabii ki.
7: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da buradaki herkesin en öncelikli hedefi. Evet. Bunun için çalışacağız. Bu kısmı bitti. Şimdi milli takıma gideceğiz. Takımımızdaki 6 oyuncu hocamızla.
0: Ya çok bir değişiklik olmayacak sizin için anladığım kadarıyla.
7: Her şey için herkese çok teşekkür ederim.
0: Biz sizlere teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Evet, Murtaza Abedi ile de konuşalım son olarak. Sonra Uygun Bey'in teşekkürleri olacak. Programımızı kapatmadan önce seni de dinlemek istiyorum. Sen de çok tecrübeli bir oyuncusun. Neler takımımıza da oldukça fayda sağladığını düşünüyorum. Neler söylersin?
8: Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Herkese çok teşekkür ederim.
0: Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten tek tek hepinizin emeğine sağlık. Bunu yayında da söyledim. En dipten en tepedekine, yani da malzeme sorumlumuzdan başkanımıza kadar o aradaki bu şampiyonluk için bir böyle emek veren herkesin eline, emeğine sağlık, yüreğine sağlık diyelim. Evet Uygun Bey, teşekkürlerimizi edelim çünkü çok fazla destekçimiz oldu. Çok fazla bizleri yalnız bırakmayan oldu. Onlara da teşekkür edelim.
9: Şimdi öncelikle biz çok güzel bir aileyiz. Gerçekten çok güzel bir aileyiz. Düştüğümüzde düşenimizin elinden tutup kaldırmasını bilen bir aileyiz. Bence bugün bu iki kupanın gelmesindeki ana etken o olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
9: Çünkü hakikaten zor günler geçirdik. Neyse, bitti gitti.
0: Çok şükür.
9: Bizim malzemecimiz, şoförümüz, bizim her şeyimiz Mehmet abimiz. Rahatsızlandı süreç içerisinde. Şimdi kendisi çok iyi.
0: Harika.
9: İyileşme süreci devam ediyor. Buradan önce ona teşekkür ediyorum.
0: Evet.
9: Ondan sonra ederiz. Burak arkadaşımız geldi yerine. Ona teşekkür ediyorum. Mehmet'e teşekkür ediyorum.

0: sana teşekkür evet. ediyorum. Şimdi yeni başkanımız, Aziz Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi de sponsorlarımıza teşekkür evet. ediyorum. Çünkü bu takımın oluşması, bu takımın sürdürülebilir hale gelmesindeki ana etken sponsorlarımız. Başta İstanbul Jet'e çok teşekkür hı hı. ediyorum. Kendileri 2 yılı tamamladık isim sponsorluğunda. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Özellikle bu sene Euro Cup 1'in finaline İtalya'ya Sassari adasına giderken bir uçak krizi yaşadık. Hı hı. Kendileri o uçak krizini çözdüler. Kendileri bize özel uçak ayarladılar. Başka türlü gidemeyecektik. Onun için de özellikle teşekkür ediyorum. Belki bu kupa gitmeseydik gelmeyecekti Avrupa evet. Kupası. Çok önemli.
1: Ya da zorda kalsaydık mental olarak çökecektik tabii ki, falan tabii ki. Falan.
0: Yaklaşık 20 sponsorumuz var. İrili ufaklı 20 hı hı. sponsorumuz var. Hepsine canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Deplasmanlara gittiğimizde oradaki dernekler her zaman bize sahip çıktılar. Evet. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Hem bizi her sene sezon öncesi kamp için ağırlıyorlar. Bütün masraflarımızı karşılıyorlar. Tekerlek sandalye ihtiyacımız oluyor. Spor sandalyesi. Onun alınmasında sponsorluk için destek oluyorlar. Kıbrıs'ta Ahmet Bey var. O bu sene çok büyük destekte bulundu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Vallahi aklıma gelmeyen varsa sizlere teşekkür ediyorum. Geldiniz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız.
1: Görevimiz.
0: Unuttuklarım varsa da affetsinler.
2: Rıfat Bey var.
0: Rıfat Başkanıma çok teşekkür Rıfat ediyorum. Rıfat
1: Bey, 1907 evet, Dernek Başkanı.
0: Yani derneğin yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Hepsi geliyorlar, destek oluyorlar. Barış Bey'e teşekkür ediyorum. Ne bileyim, unuttuklarım varsa da
1: çok var
0: buradan çok özür diliyorum.
1: O kadar çok destekçimiz var ki hepsine gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hem eski yöneticilerimize, eski başkanlarımıza, şimdiki mevcut yönetimimize, başkanımıza. O yüzden dediğim gibi boşuna söylemiyoruz, kocaman bir aileyiz evet, diye.
0: Murat Hocama çok teşekkür ediyorum.
1: Murat emanet olduğu
0: evet,
1: da atlamayalım. O da son maçta bizi
0: evet.
1: yalnız bırakmadı. Başka var mı kaldı?
0: Yok, bilmiyorum.
1: Unuttuysak da herkese özür dileriz gerçekten.
0: Kalbimizde, hepsi kalbimizde gerçekten.
1: Aynen öyle. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hep söylüyoruz. Kocaman aileyiz. Biz bir spor kulübüyüz. Çok branşımız var, çok şampiyonluklarımız var, çok destekçimiz var. Camia olarak da bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Seneye görüşeceğiz tabii ki önümüzdeki sezon. Siz de sevgili seyircilerimiz bizden ayrılmayın. Umarım. Bu stüdyolarda bol bol şampiyonluk yayınları yapmak ümidiyle i̇nşallah. Diyorum. Her i̇nşallah. Branşımızda inşallah.
0: İnşallah.
1: Görüşmek üzere. Ayağınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
1: bizi kırmadınız.
0: Ederiz.
1: O yorgun argın stüdyolarımıza geldiniz. İzleyicilerimizle buluştunuz. Biz yine tabii ki Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere her branşımızdan tüm detayları aktarmaya böyle şampiyonluk yayınları yapmaya devam edeceğiz diyelim. Hoşça kalın. Bizden ayrılmayın.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi söz Fenerbahçe Televizyonu Haber Merkezi'nde.
1: Fenerbahçe Televizyonu Haber Bülteni'mizle birlikteyiz. Futbol takımımızın Fransa oyuncularından Matteo Guendouzi, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünün devam ettiği Fenerbahçe Serkan Acar Resort ve Spor Topukyer tesislerimizde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kampın çok verimli geçtiğinin üstüne basan Guendouzi, taraftarların güvenini boşa çıkarmamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
2: So no, everything about the football is very clear, it's very beautiful. So we just enjoy the time together.
3: Öncelikle dürüst olmam gerekirse kampla ilgili, kampın benim pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel, restoran çok güzel, aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
2: And then push the team even to be better on the training, so it's really nice for us, and we have to give the confidence back.
3: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
2: On the coach and I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
3: Herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
2: It's only about one thing, respect the club, respect the fans and yeah, give everything and die on the pitch for them.
3: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezonda aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var, yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var. Kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
1: Düzceli taraftarlarımız Topukyar tesislerimizde kamp yapan futbol takımımıza meşaleler yakarak destek verdi.
4: Düzceli taraftarlarımız Fenerbahçe Serkan Hoca Resort ve Spor Topukyar tesislerimizi ziyaret etti. Taraftarlarımız Sarı Lacivert, futbolcularımız sahaya indiğinde meşale şov yaptı. Taraftarlarımız oyuncularımıza tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Müzik futbolcularımız kendilerine destek olan taraftarlarımızı selamladı.
1: Başkanımız Aziz Yıldırım, Çobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı ağırladı.
4: Başkanımız Aziz Yıldırım, stadyum ve Avrupa forma göğüs sponsorumuz Çobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kulüp binamızda ağırladı. Başkanımız Aziz Yıldırım'da Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Başkan Vekilimiz Barış Göktürk, Yönetim Kurulu Üyemiz Barış Karagöz, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyemiz Feridun Geçgel'in yer aldığı ziyarette Hamdi Ulukaya'ya Çobani yetkilileri eşlik etti. Başkanımızla bir araya gelen Hamdi Ulukaya, Başkan Vekilimiz Barış Göktürk, Yöneticimiz Barış Karagöz ve kulüp profesyonellerimizle birlikte Maraton Feneryum mağazamızı da gezdi. 120. yıla özel hazırlanan yeni sezon formalarımızla Feneryum ürünlerini inceleyen Hamdi Ulukaya, taraftarlarımızla da kısa süreli sohbet ederek imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
1: Avrupa ve Türkiye şampiyonu Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlek sandalye basketbol takımımız kazandığı kupalarla başkanımızı ziyaretlerim ve yönetim kurulu üyelerimizi ziyaret etti.
5: Euro Cup 1 ve Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız kazandığı kupaları başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimize götürdü. Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Alt Tribünü Yüksek Divan Kurulu Lunch'ta gerçekleşen ziyarette başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra 1907 Fenerbahçe Derneğimizin başkanı, eski yöneticilerimizden Rıfat Perahya ve Cenk Öztanık'la Gökhan Akça, İstanbul Jet Havacılık ve Akaryakıt Hizmetleri AŞ CEO'su Hüseyin Latifoğlu, basketbolcularımızla teknik ve idari kadrolarımız yer aldı. Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimiz Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımızı başarılarından dolayı tebrik ederken basketbolcularımız da başkanımıza kupaları takdim etti. Ziyaretin sonunda kupalarla birlikte fotoğraf çektirildi.
1: Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Arsavev'de yeni sezon sağlık kontrolleriyle başlıyor. Ekibimiz kamp çalışmaları için 4 Temmuz Cumartesi günü Topuk Yerlisi tesislerimize gidecek.
6: Alves yerden çevirdi. Savunma sekti. Bu Sembe gol.
5: Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımımız 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başlıyor.
6: Sudenur çıktı, kafa boşta kaldı ve top ağlarda gol.
5: Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de tarihin ilk şampiyonluğunu elde eden ekibimiz ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Sarı lacivertler ilk resmi maçında ikinci ön eleme turu yarı finalinde 5 Ağustos'ta Belçika'da Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla karşı karşıya gelecek.
7: Sabastin çalımını attı ceza sahasında. Sabastin vurdu 5. gol.
5: Takımımız rakibin elemesi halinde final maçı oynayacak ve finalde de kazanması halinde adını 3. ön eleme turuna yazdıracak.
7: Stashkova çalım düşündü, geçti, vurdu, topu ağlara gitti.
5: Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımımızın hazırlık programı belli oldu.
7: Çaprazdan vurdu, gol geldi. Andreya Stashkova.
5: Ekibimiz yeni sezona 1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek sağlık kontrolleriyle başlayacak.
7: Stashkova çalım düşündü, geçti, vurdu, topu ağlara gitti. Andreya Stashkova.
5: Sarı lacivertler sağlık kontrollerinin ardından 4-14 Temmuz tarihleri arasında Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yerlisi tesislerimizde kampa girecek.
7: Piritan buzluğa vurdu. O nasıl bir gol? Mükemmel bir gol.
5: Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 22 Ağustos'ta başlayacak.
7: Bir kafa vuruşu top ağlara gitti. Yaşam attı, yaşam.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 tur heyecanı 3 maçla devam etti. Brezilya normal sürede Japonya'yı turnuvanın dışına iterken Paraguay ile Fas'ın seri penaltı atışları sonucu Almanya ve Hollanda'yı elediği görüldü.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçını Japonya ile oynayan Brezilya 1-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Sambacılara galibiyeti ve son 16 turu biletini getiren goller 56. dakikada Casemiro ile 90+5. dakikada Gabriel Martinelli'den geldi. Japonya'nın tek golü ise 29. dakikada Kaishu Sano tarafından kaydedildi. Turnuvada E grubunu 6 puana lider bitirdikten sonra 12 yıllık aranın ardından tekrar kupaya uzanmak isteyen Almanya ve bir peri masalı yazmanın peşinde olan Paraguay'da son 16 turuna kalmak için Boston Stadında karşılaştı. Müsabakanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatmalara geçildi. Almanya bu sayede 12 kez de Dünya Kupası'nda en fazla 15'er dakikalık iki uzatma devresi gören takım oldu. Uzatmalarda da eşitlik bozulmaması seri penaltı atışlarına gitmek demekti. Paraguay'ın penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük kurması sonucu panzerler, organizasyon tarihinde ilk kez seri penaltı vuruşlarıyla elenmeyi yaşadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselecek bir ekip daha penaltılarla görüldü. Hollanda-Fas mücadelesinde 90 dakika kazananı belirleyemezken, 72. dakikada Cody Gakpo'nun attığı gole 90+1. Dakikada Issa Diop'la cevap verildi. Denge uzatmalarda da değişmeyince penaltı vuruşları kullanılmaya başlandı ve Kuzey Afrika temsilcisi portakalları eleyerek son 16 turunda Kanada'nın rakibi oldu.
1: Bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, Yarının Yıldızları isimli programımızın tekrarı şimdi radyolarınızda.
1: Fenerbahçe televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Yarının Yıldızları programına hoş geldiniz. Bu hafta Haziran ayında düzenlenen spor okullarının yaz kampındayız. Bu kampta çocuklarımızın geçirdiği keyifli anları ve o özel görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Yalova'daki bu kampta çok özel görüntüler sizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar öncelikle. Seni tanımak istiyorum. İsim soy isim alabilir miyim?
2: Kerem Hızlı.
1: Nereden geldin?
2: İstanbul.
1: Bu kaçıncı kampın?
2: İlk.
1: Bugün kaç tane maç yaptın veya maç yaptın mı?
2: Yaptım ve toplam şu an 4 maç yaptım. 2 günde sayarsak.
1: Kaledeki performansından memnun musun?
2: Diyeyim.
1: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de top koşturmak istiyor musun?
2: Evet.
1: O zaman şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
2: Asensio Taşka ikilisi.
1: Peki bu kamp senin gelişimine olumlu yönde etki ediyor mu? Neler söylersin son olarak?
2: Yani ediyor ve neler yapmam gerektiğini anlıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz o zaman. Devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Ömer Kağancan.
1: Nereden geldin?
2: İstanbul.
1: Peki bu senin ilk kampın mı?
2: Yok, bu benim ikinci kampım.
1: İlkine göre bununla ne fark var? Şu an daha mı adaptasyonu hızlı atlattın mesela?
2: Evet, daha çok adaptasyon.
1: Büyüyünce Fenerbahçe'de sen de top koşturmak istiyor musun?
2: Çok istiyorum tabii ki de.
1: Şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
2: Asensio.
1: Neden Asensio?
2: Çok iyi golleri var, iyi pasları var. Yani takım için önemli bir isim aslında.
1: Senin mevkin ne?
2: Forvet.
1: Sen gol attığın zaman gol sevinci olarak saha içerisinde neler yaparsın? Bize gösterebilir misin ufaktan gol sevincini?
2: Hocam benim normal gol sevincim bu.
1: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. Senin isim soy ismini alabilir miyim?
3: Alper Alemdar.
1: Nereden geldin?
3: İstanbul.
1: Hepiniz İstanbul'dansınız anladığım kadarıyla. Peki bu senin kaçıncı kampın?
3: 2.
1: Senin ilk kampınla bu kampın arasında gördüğün farklar, benzerlikler neler? Şu anda daha mı hızlı adaptasyon sürecini tamamladın?
3: Evet.
1: Birazcık açabilir misin? Duygularını bizimle paylaşabilir misin?
3: Çok iyi.
1: Tamam, o zaman Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
3: Marco Asensio.
1: Senin mevkiin ne peki? Asensio'yu mu örnek alıyorsun? Söyle.
3: Forvet.
1: Gol attın mı bugün?
3: Evet.
1: Kaç tane?
3: 1.
1: Kampta geçirdiğin günleri şöyle gözün önünden de geçirdiğin zaman uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal ediyorsun?
3: Real Madrid, Fenerbahçe.
1: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. İnşallah hayallerine kavuşursun. Seni tanıyabilir miyim?
3: Evet. Adım Eymen, soyadım Ayvaoğlu.
1: İstanbul'dan geldin.
3: Evet.
1: Peki senin kaçıncı kampın?
3: İlk.
1: Peki ilk kampın olması nedeniyle biraz heyecan var diyelim mi?
3: Var.
1: Biraz duygularını paylaşır mısın?
3: Heyecanlıyım. Biraz nasıl geçecek diye tedirginim.
1: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de futbolcu olmayı düşünüyor musun?
3: Evet.
1: Senin mevkiin ne?
3: Stoper.
1: Örnek aldığın bir stoper var mı Fenerbahçe'de?
3: Skriniar.
1: Dünya futbolundan bir isim söyleyebilir misin? Emekli de olabilir.
3: Skriniar'ı alırım.
1: Sadece Skriniar'dan devam o zaman. Peki bu kamp sonunda sana olumlu yönde etki edeceğini düşünüyor musun bu kampın? Uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal edersin?
3: Atletico Madrid, Fenerbahçe.
1: O zaman sana da teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul kafilesinde belki de son olarak şu anda seni alacağız. İsim soy isim öncelikle.
3: Demir Atalay.
1: Nereden geldin? İstanbul. Peki bu kaçıncı kampın?
3: 1. kampım benim.
1: İlk kampın olması nedeniyle heyecanın vardır diye düşünüyorum. Neler söylersin?
3: Tabii var. Heyecanlıyım tabii. Yani benim arkadaşlarımın odasını çok merak ediyorum. Hiç gitmedim. Bugün maçı seyretmeye onlara gideceğiz. O yüzden çok mutluyum.
1: Maç yaptın mı bugün veya dün?
3: Evet.
1: Kaç tane yaptın?
3: 6 falan.
1: Mevkiin nedir?
3: Sağ kanat, orta sağ.
1: Senin Fenerbahçe'de örnek aldığın futbolcu kim?
3: Marco Asensio.
4: Bu güzel turnuvaya ikinci kez katılıyoruz. Daha önce güz kampında katılmıştık. Bu sefer de yaz kampı olarak davet edildik. Çocuklarımızla 30 kişilik bir grupla geldik. Güzel, keyifli bir zaman geçiriyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. gelişimlerine pozitif olarak etki edecek bu kampları Fenerbahçe'nin daha çok düzenlemesini istiyoruz. Çok keyifli geçiyor bizim için. Kampta her şeyden önce birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar. Disiplini öğreniyorlar. Takım olmayı öğreniyorlar. Sorumluluk sahibi olmayı öğreniyorlar. Bence en değerlisi bu. Daha sonra da burada birlikte geldikleri için arkadaşlıkları da pekişiyor. Takım olmayı öğreniyorlar. Takım ruhu kazanıyorlar. Bence en büyük katkı bu oluyor.
5: Merhaba, ben Muhammed Berk Güner.
1: Nereden geldin?
5: Çanakkale'den geldim. Çanakkale Fenerbahçe Futbol Kulübü'nden geldim. Buraya ikinci kez katılıyorum. Çok eğlenceli. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımıza vakit geçiriyoruz. O kadar.
1: Mevkin nedir?
5: Sağ bek.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
5: 2 maç.
1: Gol var mı? Asist veya?
5: Bir gol var.
1: Golü attıktan sonra nasıl sevindiğini bana şu an gösterebilir misin?
5: Arkadaşlarımla sarıldık. Bravo dediler. Biz de sevindik öyle.
1: Peki aktif olarak Fenerbahçe'de en çok sevdiğin futbolcu kim?
5: Aktif mi? Şu anda Nelson Semedo.
1: Yani sağ bek olduğu için onu seçtin. Tamam. Peki dünya futbolunda örnek aldığın bir sağ bek var mı?
5: Hakimi.
1: Eşref Hakimi. Tamam, teşekkür ediyoruz o zaman sana. Hemen devam etmek istiyorum. İsim soy isim?
6: Bartu Engin.
1: Mevkin nedir?
6: Sol bek.
1: Sen kaç maç yaptın?
6: 2 maç yaptım ben de.
1: Peki gol veya asist var mı?
6: Yok.
1: Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
6: Aktif mi?
1: Emekli de olur.
6: Ya Ferdi Kadıoğlu falan işte.
1: Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şu anda Premier Lig'de başarısını sürdürüyor. Peki emekli olup da dünya futbolundan veya aktif olarak da dünya futbolundan sevdiğin birisi var mı?
7: Marcelo. Adım Kuzey, soyadım Balcı. Çanakkale'den turnuvaya katılıyoruz. Buraya ikinci kez geliyoruz. Oteli çok beğendik. Burada arkadaşlarımla çok eğleniyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu kurstayım. Çok mutluyum. Bu kadar.
1: İkinci kez kampa geldiğine göre ilk gelişine nazaran daha az heyecanlısındır diye düşünüyorum. Adaptasyon sürecini çabucak geçtin mi?
7: Evet. Sahada aynı zaten. Çimleri tanıyoruz. Otel de aynı olduğu için biraz rahatız bu sefer.
1: Sen bugün gol attın mı veya dün?
7: Bugün 2 gol attım. Dün maç oynamadığımız için dün gol ve asistim yok.
1: Peki gol attığın zaman nasıl sevindin?
7: Telefonu açıp kapadım.
1: Onu birinden mi gördün yoksa kendin mi icat ettin?
7: Osman Dembele'den gördüm.
1: O zaman dünya futbolunda örnek aldığın isim Osman Dembele diyebilir miyiz?
7: Diyebiliriz.
1: Peki Fenerbahçe'den sevdiğin futbolcu kim?
7: Tuncay Şanlı.
8: Ben Yaman Değirmenci. Bu kampa ikinci kez katılışım. Öncekinde de katılmıştım. O yüzden bu kez daha rahatım.
1: Peki sen gol attın mı bugün?
8: Evet, bir tane.
1: Nasıl attın? Bana biraz anlat. Kafamda canlansın.
8: Arkadaşım şut attı. Sonra ben takip ettim. Kaleciden sekti. Vurdum, gol oldu.
1: Peki sevincini arkadaşlarınla mı paylaştın yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
8: Yani şak yaptık yani. Şaktık birbirine.
1: Sen özel bir gol sevincine dönmeyi düşünür müsün?
8: Bilmiyorum.
9: Bugün burada 14 okul, Türkiye genelinde 14 okul ve 240 kişilik bir ekiple geleneksel yaz kampımızı Yalova'da gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir atmosferimiz var. Çocuklar eğleniyor, sahalarımız mükemmel. Gelişim aşamasındaki çocuklarımızı gözlemliyoruz. Onların da raporlarını da tutuyoruz. Ve bu şekilde güzel bir kamp süreci geçiriyoruz.
1: Son olarak bir şey soracağım o zaman. Kamp noktalandığında gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz faktörler, etkenler, özellikler nelerdir?
9: Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'nin kültürünü, geleneksel tarihini, gelişimlerini aşılamamız gerekiyor. Fenerbahçe kültürünü aşılamamız gerekiyor.
10: Arkadaşlarımızla birlikte Yalova'da ikinci gündeyiz. Keyifli maçlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah sakatlık olmadan sonlandıracağız bu kampı.
1: Son bir soru sormak istiyorum size. Bu kamp noktalandıktan sonra öğrencilerimize, gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz özellikler nelerdir?
10: Çocuklar buraya geldiği zaman bizim istediğimiz o sosyalleşmeyi, özgüven kazanmayı, bizim özgüven kazanmaları bizim için çok önemli olduğundan dolayı buradan sonraki süreçte antrenmanlarda ve evdeki ailelerin bizlere geri dönüşleriyle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz bu konuda. O şekilde ilerlemekteyiz.
1: Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Hemen gençlerimle başlıyorum. İlk olarak seni tanıyabilir miyim?
11: Adım Doruk, soyadım Doruk Çalışkan.
1: Nereden geliyorsun?
11: Dilovurgaz.
1: Peki heyecanlı mısın? Yalova'dasın.
11: Evet.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
11: 3 çekecek.
12: 4.
1: Mevkin ne? Kaleci mi?
12: Evet.
1: Seni tanımak istiyorum.
12: Merhaba, adım Korcan Güngör. Lilleburgaz'dan geliyorum. Kırklareli Lilleburgaz. Yalova'ya geldiğim için mutluyum. Maçlarım güzel geçiyor. Şu ana kadar yani 7'den fazla maç yaptık diye düşünüyorum. 7 maç yaptık.
1: Mevkin?
12: Mevkim sağ bek veya sol bek.
1: Peki örnek aldığın bir sağ bek sol bek var mı geçmişten veya bugünden?
12: Yani Ferdi Kadıoğlu.
1: Peki senin bugün golün var mıydı ya da dün?
12: Hayır.
1: Asistin var mıydı?
12: Hayır.
1: Sol tarafı süpürdüm diyor musun?
12: Yani.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Seni tanıyabilir miyim?
13: Kaan Caymaz benim ismim. Lilleburgaz'dan geliyoruz. Bu kadar.
1: Mevkin?
13: Orta saha, her yerde oynayabilirim aslında.
1: Uzaktan veya yakından golün var mı rakip kaleye?
13: Var.
1: Kaç tane?
13: Bir tane.
1: Nasıl attın? Biraz bizim kafamızda canlanmasını sağlayabilir misin?
13: Seken topta arkadaşım vurduğunda, seken topta direkt vurduğumda köşeye giden bir gol.
1: Peki o golde nasıl sevindin? Arkadaşlarınla mı yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
13: Arkadaşımla bir sevindik. Bizim arkadaşımla gol sevincimiz var. O beni sırtına alıyor. Ben de böyle yapıyorum. Öyle bir sevinç yaptık.
1: Şu an içerisinde bulunduğun takım tüm maçları kazanabilir diyor musun? Takımına ne kadar güveniyorsun?
13: Çok güveniyorum. Zaten 2 maç kazandık. 5. maçımızı oynayacağız. 2 tane maç kaybettik. 2 tane kazandık. Takımıma güveniyorum. Kalan bütün maçları da kazanacağımıza güveniyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Başarılar diliyorum. Seni de tanımak istiyorum.
14: Adım Yunus Mert. Soyadım Cigal. Lüleburgaz'dan geliyorum. Maçlar çok eğlenceli geçiyor. Yalova kampı çok güzel. 16 gol, 2 asist yaptım.
1: Maşallah.
14: Şu ana kadar 2 maç kaybedip 2 maç kazandık. Onun dışında futbolcu olarak sevdiğim Fenerbahçe'de Asensio. Dünyadan da Alex de Souza. Ben de orta saha ve sol kanat oynuyorum.
1: Şu ana kadar 16 gol, 2 asistlik bir performansın olduğuna göre santrfor olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
14: Orta saha.
1: Orta sahada 16 gol, 2 asistlik katkı. Bunların kaçı uzaktandı sence?
14: Nasıl diyeyim? Yayın oradan, sonra şu penaltı çizgisinden falan, oralardan oldu bu, genellikle. O kadar.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
14: Fenerbahçe'yi çok seviyorum.
1: O zaman teşekkür ediyorum sana da. Seni tanıyabilir miyim?
15: Tabii. Adım Aral. Soyadım Dirik. Mevkim defans. Defansını orada. Örnek aldığım futbolcu Ramos. Fenerbahçe'den de Asensio.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
15: Çok seviyorum.
1: Teşekkür ediyorum sana da.
16: Benim ismim Kerim. Orta saha ya da sol kanat oynuyorum.
1: Kaç maç yaptın?
16: 6 ya da 7 gibi hatırlıyorum.
1: Şu ana kadar kendinin de takımının da performansından memnun musun?
16: Evet.
1: Peki sence ileriki maçlarda da etkili performans sergileyecek misiniz?
16: Evet.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
16: Çok.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Ve senle devam ediyorum. İsim soy isim öncelikle.
17: Mert Barakar.
1: Mevkin nedir?
17: Orta sahada oynuyorum. Sağ kanatta oynuyorum.
1: Şu ana kadar gol veya asist var mı?
17: 2 gol attım. 11 tane de asist yaptım.
1: 11 tane asist yaptın. Takım arkadaşlarına servis yapma konusunda uzmansın o zaman sen. Peki bunu neye bağlıyorsun? Neden bu kadar servislerde iyisin?
17: Çünkü akıllı davranırsak herkes servis atabilir ki.
1: Ağzına sağlık. Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
17: Alex.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak? Teşekkür ediyorum. Sendeyim. Seni tanımak istiyorum.
18: Adım Eymentolu.
1: Mevkin nedir?
18: Forvet.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
18: 5.
1: Gol var mı?
18: 1 gol, 2 asist.
1: Golünü bize birazcık anlatır mısın? Kafamızda canlansın.
18: Seken topta vurdum. Direkt gol oldu.
1: Bir gol sevincin var mıydı o golde?
18: Yoktu.
1: Takımınla birlikte o zaman hemen görev bölgene geri döndün. Son olarak şunu sorayım sana da, Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
18: Çok.
19: Öğrencilerimizle beraber güzel bir kamp etkinliğine katıldık. Bu kampların uzun dönem olması çok güzel bir şey. Hep aynı çerçevede ve aynı güzellikte olması da Fenerbahçe'mizin çok güzel bir başarısı. Yani katıldığımız her kamp hepsi birbirinden daha güzel. Hepsi birbirinden daha eğlenceli, bize daha çok şey katan kamplar. Bu kampların bizim için en önemli olaylarından biri çocuklarımız beraber hareket etmeyi öğreniyorlar. Birlikte yemeği iniyorlar, birlikte maç oynuyorlar, havuza iniyorlar. Döndüklerinde bireysel özgüvenleri çok fazla yerinde oluyor. Bununla alakalı çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Herkese çok teşekkür ediyoruz.
1: O zaman ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hemen gençlerimle devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
20: Olur. Adım Yavuz Selim, soyadım Genç. Ben de İstanbul Sefaköy Fenerbahçe Futbol Okulu'ndanım.
1: Mevkin nedir?
20: Her yere oynuyorum. Kaleci hariç her yere oynuyorum.
1: Peki gol var mı şu ana kadar? Kaç maç yaptın?
21: Ben burada.
19: 5'te 5 gidiyoruz.
1: 5 maç 5 galibiyet miyiz?
20: 5 maç 5 galibiyet. 2 golüm var, 1 de asistim var.
1: Gollerinden birisini en azından bize anlatabilir misin?
20: İkisini de bir maçta attım. Bir tanesine top önüme geliyordu. Son anda pis burunla dokundum. Gol oldu. Diğeri de top orta açayım derken kaleye doğru yöneldi. Kalecinin elinin arasından geçti, gol oldu.
1: O zaman ayağına sağlık. Kalan maçlarında sana başarılar diliyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
22: Tanıyabilirsiniz. Adım Bedirhan Meri Ak. Sefaköy Fenerbahçe Spor Okul Kulübü'nden geldim. Sağ bekte oynuyorum.
1: Fenerbahçe'de örnek aldığın geçmişten veya bugünden sağ bek var mı?
22: Osay Samuel'i seviyorum.
1: Şu an takımının performansından memnun musun? Gelecekte bu takımı nerelerde görüyorsun? İçerisindeki futbolcuları da.
22: Herkes çok iyi bir kulüpte bekliyorum.
1: O zaman sana da ilerisi için başarılar diliyorum. Seni de tanıyalım.
23: Benim adım Muhammed Ferman Kaymaz. Sefaköy Fenerbahçe spor okulunda okuyorum. Orayı çok seviyorum. Forvet oynuyorum. Fenerbahçe'den en sevdiğim forvet yani. Onu şey yaptım. En-Nesyri ya da Tuğçe Şanlı.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
23: Çok. Çok seviyorum.
1: O zaman son olarak şunu sorayım. Şu ana kadar kaç maç kazandığınızı biliyor musun?
23: 5.
1: Peki bunlarda senin etkin ne kadardı? Gol veya asist olarak?
23: 2 gol, 3 asist.
1: Memnun musun performansından?
23: Memnunum.
1: Gollerin devamı gelecek mi?
23: Gelir.
24: Bizim için ilk kamp. Vallahi bizim için çok iyi, çok heyecanlı. Fenerbahçe nasip işidir. İnşallah bunlar da bir gün
1: gelişimlerini tamamlayacaklar ve Fenerbahçe için top koşturacaklar diye düşünüyoruz.
24: Evet, aynı.
1: O zaman Kosovalı olduğunuz için şunu da sormak istiyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde Vedat Muriç yuvaya geri döndü. En son 2019-2020 sezonunda kendisini bu çatı altında görmüştük. Yine sarı lacivertli formayı terletecek. Siz Vedat Muriç'in başarılı olacağını düşünüyor musunuz?
24: Evet, valla 2019-2020'de çok başarılıydı. İnşallah devamı gelecek. Vedat Muriç zaten bizim çocuğumuz, bizim evladımız. Kosovalı, Prizreni, bizim şehrimiz. Biz de oradan katılıyoruz. İnşallah başarılı olur. Biz de başka bir Vedat Muriç yaratırız. İnşallah buradan bir başka Vedat Muriç çıkarırız.
25: Çocuklarımızın gelişim açısından tabii ki de çok verimli zaman geçiriyoruz burada. Hani çocuklarımız bir arada olması, güzel zaman geçirmesi, antrenman konusunda da tabii çok güzel bir tesis, her türlü imkanı sağlıyorlar. Çocuklar memnun gördüğüm kadarıyla. Çağırdığımız takımlar da sağ olsunlar geliyorlar, hazırlık maçları. Şu anda arkamızda gördüğünüz gibi hazırlık maçlarımız da kaliteli ve güzel maçlar geçiyor. Onun için de güzel bir vakit geçirdiğimizi düşünüyorum.
26: Kamptayız. Mutluyuz. Fenerbahçe'nin içerisinde bu tarz bir kamp olması bizi her zaman çok mutlu ediyor. Çocuklarımla beraber geldik kampa ve basketbola gelişimler için çalışıyoruz. Durum bu şekilde.
1: İncelemelerinizden hareketle gelecekte Fenerbahçe Beko'ya hizmet edecek gençleri kazandırabilecek miyiz oralara?
26: Öncelikle amacımız zaten Fenerbahçe'miz için oyuncu yetiştirmek. Oraya eğer bir tane bile oyuncu kazandırabiliyor olsak bizim için çok gurur verici olur. Tabii ki olur. Niye olmasın? Türkiye'de bir sürü bu tarz bizim gibi spor okulları var. Bizim gibi bir sürü öğrenci yetiştiren okullarımızla beraber Fenerbahçe'mize oyuncu yetiştirebileceğimize inanıyoruz, güveniyoruz.
1: Seni tanıyabilir miyim?
27: Ben Oya Durmuş.
1: Pozisyonun nedir? Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
27: Şütörde daha rahat hissediyorum.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar kampta?
27: Bir tane yaptım.
1: Performansından memnun muydun? Daha da iyisi olabilir mi?
27: Daha iyisi olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımımızda favorin var mı veya Fenerbahçe Beko'da?
27: Ya ben bütün oyuncularımızı çok seviyorum. O yüzden herhangi bir favorim yok.
1: Son olarak Fenerbahçe'yi çok sevdiğini izleyenlere nasıl geçirirsin? Ne dersin?
27: Ya Fenerbahçe'de oynamak istiyorum zaten büyüyünce. İşte alt yapı seçmelerine falan giriyorum. Gerçekten Şu an çok güzel bir kulüp. Çok seviyorum. Kamplarına geliyorum. O şekilde.
1: O zaman sana kariyerin devamında başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
0: Mehmet Eymen Yılmaz.
1: Hangi pozisyonda, hangi numarada kendini daha rahat hissediyorsun?
0: Stör.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
0: 2.
1: Performanslarından memnun muydun yoksa daha iyisi de olur mu?
0: Yani daha iyisi olabilirdi ama genellikle memnunum.
1: Peki takım arkadaşlarından memnun musun?
0: Evet.
1: Kamp senin için nasıl geçiyor?
0: Kamp güzel geçiyor, maçlar oynuyoruz. Böyle güzel geçiyor.
1: Fenerbahçe Beko'da favorin var mı son olarak?
0: Melih Mahmutoğlu.
1: Teşekkür ediyorum, kaptanı seçti. Sendeyim şimdi, seni de tanıyorum.
2: Benim ismim Uygar Açıkgöz.
1: Peki pozisyon olarak en çok hangisinde rahat ediyorsun?
2: Pozisyon olarak genellikle forvette daha rahat ediyorum ki.
1: Fenerbahçe Beko'daki forvetlerden örnek aldığın bir isim var mı?
2: Ya bütün forvetler ayrı bir güzel ama yani ya öyle çok seçemem çünkü ikisini de iki yani bütün forvetlerimizi çok seviyorum ve örnek alıyorum. Yani öyle seçmek çok normal olmaz.
1: Kampta kendini geliştirdiğini düşünüyor musun? Kamptan memnun musun genel olarak?
2: Kamptan çok memnunum ve kendimi geliştirdiğimizi hissediyorum.
1: Sana da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanımak istiyorum. İsim soy isim?
3: Merhaba, benim adım Demir Faruk Özturan.
1: Senin pozisyonun nedir? Hangi pozisyonda oynuyorsun?
3: Forvet.
1: Fenerbahçe Beko'daki oyunculardan en sevdiğin kimdir?
3: Tarık Bivaroviç.
1: Neden Tarık peki?
3: Onu daha çok seviyorum.
1: En çok onu seviyorsun o zaman. Sen kamptan memnun musun genel olarak?
3: Memnunum.
1: Son olarak sana da şunu soruyorum. Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
3: Çok seviyorum.
4: Şu an Türkiye'nin birçok şehrinden, ilinden öğrenciler burada. Dere ağzındaki sporcularımız da burada. Hep beraber bir kaynaşmaları bizler için çok önemli. Hem de farklı şehirlerden İstanbul'a gelip onların bizlerle birlikte teknik ve fiziksel gelişimini takip edip desteklememiz onlar için çok çok kıymetli. Kamp sürecinde hem onlarla bir günde antrenman ve maçlar yapıyoruz. Çocuklarımız, sporcularımız kendilerini bu konuda hem altyapı antrenörleriyle hem de bizlerle birlikte destekleyip gelişiyorlar. Onlar için burada olmak tabii ki de çok eğlenceli, keyifli. Biz de onların fiziksel gelişimini ve teknik gelişimini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
5: Fenerbahçe Spor Okulları'nın 2026 yaz kampımızı yoğun bir katılımla başlattık burada. 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcularımız kampımıza katılım gösterdiler. 350 sporcumuz bu kampta hazır bulunuyorlar. Aynı zamanda antrenörlerimiz ve idari çalışanlarımız da bu kampa katılım gösterdiler. Futbol, basketbol, voleybol branşlarında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız bu kampımızda işte müsabakalarda yapmış olduğu hazırlık müsabakalarında aynı zamanda antrenmanlarımızda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bu kampımızın amacı sporcularımıza aynı zamanda sportif başarının dışında çocuklarımıza sosyal etkinliklerle ayrıca bir katkı sağlıyoruz. Çocuklar kendilerini daha farklı bir konumlandırıyorlar. Kampımız yoğun bir tempoda geçiyor. Burada bir sürü etkinlikler yapılıyor. Akşamları sportif branşların dışında diğer etkinliklerde de sosyal aktivitelerle de kendilerini farklı hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Keyifli zaman geçiriyorlar çocuklarımız. Fenerbahçe Spor Okulları olarak çocuklarımızı sportif başarının dışında iyi birer birey ve sporcu olarak yetişmeleri için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz. Onlar inşallah burada kampın dönüşünde iyi anılarla ayrılırlar. Güzel dostluklar kurarlar. Bu şekilde kampımızı sonlandırmış oluruz.
6: Kamp çok güzel gidiyor. Çocuklar günde iki antrenman, onun dışında maçlar yapıyor burada. Yani birbirleriyle tanışıyorlar, daha çok tecrübe. Yani bunların hepsi bizim için çok önemli. Çocuklar burada keyif alması çok önemli bizim için. Çok fazla sayıda antrenman ve maçlarla hem tecrübe kazanıyorlar, hem yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Yani bu çocuklar açısından da çok güzel. Otelimiz güzel, yemekler, onun dışında aqua park, havuz, yani oyun alanları. çocuklar için gayet güzel bir yer.
7: Merhabalar, ismim Nursena. Biz Ankara Mamak Fenerbahçe Spor Okulu olarak buradayız. Voleybol, basketbol ekibimizle gayet güzel, keyifli zaman geçiriyoruz.

0: Ben ömrüm Su. Adım ömrüm Su. Mevkim pasör. Ben voleyboldan Eda Erdem'i seçiyorum.
1: Kaptanı seçtin. Ne kadar seviyorsun Fenerbahçe'yi?
0: Çok seviyorum. Ben voleybol oynuyorum Fenerbahçe Spor Okulu'nda. Voleybol çok seviyorum. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Hiç canımız sıkılmıyor bizim. Eğleniyoruz, parti yapıyoruz, voleybol oynuyoruz, maçlar yapıyoruz. Benim keyfim çok yerinde.
1: Büyüyünce voleybolcu olmaktan başka bir şey düşünmez misin?
0: Yok.
1: O zaman devam ediyorum. Kendine güvenin çok iyi. İnşallah çok iyi yerlere gelirsin. Seni de tanıyalım.
2: Elif Ada. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü çok seviyorum. Burada eğleniyoruz. Öğretmenlerimizi, yeni öğretmenlerimizi falan tanıyoruz. Eğlenceli geçiyor.
1: Senin Fenerbahçe kadın voleybol takımımızda en sevdiğin sporcu kim?
2: Eda Erdem.
1: Neden Eda Erdem?
2: Seviyorum kendisini.
1: Liderlik özelliğinden dolayı olabilir mi?
2: Olabilir.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanıyalım.
3: Ben Meryem Emiral. Fenerbahçe Spor Okulları'nda voleybolla ilgileniyorum. Gerçekten hocalarımız bize çok ilgi duyuyor. Kampta da çok eğleniyoruz. Hem antrenman yapıyoruz, hem burada yeni arkadaşlarla tanışıyoruz, yeni hocalarımızı tanıyoruz. Ve kampımız eğlenceli geçiyor. Sadece spor yapmakla kalmıyoruz. Kendimizi de geliştiriyoruz ve aktivitelere katılıyoruz. Bu şekilde yani.
1: Senin bu kaçıncı kampın?
3: Bu benim ikinci kampım. Kasım'da da gelmiştim. Bu arada en sevdiğim voleybolcu da Fenerbahçe'den benim Melisa Vargas. Melisa Vargas'ı çok seviyorum. Çünkü kendisini hem smaç çok sevdiğim için smaç konusunda çok seviyorum. Hem kendi ruhunu çok seviyorum. Bu şekilde. Oynayışını da çok seviyorum.
1: Yarının Yıldızları programında bir kampı daha Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere yaşatmaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.
4: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: sevgili dinleyenler, Güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Hoş geldiniz. Oyuncumuz Matteo Guendouzi bizlerle beraber. Öncelikle kamp değerlendirmesi alacağız. Ardından sorularla devam edeceğiz.
2: You can start speaking about the training camp. How is it going so far? Then they will ask the questions.
3: If I have to be honest, I'm really surprised about the training camp because it's really nice. We have a really nice room. The restaurant is good. The atmosphere, everything is perfect for us. You know, we have everything to work. So even the pitch is good for the preseason. So no, everything about the football is very clear. It's very beautiful. So we just enjoy the time together.
4: Öncelikle dürüst olmam gerekirse kampla ilgili kampın benim pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel, restoran çok güzel, aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
5: Çubukçu Bein Sports, öncelikle yeni sezonda başarılar dilemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde burada Fenerbahçe'nin yaptığı antrenman taraftarı açık gerçekleştirdi ve açıkçası binlerce Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yakından takip etti. O güne dair kendisi bizlere neler söylemek ister? Bu taraftar sevgisi ve aidiyeti hakkında Matteo Guendouzi'nin yorumları neler olur?
2: So first of all, I wish you good luck for the season. A couple of days ago, there was a training here which was open to the fans. Thousands of people came to watch the training. So what would you like to say about this support and love received by the fans?
3: Okay, thank you. What I have to say, it's crazy, you know. You come just for one training and then you see like thousands of fans. I don't know how much they were last time, but a lot of fans. I was really surprised, you know, because I played in a lot of clubs and I never see this in my life. So we know they are always behind us and it's really good, you know, to start the season, to know that we will achieve a lot of good things together because we have to give everything for them. You know, because it's not in every club that you can see the fans coming on the training and then push the team even to be better on the training. So it's really nice for us, and we have to give the confidence back.
4: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
6: Elif Bozu Araç, gördüğünüz kadarıyla takım arkadaşlarının kendisine yoğun bir ilgisi var. Paylaşılamayan takım arkadaşı konumunda. Bununla ilgili duygularını öğrenmek istiyorum. Ayrıca kendisinin en sevdiği takım arkadaşları kim? Bunu da söylerse sevinirim. Bir de İsmail Kartal'la ilk kez bir araya geldi. İsmail Hoca ile olan ilk iletişimi ve ilk irtibası nasıldı? Kendisini nasıl buldu? Teşekkür ederim.
2: So two questions. First one is that we can see that you are really liked and loved by your teammates. What do you think about it, and can you tell us who are your favorite teammates, who are your favorite friends in the team? And the second question is that now we have a new head coach, Ismail Kartal. What are your first impressions about him? How do you feel to work with him?
3: So about the first question, no, I don't have favorite teammates, you know. I try to speak with everybody. I try to have a good relationship with everybody, and I have good relationship with all the players in my team. I think for me it's very important, you know, because we live together, so we are every day, every time together, we spend the time. So, you know, it's really important to have a good team spirit, and then, you know, when you will have difficult moments during the season, it's it's important to have the teammates next to you, you know, to help you. So I will always be here for my team, for my teammates to help them when they will need me. So yeah, I just try to be myself and to be good with my team. And about the second question, yeah, for me it's a new coach. So I heard a lot about him because I know he was on the club a few years ago, and I heard only good things about him. So I'm really happy to work with him. We will see what we can do this year together, but I hope and I think we can achieve very good things. So now I have to understand, and even the new players, we need to understand a little bit more his philosophy, how he wants to play, how he wants to defend, how he wants to attack. And this will maybe take a little bit more time, but the most important thing is yeah, to work together, to have a confidence on the coach. And I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
4: Öncelikle favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
7: Erdem Aktaş'ın spor. Vedat Muliç takıma katıldı. Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncu. Kendisi gibi çok hızlı da oynayan, yürekten mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Vedat'la iletişimi nasıl? Talihsiz de bir sakatlık geçirdi. Vedat için neler söyler? Bir de tabii çok daha erken ama Cici Datome Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımında şampiyon olacağı halde saçlarımı keseceğim demişti. Kendisi de ikonik bir saç modeline sahip. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlarını kesmeyi düşünelim.
8: Two questions again. First one is that Vedat Muriç joined the team. He knows the team very well, and we can say that he's also very ambitious, just like you. How is your relation with him? And he suffered an unlucky injury, unfortunately. But what would you like to say about him? How is your relation with him? How is your dialogue with him? You want me to ask a second question?
3: No, I'll start. I will answer this one.
8: Okay.
3: So yes, about Vedat, I know he's a great player. I know he has a big character, big mentality to win, and I love this kind of players. You know, for me it's really important to have this kind of players in my team, and I know that he will help the team a lot. I know he will score more than 20 goals this year because I know he's a great player. He scored a lot last year in Spain, so yeah, I know it's a really important player for us. So now we have I have to know him a little bit more even on the pitch because I want to help him to score more goals this year. So, but I know he's a very good player, good guy. So, it's a big help for the team.
4: Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı, İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak.
8: And the second question is that Gigi Datome, when he was playing in our basketball team, I know it's too early to speak about championship, but when Gigi Datome was playing here in our basketball team, he said that if we become champion, I will cut my hair. He used to have long hair, just like you. You have an iconic hairstyle. Would you consider something like this, cutting your hair, if we become champion?
3: You know, if we become champions, I can do a lot of things. So let's make happen, and then we will see.
8: Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim. Önce bir olalım, ondan sonrasına bakarız.
9: Sinan Çavuş, İlyas Operajansı. Gündüzü takıma dönem arasında geldi ama son haftalara kadar şampiyonluğu kovalarken en hırslı, en tutkulu oyunculardan biriydi takım arkadaşlarının taraftarı karşı. O yüzden çok büyük sevgi görüyor. Yeni sezonda yönetim değişti, hocası değişti. Biz nasıl bir Gündüz isteyeceğiz? Kendisi taraftara ne söylemek ister? Bu değişimin yansıması takıma nasıl oldu?
8: So you joined the team during the winter break last season, but you have become one of the most ambitious and passionate players in the team. That's why you were always appreciated by the fans. And now the present has changed, the board has changed, the coach has changed. So what kind of Gündüz are we going to see this season? What kind of message would you like to give to the fans? And how do you think this change will influence the team, the present, the coach?
3: No, to be honest, I will stay the same, you know, because I'm like this, you know, when I train, when I play, I always want to win, always want to give everything for my team, for my club, from the fans. So I will stay the same with a big ambition, and I hope we will achieve our goals this year better than last year. But no, I will stay like I did last year, you know. I will always try to give the best for my team, and this is the most important thing. And now, you know, we have to know each other, because it's a new season with a new board member, new president, new coach, new team, new players. So this will maybe take a little bit more time to adapt, to understand each other. But the most important things will be just to achieve the goals together. And then it's only about one thing: respect the club, respect the fans, and give everything and die on the pitch for them.
8: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da, maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezonda aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var, yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var: kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
10: Doruk Gözümer, TRT Spor. Yeni sezon öncesi başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Dün İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet sonrasında kendisi şöyle demişti: talepkar bir futbol anlayışım var. Futbolcularımın biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Mateo da zaten bu sisteme uygun bir futbolcu. Orta sahada özellikle gerçekten talepkar bir sistem. Yavaş yavaş taktiksel anlayış şekillendi mi? Çünkü kısa bir süre sonra Fenerbahçe'nin resmi maçı var. Bir yükleme yapılıyor futbolculara ama hocayla bu anlamda çalışmalar nasıl gidiyor, onu merak ettim. Teşekkürler.
8: First of all, I wish you good luck for the new season. Yesterday we spoke to the coach, and he said that he's a very demanding coach. His playing style is very demanding, and we know that you are a player like this also in the midfield. How is it going so far to understand the tactical mentality of the coach? Because soon you guys will be playing the first official games. We know that in the training camp, physical load is being made, but at the same time, you guys should understand the tactical mentality of the coach. So how is it going so far?
3: So thank you. And of course, you know, like I said, it's a new coach that I meet only 1 week ago. So I need to understand more how he wants to play, how he wants to defend. I start to understand a little bit because we train just one week. But I think the friendly game will help the team, you know. After, we will do some videos to understand a little bit how we need to play, how we need to attack, how we need to defend together. But I know he's asking a lot about the high pressing, the how we have to play with the ball, always play fast with the ball. We have to attack very fast. So I know he's asking a lot from the players, but yeah, I love it because, you know, I always give my best for the team, and I know he wants this kind of player. But like I said, we will have to create a new team spirit, a new philosophy to play, so it will maybe take a little bit more time because it's difficult to build it in only 1 week or 2 weeks or 1 month. But the most important thing will be to listen to the coach and to do what he wants to do on the pitch, and we will do this.
4: Teşekkür ediyorum. Tabii ki yeni bir hocamız var. Henüz kendisiyle tanışalı bir hafta oldu. Birazcık daha anlamamız gerekiyor. Nasıl oynamak istiyor? Nasıl savunma yapmak istiyor? Tabii ki bir haftalık antrenmanlarda bunu birazcık anladığımı söyleyebilirim ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak o hazırlık maçlarından sonra da video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmamızı istediğini ve birlikte takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi belirtmiş oldu. Olduğunuz gibi talepkar bir teknik direktör, önde baskı yapmamızı istiyor, hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Kendisi çok talepkar bu anlamda ki ben de zaten bunu çok seviyorum. Çünkü ben de böyle bir oyuncuyum. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki onun da bunu istediğini biliyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birazcık zaman alacaktır. Bir iki haftada veya bir ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan şey hocamızı dinleyip bizden istedikleri şeyleri yapmamız.
11: Fenerbahçe dışında soracağım. Dünya Kupası. Fransa. Pas. İzliye. Öncelikle Fransa kadrosuna alınmadı maalesef. Dışarıda kaldı. İyi giden bir Fransa izliyoruz şu anda. Fransa'nın durumunu ve muhtemel Pas eşleşmesini soracağım kendisine. İkincisi 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye maçı izleyeceğiz. Türkiye'de. Kendisini o zaman kadroda görebilecek miyiz? Beklentisine.
2: So this is a question about the French national team. What would you like to say about their performance? They have been doing well so far in the World Cup. Unfortunately, you were not invited. So what would you like to say about that? And what would you like to say about the possible match against Morocco, France and Morocco? And on the 25th of September, France will be playing against Turkey in Istanbul. Would you like to play in that match? Would you like to be invited to the national team at that time? What are your expectations?
3: Of course, I hope that they will win the World Cup. I think we have the best team in the world to win this competition, but it will be difficult because as we saw yesterday, you have some big national team who lost against, let's say, the teams who normally have to be a little bit, how I can say, you know,
2: less favored.
3: Yes. And so, you know, the World Cup, it's always difficult to play against national teams. They always give everything on the pitch, so will be really difficult. But before to play against Morocco, they have to play against Sweden tonight, and then after they have to play against Paraguay. So every game is difficult, you know, even more when you play with national teams. So I wish just the best for them, and I hope and I think they will win the World Cup. About the second question, of course, I hope I will be there for the games against Turkey. But you know, I have to work a lot. I have to be good with my club before. So let's give everything for Fenerbahce before, and then if I do good performance and if I'm good on the pitch, I hope they will call me again.
4: Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takımı ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük. Favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar, favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum.
12: Cihaz Güneş'e Fenerbahçe taraflarının şampiyonluğu kadar özlemlerdi. Diğer konuda şampiyonlar ligi ve bir eleme karşılaşması var. Bu maça ilişkin neler söyler? Takımı geçen seneki kadroyla muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Transfer yapılamazsa. Eşleşmeyi nasıl görüyor? Teşekkür ederim.
2: So the fans have been eagerly waiting for the Champions League as much as for the league title, because it's been so long since the last time Fenerbahce was in Champions League, and now you guys will play qualification games. If the club doesn't sign new players, probably players from the last season will be playing those qualification games. So what would you like to say about those games?
3: No, even if we don't sign some players, I think we have the very good team, you know, very good good players on the team. So yeah, it will be difficult to qualify for Champions League, because you know we have six games to go, and it's not an easy thing. But I hope and I think we have a very good team to go in Champions League next year. We will give everything to win the next six games to be there. But I have full confidence in my team, on the players that we have on the team right now, and of course if some players can come to help the team will be even much better, but I have full confidence in my teammates now, and the thing that I want to say is that we will give everything to qualify for the Champions League. I think and I hope we have the team to do this.
4: O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız.
7: Erdem Akbaşan Spor. Şu an bulunduğumuz tesis Fenerbahçe'ye kazandıran isim Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Stadın şu anki durumunu yapan kişi de Aziz Yıldırım'dı. Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş, efsane başkan olarak tanımlanan, kendisini de lider olarak tanımlayan bir başkan. Ve kendisi kampı ziyaret etti. O anları paylaşmak ister mi? Nasıl bir başkan profili gördü karşısında? Aziz Yıldırım'la ilgili neler düşünüyor?
2: So our president, Mr. Aziz Yıldırım, he had been the president here before for 20 years. He was the one who built this training facility. He was the one who built the stadium. So now he's back. We can say that he's a leader. We know that he visited the training camp. So what is your opinion about him, and how was the time with him here?
3: So yeah, I never speak with him personally now, but yeah, I heard a lot of good things about him. I know that he wants a lot of things with Fenerbahce a few years ago, so I know he did a lot of good things for the club. I know that he has a winning mentality as well, so you know it will be good for everybody for sure. And what he said about the team, he said that he will always be behind the team. He will always help the team, and he hope and he will do everything to achieve the goals that we have all together.
4: Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
1: Teşekkür ediyoruz.
3: Thank you.
1: İyi günler abi.
3: Thank you. Have a good day everybody. Thank you.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, Yakın Takip programı şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Serkan Acar, Resort & Sport Topuk Yaylası tesislerimizden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin kampı tüm hızıyla devam ediyor ve Sarı Lacivertli ekibimiz bugünün tek antrenmanı için şimdi sahadaki yerini alıyor. Fenerbahçe'mizin kampı bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta çarşamba günü başlamıştı ve bugün kampın 7. gününde Sarı Lacivertli oyuncularımız ve kampın 7. gününde tek antrenman gerçekleştiriyor Sarı Lacivertli ekibimiz ve teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde oyuncularımız da sahadaki yerlerini aldılar ve ısınma hareketleriyle birlikte antrenman başlayacak ki ilk bölümde kısa bir salon çalışması da gerçekleştirdi oyuncularımız, yine antrenörlerimiz eşliğinde ve birazdan da saha çalışmaları başlayacak. Fenerbahçe'mizin kampı perşembe günü sona erecek. Bildiğiniz gibi kampın 7. günündeyiz. Oldukça iyi antrenmanlara imza attığını söylememiz gerekiyor. Futbol takımımızın tesislerimizde bir yandan güç depolarken bir yandan da taktiksel provalar üzerinde duruyor futbol takımımız. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında akşam saatlerindeki bu antrenman basın mensuplarına da açık olarak gerçekleşiyor ki basın mensupları öğle saatlerinde Sarı Lacivertli ekibimizin oyuncularından Matteo Guendouzi'nin basın toplantısı için yine tesislerimizdeydiler ve şimdi de akşam antrenmanını basın mensuplarımız yakından takip etme fırsatını buluyor. Kalecilerimiz, kaleci antrenörlerimiz eşliğinde onlar hazırlıklarına devam ediyorlar. Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat ki bu vesileyle İrfan Can Eğribayat'ın doğum gününü de televizyonumuz aracılığıyla da kutlayalım. Sağlıklı, mutlu, başarılarla dolu bir sezon dileyelim İrfan Can Eğribayat'a. Engin Can Biterge ve Kuzey Sapas kaleci antrenörlerimiz eşliğinde onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Perşembe günü sona erecek Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampı ve toplamda 9 gün burada gerçekleştirilen çalışmaların ardından Fenerbahçe'miz İstanbul'a dönecek. 2 günlük iznin ardından futbol takımımız bu kez 5 Temmuz Pazar günü ikinci kamp programı ve hazırlık maçları oynamak için Avusturya'ya gidecek. 8 Temmuz Çarşamba günü Avusturya Ligi ekiplerinden Admira Wacker'le, 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya Ligi'nde mücadele eden Pogon'la ve 14 Temmuz Salı günü de takımımız geride bıraktığımız sezon Avusturya Ligi'nde şampiyon olan LASK Linz takımlarıyla hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek. Günün tek çalışması başlamış durumda. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde oyuncularımız hazırlıklarına devam ediyor. Şu bilgiyi de paylaşalım. Takımımız buraya geldiği günden bu yana ilk gün çarşamba günü tek antrenman gerçekleştirmişti. Zaten öğle saatlerinde tesisimize ulaşmıştı Fenerbahçe'miz ve o gün akşamüstü saatlerinde ilk antrenmanını yapmıştı. Sezonun ilk çalışmasıydı o aynı zamanda. Geride bıraktığımız cumartesi günü oyuncularımız bir takım testlere tabi tutuldular teknik ekibimiz tarafından ve bugün yine tek antrenman gerçekleştiriyor Fenerbahçe'miz. Kalan günlerin tamamında çift antrenman yapmıştı oyuncularımız. İster tek antrenman, ister test ya da çift antrenman olsun, futbol takımımızda her gün çalışmaların ardından oyuncularımızın ölçümleri yine teknik ekibimiz tarafından yapılıyor ve bu ölçüm sonuçlarına göre bazı oyuncularımıza korumaya yönelik programların hazırlandığı bilgisini de sizlerle paylaşalım. İlk antrenmanlarda Milan Škriniar ve Marco Asensio takımdan ayrı programlar dahilinde çalışmalarına devam ediyorlardı. Geçtiğimiz sezon sonundan kalan sakatlıklarından dolayı ki adım adım bu oyuncuların takıma katılması planlanıyordu. Bugün Milan Škriniar'ın antrenmanın %75'lik bölümünde takımla birlikte, Marco Asensio'nun da yine ona yakın bir şekilde takımla birlikte çalışacağı bilgisini sizlerle paylaşalım. Anderson Talisca, o da şu an ısınma bölümünde takımımızla beraber ısınma hareketlerini sürdürüyor ve sonrasında yine koruma amaçlı olarak Anderson Talisca antrenmanın ilerleyen bölümünde bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürecek. Sarı lacivertli oyuncularımızdan Sıdiki Şerif, Farci Brown ve Cengiz Ünder ise yenileme programı dahilinde şu sıralarda yine antrenörlerimiz eşliğinde salonda çalışmalarına devam ediyorlar. Bir kez daha belirtmek gerekirse her gün takımımızın antrenmanlarının ardından oyuncularımızın ölçümleri yapılıyor ve ölçüm sonuçlarına göre de yine oyuncularımızın antrenman programları belirleniyor. Takımımızın her antrenmanında olduğu gibi yine taraftarlarımız takımımızı yalnız bırakmıyorlar. Bugün de yine kendilerine ayrılan bölüme geçiyor taraftarlarımız. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hava karardıktan sonra yine taraftarlarımız buraya geldiler. Oyuncularımızla bir araya geldiler ve meşaleler yakıp tezahüratlarla oyuncularımıza destek oldular. Oyuncularımız da yine taraftarlarımızı selamladı. Gerçekten güzel görüntüler vardı ki yine Fenerbahçe Televizyonu farkıyla ve kulübümüzün diğer kanallarından da sosyal medya hesaplarından bu görüntüleri sizlerle paylaştık. Bugün tek çalışma var dedik. Yarın takımımız yine çift antrenman gerçekleştirecek ve Perşembe günü de sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından ilk kamp programı sona erecek. Fenerbahçe'mizin 9 gün sürecek toplamda Topuk Yaylası'ndaki kampı futbol takımımızın ve pazar günü de Fenerbahçe'miz, daha önce de ifade ettiğim gibi, ikinci kamp çalışmaları ve hazırlık maçları oynamak için Avusturya'ya gidecek. Avusturya'daki 10 günlük kampın ardından da futbol takımımız İstanbul'a dönecek ve 21 Temmuz Salı günü saatler 21'i gösterdiğinde Konik Zabje ile oynayacağım Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıkları Canbartu tesislerimizde devam edecek. Oyuncularımız ısınma hareketlerine devam ediyorlar. Bugünkü antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına da açık bir şekilde gerçekleşiyor. Sarı lacivertli oyuncularımızdan Matteo Guendouzi bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yine Fenerbahçe'mizin Brezilyalı oyuncularından Fred Fenerbahçe televizyonumuzda bizlerin sorularını yanıtladı ki o programı saatler 13'ü gösterdiğinde hem televizyonumuzdan hem kulübümüzün YouTube kanalından hem de izleyebilir ve Radyo Fenerbahçe'den de dinleyebilirsiniz. Saatler 13'ü gösterdiğinde oyuncularımız hazırlıklarını sürdürüyor. Kalecilerimiz de kaleci antrenörlerimiz eşliğinde onlar da çalışmalarına devam ediyor. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapılacak ve pas çalışmalarının ardından da takımımız taktiksel provalara geçecek. Taktiksel antrenmanların sürelerinin de giderek artık uzamaya başladığını da söylememiz gerekiyor. Aynı zamanda daha önce de söylediğim gibi çift antrenman programının uygulandığı günlerde sabah antrenmanlarında oyuncularımız en az 40-45 dakika salonda güç ve dayanıklılık üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Sonrasında sahaya çıkıyorlar ve bu antrenmanların yaklaşık 2 saat sürdüğünü de belirtmemiz gerekiyor ki bugün yine bu antrenmanın da 2 saat sürmesi planlanıyor. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde Fenerbahçe'mizin antrenmanının ısınma bölümü devam ediyor. Fenerbahçe'miz oldukça iyi antrenmanları ve oldukça iyi iklim koşullarında bu antrenmanları gerçekleştirdiğini belirtmemiz gerekiyor. Futbol takımımız hava koşulları ve hava sıcaklığının oldukça iyi olduğu tesislerimizde ki bildiğiniz gibi deniz seviyesinden 1200 metrenin de üzerinde bulunuyor. Serkan Acar Resort and Sports Topuk Yaylası tesislerimiz burada UEFA standartlarına uygun tam 3 saha var ve futbol takımımız bu sahaların tamamını kullanarak antrenmanlarını yapmaya devam ediyor. Fenerbahçe'mizin, futbol takımımızın kampı sona erdikten sonra kadın futbol takımımız yine buraya gelecek ve kamp programlarını gerçekleştirecek ve yaz boyunca da Eylül ayının ortalarına kadar hem ülkemizden hem de dünyadan birçok takımın buraya gelip kamp yapacağı bilgisini sizlerle paylaşalım ki 3 farklı saha olduğu için aynı anda 3 takım dahi burada kamp programları üzerinde durabiliyor. Oyuncularımızın da ısınma hareketleri toplu çalışmalarla şu an devam ediyor. Antrenmanın ilk bölümünde bildiğiniz gibi kısa bir salon çalışması gerçekleştirmişti futbol takımımız ve şimdi sahada ısınma hareketleri halen daha devam ediyor. Birazdan da dar alanda top kapma ve pas çalışmalarına geçilecek. Antrenmanda yine yayının başında ifade ettiğim gibi Skriniar'ın antrenmanın %75'lik bölümünde yine Marco Asensio'nun da buna yakın bir şekilde antrenmanda yer alacağı bilgisini sizlerle paylaşalım. Anderson Talisca ısınma bölümünde yine takımla beraber çalışıyor. İlerleyen dakikalarda herhangi bir sakatlığı yok Anderson Talisca'nın ve ilerleyen bölümde yine bireysel çalışmalarını sürdürecek. Sedeki Şerif, Farci Brown ve Cengiz Ünder ise yenileme programı dahilinde bu üç oyuncumuz da yine antrenörlerimiz eşliğinde salonda çalışmalarını sürdürüyor ki yayının başında da ifade etmiştim. Her gün antrenmanların sonunda, çift antrenman olan günlerde yine ikinci antrenmanların sonunda oyuncularımızın ölçümleri yapılıyor ve buna bağlı olarak oyuncularımızın hem takım çalışmasındaki programları hem de bireysel programları belirleniyor. Toplu ısınma bölümünün de artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Oyuncularımız, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcılarımız seçtiğinde hazırlıklarına devam ediyor. Topuk yaylası tesislerimizin kameraman arkadaşım sevgili Yılmaz Kuyumcu şimdi ekrana getiriyor. Gerçekten ülkemizdeki neredeyse tüm kulüplerin gıptayla baktığı bir tesis burası. İklim koşullarının yaz mevsiminde antrenman yapmaya ve hazırlıklara devam etmeye oldukça uygun olduğu bir yer. Göl kenarında ve 3 UEFA standartlarına uygun 3 sahanın ve yine bir basketbol salonunun olduğunu da sizlerle paylaşalım. Yaz mevsiminde, hatta basketbolda sezonun Ekim ayında başladığını da düşünecek olursak, Eylül aylarında da yine ülkemizden birçok basketbol takımının da burada kamp programı gerçekleştirdiğini sizlere söyleyelim. Oyuncularımızın antrenmanın bu bölümündeki yine gruplar halindeki çalışmaları devam ediyor. Taraftarlarımız da yine takımımızın antrenmanını takip etmeyi sürdürüyorlar. Oyuncularımızın gruplar halinde topla birlikte çalışmaları devam ediyor. Sarla Civertli ekibimizin akşam antrenmanında pas ve top kapma çalışmalarının olduğu bölüme şimdi geçiyoruz ve yine teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde çalışma başlamış durumda. Belirli bir sayıda pas yapması gerekiyor takımların bu oyunu, grupların daha doğrusu bu oyunları kazanabilmesi için. Dar alanda yakın mesafede tek pasla topu kaptırmaması gerekiyor grupların. Oyuncularımız antrenmanın bu bölümünde dar alanda pas çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugünkü antrenmanın ilk bölümünün basın mensuplarına açık olduğunu da bir kez daha sizlerle paylaşalım. Matteo Guendouzi öğle saatlerinde basın mensuplarının karşısına çıktı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yine Fred kamptaki 3. günün röportajı programımızın konuğu oldu. Bu programı saatler 13'ü gösterdiğinde izleyebilirsiniz. Oldukça güzel bir röportaja imza attığımızı düşünüyoruz Fred'le birlikte. Hem antrenman hem çalışmalar hakkında düşüncelerini hem de yeni sezonla ilgili hedeflerle alakalı düşüncelerini bizlerle paylaştı Fred. Takımımızın pas çalışmaları, saha içerisinde dar alandaki pas çalışmaları, top kapma çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Kalecilerimiz de kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yakın mesafede, dar alanda, gruplar halinde pas ve top kapma çalışmasıyla birlikte Fenerbahçe'mizin antrenmanı devam ediyor. Anderson Talişka'dan yine bahsetmiştik. Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışacak demiştik. Şimdi yan sahada Anderson Talişka ve orada yine antrenörlerimiz eşliğinde o da çalışmalarına devam ediyor. Bir sakatlığı yok Anderson Talişka'nın. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Herhangi bir sakatlık problemi yaşamıyor Anderson Talişka. Bireysel çalışmalarına antrenörlerimiz seçtiğinde devam ediyor. Brezilyalı oyuncumuz. Archie Brown, Sidiki Şerif ve Cengiz Ünder de yenileme programı dahilinde yine bu oyuncularımız da salonda çalışmalarını sürdürüyorlar. Fenerbahçe'mizin kampı Perşembe günü sona erecek. Kampın 7. günündeyiz. Kampın 8. gününde takımımız çift antrenman yapacak ve çift antrenmanın ardından da Perşembe günü kampın son gününde yapacağım, sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla birlikte takımımız İstanbul'a dönecek. 2 günlük iznin ardından da pazar günü Fenerbahçe'miz bu kez 10 gün sürecek Avusturya kampına gidecek. Orada da 3 hazırlık maçı yine futbol takımımızı bekliyor olacak. Oyuncularımızın top kapma, pas çalışması devam ediyor. İlerleyen bölümde takımımız yine taktiksel provalar üzerinde duracak. Dar alanda yapılacak çift kale maçlarla birlikte ki taktiksel provalarında ondan önce yapılacağı bilgisini sizlerle paylaşalım. O bölümde zaten basın mensuplarına ayrılan sürenin de sonuna gelinmiş olacak. Marco Asensio ve Milan Škriniar. Yayının başında bahsetmiştim. Takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. Oyuncularımız Fenerbahçe'mizde günün tek çalışması tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli ekibimizin kamp kadrosunda bildiğiniz gibi toplam 30 oyuncu yer alıyor ve geçtiğimiz gün antrenman esnasında hissettiği ağrı sebebiyle MR'ı çekilen Vedat Muriç'in de tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini sizlerle paylaşalım. Yine teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında milli futbol takımımızda forma giyen oyuncuların Avusturya kampıyla birlikte takımımıza katılacağını söylemişti. Sarı lacivertli ekibimizin kadrosunda yine Dünya Kupası'nda performanslarını sergilemeye devam eden Ederson, Livakovic, Enson Semedo, N'Golo Kante ve Amrabat yer almıyor. 30 oyuncuyla buraya geldi Fenerbahçe'miz. Tarık Çetin, İrfan Can, Eri Bayat, Engin Can, Biter Gebe, Kuzey Sapas kalecilerimiz. Milan Škriniar, Cedin Osterwolde, Yiğit Efe, Pekao, Kamil Efe, Yiğit Fidan, Omar Payet, Archie Brown, Levent Mercan, Ogyen Mimovic. Onun dışında Matteo Guendouzi, Fred Bartu, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaaddin Ekici, Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Talişka Çağrı, Fedai Çağrı, Balta Maradiyuf, Sıdiki Şerif takımımızın kamp kadrosunda yer alan oyuncularımız. Takımımızın dar alanda pas ve top kapma çalışması tüm hızıyla devam ediyor antrenmanın bu bölümünde. Salon çalışmasıyla başlamıştı antrenmanımız ve antrenmanın ilk bölümünde sahaya geçtiğinde Fenerbahçe'miz ve takımımız ve koşu çalışmalarıyla antrenmana devam etti ve ardından da toplu çalışmalarla birlikte günün tek antrenmanı devam ediyor. Farklı varyasyonlar ve kurallar dahilinde top kapma ve pas çalışmaları yine gruplar halinde devam ediyor. Sarı lacivertli ekibimizde teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde takımımızın antrenmanı devam ediyor. Taraftarlarımız kampın her gününde olduğu gibi yine takımımızı yalnız bırakmadılar ve bugün antrenmanın belli bir bölümünün de basın mensuplarına da açık olduğunu sizlerle paylaşalım. Bir yandan pas yaparken bir yandan da kendileri için belirlenmiş tabii sayıyı tutturması gerekiyor pas yapan takımın. Diğer oyuncularda topu kapma mücadelesi veriyorlar bu çalışmada. Bir yandan oyuncularımızın dar alanda pas becerilerini ve alışkanlıklarını kazanmasına yönelik, bir yandan da fizik kondisyon açısından da önemli bir çalışma olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Birazdan da taktiksel provalar başlayacak futbol takımımızda. Antrenmanların son bölümünde de oyuncularımız dar alanda hem minyatür kalede hem de normal kalede çift maçlar, çift kale maçlar oynuyorlar. Oyuncularımız, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde günün tek antrenmanında pas ve top kapma çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'mizde Serkan Acar Resort & Sport Topuk Yaylası tesislerimizdeki kamp perşembe günü sona erecek. 9 günlük bir kamp süreci ve bugün 7. gündeyiz. Geçtiğimiz çarşamba günü oyuncularımız sağlık kontrollerinin ardından Canbartu tesislerimizde bir araya gelmiş ve futbol takımımız akşam saatlerinde Topuk Yaylası tesislerimizdeki ilk antrenmanıyla birlikte yeni sezonu açmıştı. Bugün kampın 7. günü ve takımımız günün tek çalışmasını sürdürüyor. Pas çalışmasıyla birlikte antrenman devam ediyor. Birazdan da kısa bir aranın ardından oyuncularımız taktiksel provalar üzerinde durmaya başlayacaklar. Oyuncularımız 3 grup halinde çalışmalarını sürdürecekler. Ardından da taktiksel provalar üzerinde durulacak. Kısa bir su molası verilmiş durumda ve su molasının ardından da antrenman kaldığı yerden devam edecek. Kaleci antrenörlerimiz eşliğinde Tarık Çetin, İrfan Caneri Bayat, Sengin Can Biterge ve Kuzey Sapaz'ında antrenmanı devam ediyor. Tarık Çetin, İrfan Caneri Bayat, Engin Can Biterge ve Kuzey Sapaz. Tarık Çetin geçen sezon 4 maçta forma şansı bulmuştu. İrfan Caneri Bayat ilk devrede 6 maçta oynadıktan sonra sezonu Samsun Spor'da kiralık olarak tamamlamıştı. Engin Can Biterge A takımımızda birçok maçın kadrosunda yer aldı ve 19 yaş altı takımımızda da 14 maçta oynadı geride bıraktığımız sezon. Kuzey Sapaz'da 18 yaşında ve o da geçen sezon yine 19 yaş altı takımımızda 18 maçta oynadı. Oyuncularımızın dar alandaki top kapma çalışması gruplar halinde devam ediyor. Fenerbahçe'mizde ve antrenmanda da yavaş yavaş bize ayrılan sürenin de sonuna doğru yaklaştığımızı belirtelim. Takımımız gruplar halinde pas ve top kapma çalışmalarını sürdürüyorlar. Fenerbahçe'miz kampın 7. gününde ve kampın 8. gününde yine çift antrenmanı olacak futbol takımımızın. Yine Sarı Lacivert ekibimizin kampının da 9 gün, toplamda 9 gün sürecek kampın Perşembe günü sabah saatlerinde yapılacak antrenmanla birlikte tamamlanacağını sizlerle paylaşalım. Oyuncularımız dar alanda pas ve top kapma çalışmasını sürdürüyorlar. Ve birazdan da taktiksel provalar başlayacak futbol takımımız için. Bizler de bizlere ayrılan sürenin şimdi sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'mizden, takımımızın Topuk Yaylası kampından tüm gelişmeleri hem Fenerbahçe Televizyonu hem YouTube kanalımız hem diğer mecralarımız ve Radyo Fenerbahçe aracılığıyla sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

0: Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Futbol alt takımımızın Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünün devam ettiği Fenerbahçe Serkan Acar Resort ve Sports Topuk Yaylası tesislerimizde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kampın çok verimli geçtiğini vurgulayan Guendouzi, taraftarların güvenini boşa çıkarmamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
1: So no, everything about the football is very clear, it's very beautiful. So we just enjoy the time together.
2: Öncelikle dürüst olmam gerekirse kampla ilgili kampın benim pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel, restoran çok güzel, aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
1: And then push the team even to be better on the training, so it's really nice for us, and we have to give the confidence back.
2: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
1: On the coach and I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
2: Herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
1: It's only about one thing, respect the club, respect the fans and yeah, give everything and die on the pitch for them.
2: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezonda aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var, yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var. Kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
0: Avrupa ve Türkiye şampiyonu Fenerbahçe İstanbul Jüet tekerlekli sandalye basketbol takımımız kazandığı kupalarla başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimizi ziyaret etti.
3: Eurocup 1 ve Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız kazandığı kupaları başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimize götürdü. Şobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Maraton Alt Tribünü Yüksek Divan Kurulu Lanç'ta gerçekleşen ziyarette Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerimizin yanı sıra 1907 Fenerbahçe Derneğimizin Başkanı, eski yöneticilerimizden Rıfat Pelahya ve Cenk Öztanık'la Gökhan Akça, İstanbul Jet Havacılık ve Akaryakıt Hizmetleri AŞ CEO'su Hüseyin Latifoğlu, basketbolcularımızla teknik ve idari kadrolarımız yer aldı. Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımızı başarılarından dolayı tebrik ederken basketbolcularımız da başkanımıza kupaları takdim etti. Ziyaretin sonunda kupalarla birlikte fotoğraf çektirildi.
0: Kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Koleji Rams formaları giyen Yiğit Hamza Mestoğlu'yla yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede 2023 yazında Fenerbahçe ailesine katılan 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında çifte lisans statüsü ile Fenerbahçe Koleji Rams ve Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımlarımızın formalarını terleten oyuncumuz Yiğit Hamza Mestoğlu ile yollarımız ayrılmıştır. Yiğit Hamza Mestoğlu'na tüm emekleri için teşekkür ediyor. Kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz denildi. Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Arsavev'de yeni sezon sağlık kontrolleriyle başlıyor. Ekibimiz kamp çalışmaları için 4 Temmuz Cumartesi günü Topuk Yaylası tesislerimize gidecek.
4: Alves yerden çevirdi. Savunmadan sekti. Buhsen ve gol.
3: Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımımız 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başlıyor.
4: Sude Nur çıktı, kafa boşta kaldı ve top ağlarda gol.
3: Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de tarihin ilk şampiyonluğunu elde eden ekibimiz ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Sarı lacivertler ilk resmi maçında ikinci ön eleme turu yarı finalinde 5 Ağustos'ta Belçika'da Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla karşı karşıya gelecek.
4: Sabastin çalımını attı ceza sahasında. Sabastin vurdu 5. gol.
3: Takımımız rakibin elemesi halinde final maçı oynayacak ve finalde de kazanması halinde adını 3. ön eleme turuna yazdıracak.
4: Staşkova çalım düşündü, geçti, vurdu, top ağlara gitti.
3: Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımımızın hazırlık programı belli oldu.
4: Çaprazdan vurdu, gol geldi. Andreya Staşkova.
3: Ekibimiz yeni sezona 1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek sağlık kontrolleriyle başlayacak.
4: Staşkova çalım düşündü, geçti, vurdu, top ağlara gitti. Andreya Staşkova.
3: Sarı lacivertler sağlık kontrollerinin ardından 4-14 Temmuz tarihleri arasında Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde kampa girecek.
4: Piritan buzluğa vurdu. O nasıl bir gol? Mükemmel bir gol.
3: Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 22 Ağustos'ta başlayacak.
4: Bir kafa vuruşu topu ağlara gitti. Yaşam attı, yaşam.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı 3 maçla devam etti. Brezilya normal sürede Japonya'yı turnuvanın dışına iterken Paraguay ile Fas seri penaltı atışları sonucu Almanya ve Hollanda'yı eledi.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçını Japonya ile oynayan Brezilya 1-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Sambacılara galibiyeti ve son 16 turu biletini getiren goller 56. dakikada Casemiro ile 90+5. dakikada Gabriel Martinelli'den geldi. Japonya'nın tek golü ise 29. dakikada Kai Shusano tarafından kaydedildi. Turnuvada E grubunu 6 puanla lider bitirdikten sonra 12 yıllık aranın ardından tekrar kupaya uzanmak isteyen Almanya ve bir peri masalı yazmanın peşinde olan Paraguay'da son 16 turuna kalmak için Boston Stadında karşılaştı. Müsabakanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatmalara geçildi. Almanya bu sayede 12 kez de Dünya Kupası'nda en fazla 15'er dakikalık 2 uzatma devresi gören takım oldu. Uzatmalarda da eşitlik bozulmaması seri penaltı atışlarına gitmek demekti. Paraguay'ın penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük kurması sonucu panzerler, organizasyon tarihinde ilk kez seri penaltı vuruşlarıyla elenmeyi yaşadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselecek bir ekip daha penaltılarla görüldü. Hollanda-Fas mücadelesinde 90 dakika kazananı belirleyemezken 72. dakikada Cody Gakpo'nun attığı gole 90+1. dakikada İsa Diop'la cevap verildi. Denge uzatmalarda da değişmeyince penaltı vuruşları kullanılmaya başlandı ve Kuzey Afrika temsilcisi portakalları eleyerek son 16 turunda Kanada'nın rakibi oldu.
0: Bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Hoşça kalın.

0: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu Radyo Fenerbahçe.
1: Radyo Fenerbahçe.
2: Ölüm bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Hoş geldiniz. Oyuncumuz Matteo Guendouzi bizlerle beraber. Öncelikle kamp değerlendirmesi alacağız. Ardından sorularla devam edeceğiz.
2: You can start speaking about the training camp. How is it going so far? Then they will ask the questions.
3: If I have to be honest, I'm really surprised about the training camp because it's really nice. We have a really nice room. The restaurant is good. The atmosphere, everything is perfect for us. You know, we have everything to work. So even the pitch is good for the preseason. So no, everything about the football is very clear. It's very beautiful. So we just enjoy the time together.
4: Öncelikle dürüst olmam gerekirse kampla ilgili kampın benim pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel, restoran çok güzel, aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
5: Onur Çubukçu, Bein Sports. Öncelikle yeni sezonda başarılar dilemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde burada Fenerbahçe'nin yaptığı antrenman taraftarı açık gerçekleştirdi ve açıkçası binlerce Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yakından takip etti. O güne dair kendisi bizlere neler söylemek ister? Bu taraftar sevgisi ve aidiyeti hakkında Matteo Guendouzi'nin yorumları neler olur?
2: So first of all, I wish you good luck for the season. A couple of days ago, there was a training here which was open to the fans. Thousands of people came to watch the training. So what would you like to say about this support and love received by the fans?
3: Okay, thank you. What I have to say, it's crazy, you know. You come just for one training and then you see like thousands of fans. I don't know how much they were last time, but a lot of fans. I was really surprised, you know, because I played in a lot of clubs and I never see this in my life. So we know they are always behind us and it's really good, you know, to start the season, to know that we will achieve a lot of good things together because we have to give everything for them. You know, because it's not in every club that you can see the fans coming on the training and then push the team even to be better on the training. So it's really nice for us and we have to give the confidence back.
4: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
6: Elif Hulusi Araç, gördüğünüz kadarıyla takım arkadaşlarının kendisine yoğun bir ilgisi var. Paylaşılamayan takım arkadaşı konumunda. Bununla ilgili duygularını öğrenmek istiyorum. Ayrıca kendisinin en sevdiği takım arkadaşları kim? Bunu da söylerse sevinirim. Bir de İsmail Kartal'la ilk kez bir araya geldi. İsmail Hoca ile olan ilk iletişimi ve ilk irtibası nasıldı? Kendisini nasıl buldu? Teşekkür ederim.
2: So two questions. First one is that we can see that you are really liked and loved by your teammates. What do you think about it? And can you tell us who are your favorite teammates? Who are your favorite friends in the team? And the second question is that now we have a new head coach, Ismail Kartal. What are your first impressions about him? How do you feel to work with him?
3: So about the first question, no, I don't have favorite teammates, you know. I try to speak with everybody. I try to have a good relationship with everybody, and I have good relationship with all the players in my team. I think for me it's very important, you know, because we live together, so we are every day, every time together, we spend the time. So, you know, it's really important to have a good team spirit. And then, you know, when you will have difficult moments during the season, it's it's important to have the teammates next to you, you know, to help you. So I will always be here for my team, for my teammates to help them when they will need me. So yeah, I just try to be myself and to be good with my team. And about the second question, yeah, for me it's a new coach. So I heard a lot about him because I know he was on the club a few years ago, and I heard only good things about him. So I'm really happy to work with him. We will see what we can do this year together, but I hope and I think we can achieve very good things. So now I have to understand, and even the new players, we need to understand a little bit more his philosophy, how he wants to play, how he wants to defend, how he wants to attack. And this will maybe take a little bit more time, but the most important thing is to work together, to have a confidence on the coach. And I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
4: Öncelikle favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
7: Erdem Aktaş'ın spor. Vedat Muniç takıma katıldı. Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncu. Kendisi gibi çok hırslı da oynayan, yürekten mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Vedat'la iletişimi nasıl? Talihsiz de bir sakatlık geçirdi. Vedat için neler söyler? Bir de tabii çok daha erken ama Cici Datome Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımında şampiyon olacağı halde saçlarımı keseceğim demişti. Kendisi de ikonik bir saç modeline sahip. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlarını kesmeyi düşünelim.
8: Two questions again. First one is that Vedat Muriç joined the team. He knows the team very well, and we can say that he's also very ambitious, just like you. How is your relation with him? And he suffered an unlucky injury, unfortunately. But what would you like to say about him? How is your relation with him? How is your dialogue with him? You want me to ask a second question?
3: No, I thought I would answer this one.
8: Okay.
3: So yes, about Vedat, I know he's a great player. I know he has a big character, big mentality to win, and I love this kind of players. You know, for me it's really important to have this kind of players in my team, and I know that he will help the team a lot. I know he will score more than 20 goals this year because I know he's a great player. He scored a lot last year in Spain, so yeah, I know it's a really important player for us. So now we have I have to know him a little bit more even on the pitch, because I want to help him to score more goals this year. So, but I know he's a very good player, good guy. So, it's a big help for the team.
4: Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı, İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak.
2: And the second question is that Gigi Datome, when he was playing in our basketball team, I know it's too early to speak about championship, but when Gigi Datome was playing here in our basketball team, he said that if we become champion, I will cut my hair. He used to have long hair, just like you. You have an iconic hairstyle. Would you consider something like this, cutting your hair, if we become champion?
3: You know, if we become champions, I can do a lot of things. So let's make happen, and then we will see.
2: Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim. Önce bir olalım, ondan sonrasına bakarız.
9: Sinan Çavuş, İlgaz Operajansı. Gündüzü takıma dönem arasında geldi ama son haftalara kadar şampiyonluğu kovalarken en hırslı, en tutkulu oyunculardan biriydi takım arkadaşları taraftarına karşı. O yüzden çok büyük sevgi görüyor. Yeni sezonda yönetim değişti, hocası değişti. Biz nasıl bir Gündüz'ü isteyeceğiz? Kendisi taraftara ne söylemek ister? Bu değişimin yansıması takıma nasıl oldu?
2: So you joined the team during the winter break last season, but you have become one of the most ambitious and passionate players in the team. That's why you were always appreciated by the fans. And now the present has changed, the board has changed, the coach has changed. So what kind of Genduzi are we going to see this season? What kind of message would you like to give to the fans? And how do you think this change will influence the team, the present, the coach?
3: No, to be honest, I will stay the same, you know, because I'm like this, you know, when I train, when I play, I always want to win, always want to give everything for my team, for my club, from the fans. So I will stay the same with a big ambition, and I hope we will achieve our goals this year better than last year. But no, I will stay like I did last year, you know. I will always try to give the best for my team, and this is the most important thing. And now, you know, we have to know each other because it's a new season with a new board member, new president, new coach, new team, new players. So this will maybe take a little bit more time to adapt, to understand each other. But the most important things will be just to achieve the goals together. And then it's only about one thing: respect the club, respect the fans, and give everything and die on the pitch for them.
2: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da, maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezonda aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var, yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var: kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
10: Doruk Gözümer, TRT Spor. Yeni sezon öncesi başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Dün İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet sonrasında kendisi şöyle demişti: talepkar bir futbol anlayışım var. Futbolcularımın biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Mateo da zaten bu sisteme uygun bir futbolcu. Orta sahada özellikle gerçekten talepkar bir sistem. Yavaş yavaş taktiksel anlayış şekillendi mi? Çünkü kısa bir süre sonra Fenerbahçe'nin resmi maçı var. Bir yükleme yapılıyor futbolculara ama hocayla bu anlamda çalışmalar nasıl gidiyor, onu merak ettim. Teşekkürler.
2: First of all, I wish you good luck for the new season. Yesterday we spoke to the coach, and he said that he's a very demanding coach. His playing style is very demanding, and we know that you are a player like this also in the midfield. How is it going so far to understand the tactical mentality of the coach? Because soon you guys will be playing the first official games. We know that in the training camp, physical load is being made, but at the same time, you guys should understand the tactical mentality of the coach. So how is it going so far?
3: So thank you. And of course, you know, like I said, it's a new coach that I meet only 1 week ago, so I need to understand more how he wants to play, how he wants to defend. I start to understand a little bit because we train just one week, but I think the friendly game will help the team, you know. After, we will do some videos to understand a little bit how we need to play, how we need to attack, how we need to defend together. But I know he's asking a lot about the high pressing, the how we have to play with the ball, always play fast with the ball, we have to attack very fast. So I know he's asking a lot from the players, but yeah, I love it because, you know, I always give my best for the team, and I know he wants this kind of player. But like I said, we will have to create a new team spirit, a new philosophy to play, so it will maybe take a little bit more time because it's difficult to build it in only 1 week or 2 weeks or 1 month. But the most important thing will be to listen to the coach and to do what he wants to do on the pitch, and we will do this.
4: Teşekkür ediyorum. Tabii ki yeni bir hocamız var. Henüz kendisiyle tanışalı bir hafta oldu. Birazcık daha anlamamız gerekiyor. Nasıl oynamak istiyor? Nasıl savunma yapmak istiyor? Tabii ki bir haftalık antrenmanlarda bunu birazcık anladığımı söyleyebilirim ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak o hazırlık maçlarından sonra da video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmamızı istediğini ve birlikte takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi belirtmiş oldu. Olduğunuz gibi talepkar bir teknik direktör, önde baskı yapmamızı istiyor, hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Kendisi çok talepkar bu anlamda ki ben de zaten bunu çok seviyorum. Çünkü ben de böyle bir oyuncuyum. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki onun da bunu istediğini biliyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birazcık zaman alacaktır. Bir iki haftada veya bir ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan şey hocamızı dinleyip bizden istedikleri şeyleri yapmamız.
11: Fenerbahçe dışında soracağım. Dünya Kupası, Fransa, Pas, Hızlıya. Öncelikle Fransa kadrosuna alınmadı maalesef. Dışarıda kaldı. İyi giden bir Fransa izliyoruz şu anda. Fransa'nın durumunu ve muhtemel Pas eşleşmesini soracağım kendisine. İkincisi 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye maçı izleyeceğiz. Türkiye'de. Kendisini o zaman kadroda görebilecek miyiz? Beklentisine.
2: So this is a question about the French national team. What would you like to say about their performance? They have been doing well so far in the World Cup. Unfortunately, you were not invited. So what would you like to say about that? And what would you like to say about the possible match against Morocco, France and Morocco? And on the 25th of September, France will be playing against Turkey in Istanbul. Would you like to play in that match? Would you like to be invited to the national team at that time? What are your expectations?
3: Of course, I hope that they will win the World Cup. I think we have the best team in the world to win this competition, but it will be difficult because as we saw yesterday, you have some big national team who lost against, let's say, teams who normally have to be a little bit,
2: less favorable.
3: Yes. And so, you know, the World Cup, it's always difficult to play against national teams. They always give everything on the pitch, so it will be really difficult. But before to play against Morocco, they have to play against Sweden tonight, and then after they have to play against Paraguay. So every game is difficult, you know, even more when you play with national teams. So I wish just the best for them, and I hope and I think they will win the World Cup. About the second question, of course, I hope I will be there for the games against Turkey, but you know, I have to work a lot. I have to be good with my club before. So let's give everything for Fenerbahce before, and then if I do good performance and if I'm good on the pitch, I hope they will call me again.
4: Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takımı ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük. Favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar, favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum.
9: Cihaz Güneş'e Fenerbahçe taraflarının şampiyonluğu kadar özlem ve diğer konuda şampiyonlar ligi ve bir eleme karşılaşması var. Bu maça ilişkin neler söyler? Takımı geçen seneki kadroyla muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Transfer yapılamazsa. Eşleşmeyi nasıl görüyor? Teşekkür ederim.
2: So the fans have been eagerly waiting for the Champions League as much as for the league title, because it's been so long since the last time Fenerbahce was in Champions League, and now you guys will play qualification games. If the club doesn't sign new players, probably players from the last season will be playing those qualification games. So what would you like to say about those games?
3: No, even if we don't sign some players, I think we have the very good team, you know, very good good players on the team. So yeah, it will be difficult to qualify for Champions League, because you know we have six games to go, and it's not an easy thing. But I hope and I think we have a very good team to go in Champions League next year. We will give everything to win the next six games to be there. But I have full confidence in my team, on the players that we have on the team right now, and of course if some players can come to help the team will be even much better, but I have full confidence in my teammates now, and the thing that I want to say is that we will give everything to qualify for the Champions League. I think and I hope we have the team to do this.
4: O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız.
7: Erdem Akbaşan Spor. Şu an bulunduğumuz tesis Fenerbahçe'ye kazandıran isim Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Stadın şu anki durumunu yapan kişi de Aziz Yıldırım'dı. Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş, efsane başkan olarak tanımlanan, kendisini de lider olarak tanımlayan bir başkan. Ve kendisi kampı ziyaret etti. O anları paylaşmak ister mi? Nasıl bir başkan profili gördü karşısında? Aziz Yıldırım'la ilgili neler düşünüyor?
2: So our president, Mr. Aziz Yıldırım, he had been the president here before for 20 years. He was the one who built this training facility. He was the one who built the stadium. So now he's back. We can say that he's a leader. We know that he visited the training camp. So what is your opinion about him, and how was the time with him here?
3: So yeah, I never speak with him personally now, but yeah, I heard a lot of good things about him. I know that he wants a lot of things with Fenerbahce a few years ago, so I know he did a lot of good things for the club. I know that he has a winning mentality as well, so you know it will be good for everybody for sure. And what he said about the team, he said that he will always be behind the team. He will always help the team, and he hope and he will do everything to achieve the goals that we have all together.
4: Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
1: Teşekkür ediyoruz.
3: Thank you.
1: İyi günler.
3: Thank you. Have a good day everybody. Thank you.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

Facebook Radyo Fenerbahçe 97, X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo.

bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese mutlu günler. Stüdyolarımızda bir şampiyon takımımızı da ağırlıyoruz. Bugün sizlerle Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli basketbol takımımızı ağırlayacağız. Biliyorsunuz son karşılaşmada Beşiktaş'ı mağlup ederek, orada deplasmanda mağlup ederek kupayı alıp buraya getirdik. Bu sezonu iki kupayla tamamladı. Hem Avrupa Kupası hem de gördüğünüz üzere Lig Kupası'nı aldı. Hemen hiç vakit kaybetmeden koçumuza ve tabii ki oyuncularımıza dönmek istiyorum. Önce koçumuz Can Hoca ile başlamak istiyorum. Hocam, zor bir sezondu ve zor da bir final serisiydi. Gerçekten çok çekişmeliydi. Bu arada Beşiktaş'ı da tebrik edelim. Yani bize güzel basketbol izlettirdiniz her iki takım olarak. Ama tabii ki kupa bizim müzemize geldi. Genel bir yorum alayım. Sizin için sezon nasıldı? Şampiyonluğu değerlendirelim. Hemen sizi dinleyelim hocam.
2: Tabii ki buraya gelmek için de bir sene ara verdik biliyorsunuz. Geçen sene şampiyon olmamıştık.
1: Evet, olsun. Nazarlık
2: bir
1: olsun.
2: Bir sene aradan sonra tekrar buradayız çok şükür. Tabii ki biz ilk kampımızı Kıbrıs'ta gerçekleştirdik. Sağ olsunlar bize her sene Kıbrıs Fenerbahçe Derneği bize sponsor olup orada bize kamp yaptırıyorlar sağ olsunlar. Ve bize de uğurlu geliyor gerçekten. İlk kampımızı orada başladık. Aslında sezona güzel başladık biz. Yani iyi bir kadroyla başladık. Geniş bir kadromuz vardı. Tabii sezon çok uzun olduğu için tabii mağlubiyetler de oluyor. Mesela ilk Galatasaray maçında bir şey olmuştu, yenilgimiz vardı. Beşiktaş'a yenilmiştik ilk yarılarda, ilk yarıda. Tabii bu biraz bizi şey yaptı açıkçası, motivasyonumuzu düşürdü. Ama tabii biz gerçekten çok karakterli bir takımız. Yani bütün oyuncularım olsun, teknik ekibimiz olsun, herkes birbirine çok destek veriyorlar. Biz de o süreçte çocuklarımızla beraber o süreci çok güzel atlattık. Tabii orada şey de vardı, Avrupa Kupası maçları vardı. Tabii. Onu da sonradan anlatırız tabii ki.
1: Ona da değineceğiz. Nisan ayına da döneceğiz
2: vardı,
1: hocam.
2: Sıkıntılar vardı derken aslında bu sezon boyunca gerçekten çok şeyler atlattık. Yani,
1: çok.
2: Şimdi 12 kişilik bir kadronuz var. Herkes yıldız oyuncu, herkes oynamak istiyor. Herkese süre vermek zorunda kalıyorsun. Tabii herkes süre almak istiyor. Şimdi 12 tane sporcu olunca da zaten süremiz 40 dakika. Yani 12 sporcuya bölüştüğünüz zaman çok fazla bir süre maalesef verilmiyor şeyde, basketbolda. Biraz onların gerçekten sıkıntısını yaşadık yani. Çünkü herkes oynamak istiyor.
1: Ama böyle sıkıntılarımız olsun hocam.
2: Yani,
1: hep böyle sıkıntılarımız
2: işte
1: olsun.
2: Aslında bu çok büyük bir sıkıntı. Yani
1: sizin açınızdan çok zor.
2: Tabii çok zor.
1: Seçmek
2: yani
1: için
2: şimdi,
1: çok zor.
2: Her maça göre tabii ki farklı bir eş çıkartıyoruz. Ona göre oyun düzenini kuruyorsun. Sağ olsun benim, yani çocuklar gerçekten bu konuda bana çok yardımcı oldular. Sezonun ilk yarısını biz iki tane mağlubiyetle kapattık. Yani iki derbide kaybetmiştik.
1: Hiç sorun değil. Sonu güzel.
2: Yani ama ben takıma güveniyorum. Tabii yeni bir takım, yeni bir oluşum içerisindeydik. Yeni katılan arkadaşlarımız vardı. Sistemimiz tam oturmamıştı. Ama biz ikinci yarıya daha iyi başladık. Bildiğiniz gibi son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tekrar Galatasaray'la oynadık biz bir hafta sonra. Orada da kendi evimize de Galatasaray'a da yendik. Arkasından 5 yaşta tekrar oynadık. 5 yaşta yendik. Aslında şeyden sonra bizim mağlubiyetimiz yok. İkinci yarıdan sonra. Tabii bu da bizi gerçekten böyle tam böyle şeye itti. Yani tam randımanlı bir şekilde
1: özgüven yükleniyor.
2: O sürece girdik yani. Aynen. Takım böyle tam rayına da girdi. Herkes o kadar çok istekli ki yani şampiyon olmak için. Tabii şey, hatta son başımız 5 yaşlıydı bizim. Bizim onları 3 sayı yememiz gerekiyordu. Hatta biz bir ara bir 10 sayı fark vardı, şeye düştü, 82-80'e düştü ve son top da bizdeydi. İşte faul yaptılar kaptana, orada kaptan iki atışı kullandı, işte fark 4 sayı oldu derken.
1: Bir ara zaten son maçta da acaba uzuyor mu, bizim sahaya mı dönüyor falan derken,
2: evet, yani
1: oyuncularımız
2: tabii ki,
1: uzatmadı maçı.
2: Yani orada şeyi alınca biz, maçı alınca tabii otomatikman her şey değişti yani ligde. Çünkü biz birinci olduk. Hesaplar bir anda çünkü değişti. Normalde Beşiktaş 1 diye kendine bakıyordu. İşte Galatasaray 2 olacaktı. Biz 3 diye başlayınca şey değişecekti tabii. Playoff'lardaki yarı finallerde eşleşmeler de çok değişecekti. Tabii biz büyük ihtimalle Galatasaray'la oynayacaktık ilk şeyi, yarı finalleri. Ondan sonra Beşiktaş'la oynayacaktık. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Eğer şampiyon olmak istiyorsan artık herkesi yemek zorundasın. Aynen. Biz de o paralelde çıktı zaten. Biz 8 seneden beri de hiçbir zaman final kaybetmedik. Bir geçen sene finalde kaybetmiştik. Onda da artık nazar boncuğu diyelim. Yani bir şekilde oldu. Tabii ondan sonra şeye başladık. İşte bildiğiniz gibi playoff maçlarımıza başladık. İlk şeyde çeyrek finalde İzmir'le başladık. Ondan sonra Karagücü'yle oynadık. Ondan sonra da şeyle başladık işte. Finalde de Beşiktaş'ta başladık. Gerçekten bu sene şey de değişti bizim. Format da değişti. Eskiden biz 3 maç üzerinden 2 maç alan şampiyon oluyordu.
1: Evet.
2: Şimdi 5 maç üzerinden 3 maç alan şampiyon oluyor. Yani bir de tabii saçmalık, şöyle bir saçmalık var. Ben tabii bir bitirdiğim için normalde benim iki tane maçımı şeyde oynamam lazım.
1: Evet, o kendi biraz bu sene biraz lazım. Saçma oldu hocam. Normalde yani, ev sahibi iki maçı da orada oluyor. Bir orada evet. Biraz bizim de dengemiz çalıştı ki ikinci maçta zaten biraz oranın da atmosferiyle bir o da nazarlık olsun evet. Ama yine de dediğiniz gibi o da bence biraz gereksiz oldu.
2: Evet, yani tabii gereksiz ama artık yapacak bir şey yok tabii. Artık onu mecbur oynamak zorundasın. Biliyorsunuz 5 yaşında ilk maçımızı aldık kendi sahamızda. İkinci maçta gerçekten o kadar çok kötü oynadık ki yani belki de sezonun en kötü maçıydı yani bizim için. Yani hem savunma anlamında hem hücum anlamında.
1: Ama çok yorucuydu yani sezon. Çok... Yani hocam gerçekten hepinizin emeğinize sağlık ama gerçekten çok yoğun ve yorucu bir sezonu geride evet. Bıraktık. Çok normal bu tarz.
2: Tabii şimdi yani bir
1: Türkiye izlememiz.
2: Bir de yani şimdi savunma yapamayınca tabii biraz da şey oldu, maçta biraz fark oldu. Onun verdiği bile şey de oldu biraz, motivasyon olarak düştük biraz ama biz hemen toparladık kendimizi. Hemen işte akşama toplantımızı yaptık. İşte ertesi gün şey yaptık, analizlerimizi yaptık. Çok yazandık gerçekten maça, yani üçüncü maça. Biliyorsunuz ondan sonra kendi sahamızda maçımızı kazandık ve deplasmana gittik. Ve bizim en büyük isteğimiz de kupayı orada kaldırmaktı. Gerçekten çok istedik yani orada kaldırmayı. Çünkü artık o kadar çok uzadı ki normalde artık bugün maç vardı biliyorsunuz.
1: Dün çok maç daha vardı. Keyifli olurdu tabii ki. Hani
2: kendi sahamızda keyifli olurdu ama tabii
1: taraftarımızın önünde o stresi, ama o
2: stresi bir sonra yani
1: bir daha
2: tabii ki.
1: Maç uzatmak evet.
2: Yani çok şükür ki yani çocuklarım gerçekten müthiş oynadılar. Yani son iki maçta diyeyim yani şeyde. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Oynayanlar, oynamayanlar. Herkes karakterini koydu. Bir de tabii onların sahasında oynamak zor tabii. Çünkü kendi sahalarında oynuyorlar. Evet. Potaya çok alışıklar. Şey var, taraftar baskısı var. Dediğim gibi biz 8 sene bir finalde oynamaya alışık olduğumuz için bu çocukların hepsi alışık yani sonuçta.
1: Bir de Avrupa'da tabii, görüyorsunuz. Avrupa'daki
2: eller titremeyince aynen. Tabii ki son saniyelerde o toplar girdiği zaman da şampiyon oluyorsun. Tabii çok mutluyuz gerçekten.
1: Hepimiz çok mutluyuz.
2: Yani çünkü biliyorsun Fenerbahçe'de hiçbir zaman ikincilik başarı değildir yani. Aynen. Hep şampiyon olman gerekiyor. Çok şükür bu sene de şampiyon olduk. Hatta çifte kupayla geldik bu sene de size tekrar. İnşallah önümüzdeki sene de hedefimiz çifte kupayla gitmek.
1: İnşallah.
2: İnşallah biraz tatil yapacak çocuklar ama biz yapmayacağız. Biz tabii milli takıma devam edeceğiz.
1: Hak ettiniz.
2: Biz Eylül'e kadar milli takıma devam.
1: Oha.
2: Ondan sonra da tekrar tabii lige döneceğiz bakalım.
1: Hayırlısı Allah yardımcınız olsun hocam. Evet, o gün B'ye gelmek istiyorum. Sağ içinde ne kadar bir mesai varsa siz de sağ dışında bir o kadar mesai harcıyorsunuz aslında. Ben bir ara gerçekten sizi ve ailenizin final maçındaki heyecanınızı izledim. Yani bayağı maçı bıraktım. İnanılmaz böyle bir sevinçle ve nasıl tam böyle maçın ruhunu yaşayarak izlediniz. Sizi de dinlemek istiyorum önce şampiyonluğu. Sonra aslında bu şampiyonluk yayınına ve de o sevince gölge düşürmeyeceğim ama tabii ki orada yaşadıklarımıza da değinmeden edemeyeceğim. Önce şampiyonluk yorumunuzu alayım. Sonra oradakileri biraz izleyicilerimiz için bahsedelim.
3: Tabii ki. Açıkçası bu sene çok yorucu geçti. Çok. Dediğiniz gibi sadece sahada değil, saha dışında takımın oluşumu aşamasında, öncesinde lojistik anlamda çok yorucu bir dönem geçirdik. Özellikle benim için de çok yorucuydu. 26 maç ligde oynadık. Çeyrekte 2, yarıda 2, 4'te finalde 30-34 maç oynadık. Yaklaşık bir 10-12 maç da Avrupa'da oynadık. Yani 40'ın üzerinde, 45'e yakın bir maç oynadık.
1: Çok ciddi bir tercih.
3: Çok ciddi bir, yani özellikle engelli sporu için bence çok ciddi bir maç trafiği. Ve bu şöyle bakın, hani çok da uzak deplasmanlarımız var. Urfa'ya gidiyorsunuz, İskenderun'a gidiyorsunuz. Ciddi uzak deplasmanlar var. Ama demek ki sonunu
1: profesyonel olunca aynen, bir şekilde evet, sonu geliyor.
3: Sonunu getirdik aynen. Çok şükür. Çok yani şükür. Verdiğimiz emekler, hepimizin, bütün herkesin verdiği emekler, sonunda bu emeklerin karşılığını almak gerçekten çok güzel. Dediğiniz gibi biz ailece yaşıyoruz.
1: Evet.
3: Oğlumla, karımla biz çok yoğun yaşıyoruz. Çok uzun süredir bu sporun içindeyiz. O da ne bileyim bize bir şey veriyor. Beni itiyor açıkçası. Bir şey veriyor, heyecan veriyor, bir
1: motivasyon,
3: güç veriyor.
1: Tabii
3: motivasyon
1: ki.
3: Veriyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu sporun temeli 1990 yılında ilk Sakatlar Spor Kulübü ile atıldı. O dönemde de bu sporun gelişmesine ilk katkı veren Halis Sayar abimiz vardı. Dün kendisini kaybettik.
1: Allah rahmet eylesin.
3: Kendisine buradan Allah rahmet etsin diyorum. Sevenlerine sabırlar diliyorum.
1: Amin.
3: Bu sporun gelişmesinde, bugünlere gelmesinde gerçekten kendisinin çok büyük emekleri var. Baktığınız zaman 1990 yılında İskenderun ve Sakatlar Spor Kulübü olarak kurulan ilk iki tane takım var. Sonra Sakatlar Spor Kulübü'nün ismi biraz böyle şeydi, hani sakat kelimesi ağır geliyor diye İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü'ne çevrildi. 1996 yılında da ligler başlayıp bugün bu seviyeye geldi. Ne mutlu ki şu an 3 büyük kulüp de bu sporun içinde. Bu çok gurur verici. Kesinlikle. Yaklaşık Türkiye'de 70'e yakın spor kulübü var. Bir o kadar engelli bu spordan faydalanıyor. Ne mutlu ki bugünlere gelmişiz.
1: Harika.
3: Bu anlamda da burada Halis abiden de bahsetmeden geçmek istemedim.
1: Harika. Şimdi sizin özellikle bahsetmenizi isteyeceğim. Koçumuz da o gün şahit oldu. Şimdi bir an ekranlarda da görebiliriz. Yönetmen arkadaşım birazdan bize oraları da verecektir. Şimdi istemediğimiz görüntülere maalesef maruz kaldık. Biz o gün Fenerbahçe Televizyonu olarak canlı yayına girdiğimizde ilk anlara çok güzel sizin sevinçlerinizi gayet güzel verebildik. Ama sonra tam böyle Demre Bey'le röportaja geldiğimizde bir anda ışıklar söndü ve yüksek sesle de maçlar çalmaya başladı. Uzun bir müddette ışıklar açılmadı ve kupa ve madalya töreni gecikmeli oldu. Evet. Ki olmayacaktı galiba. Yani olmaması için galiba uğraşıldı. Kupa ve madalya töreni orada olmaması için uğraşıldı. İzleyicilerimize detaylı bir şekilde bence bahsedelim. O görüntüleri zaten maç sonunda Fenerbahçe Televizyonu'ndan izlediler seyircilerimiz ama siz tarafından da dinlemek isteriz.
3: Şimdi açıkçası biz Beşiktaş'ta tabii ki final sürecinde Beşiktaşlı meslektaşımla çok iyi bir süreç yönettiğimizi düşünüyorum. Hı hı. Hani bizim kendi sahamızdaki süreç olsun, Beşiktaş sahasındaki süreç olsun. İki süreçte aslında çok doğru bir şekilde yönetildi. Böyle düşünüyorum. Bizim şimdi federasyon nezdinde kendi aramızda şöyle alınmış bir karar var. Hı hı. Rakip takımın seyircileri kendi sahasında alınmıyor.
1: Evet.
3: Aileler alınıyor.
1: Çoğu branşta da böyle.
3: Yani hani bizde de aynı bir tatsız bir duruma
1: çoğu branşta genelde böyle bir uygulama
3: açısından.
1: Var.
3: Evet, yıllardır bu şekilde uygulanıyor. Ama işte sporcu aileler olsun, hı hı, ya da ne bileyim kendi takımının sembolünü üzerinde giymemiş sivil taraftarlar, hı hı, olsun, bunlar girebiliyorlar. Ne oldu? Ne oldu? Geldik dördüncü maçta Beşiktaş sahasına geldim. Ondan sonra o salonun görevlisi dedi ki, hani bugün biliyorum siz kazanırsanız kupayı alacaksınız. Hı hı. Ama biz dedi burada size dedi kupa kaldırtmayız dedi. Siz dedi burada bu kupayı alamazsınız.
1: Gergin de olmadı dediğiniz gibi.
3: Yani hani süreçte hani bir gerginlik de yoktu.
1: İlk maçlarda da olmadı, son karşılaşmada da herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Ne olduysa maç bitişi düdüğünden, evet, sonra ya, oldu.
3: Anladığım kadarıyla zaten onların planında varmış bu. Ben öyle anlıyorum.
1: Olursa aldırmayalım, evet, gibi bir şey.
3: Sonra dedim olur mu öyle şey ya, maç bitecek, hı-hı, biz kupayı nerede alacağız yani? Bütün spor branşlarında bu böyledir. Maç biter,
1: evet,
3: bir taraf kazanır, bir taraf kaybeder. Kazanan tarafa kupasını verirsin, olur biter. Yok dedi, biz dedi kaldırtmayız. İyi dedim, ben kendisiyle sürtüşmeye girmedim. Daha sonra federasyon yetkilisini aradım. Genel sekreterimiz var Murat Saltan. Onu aradım. Ondan sonra dedim böyle böyle söylüyor Beşiktaşlı yöneticiler. Dedi ki yok abi öyle bir şey olamaz dedi. Siz hiç merak etmeyin dedi. Biz her türlü önlemi de aldık. Orada o kupayı siz alacaksınız dedi. Zaten federasyon olarak da yapması gereken buydu.
1: Ya biz canlı yayın yaparken de zorlandık. Yani yüksek sadece kupanın verilmemesi, ışıkların söndürülmesi değil, orada canlı yayında sizin sevinçlerinizi vermeye çalışırken de yüksek sesle de Beşiktaş marşı çalındı orada. Yani herhalde ya canlı yayın yapamayalım diye ya da sizi evet. engellemek adına, onu da altını çizelim. Evet. Çünkü gerçekten ben kendi sesime size nasıl geçti bilmiyorum. İzleyicilerim, izleyenler hatırlar mı? Gerçekten böyle ne konuştuğumu duyamayacak kıvamdaydım. İnşallah bir hata yapmamışım.
3: Yaptık.
1: Hatta dediğim gibi yöneticilerimizden Emre Bey'le falan röportaj yaparken tamamen ışıklar gitti. Hani marş zaten çalınıyordu ama artık yani kamera ışığıyla yayın yapmak zorunda kaldık.
3: Ondan sonra baktım ki iş şeye gidiyor. Kötü duruma gidiyor. Sonra işte emniyetin spor şubesinin yetkilisiyle görüştüm. Dedim durum böyle böyle. Eğer maçı biz kazanırsak bir sıkıntı çıkabilir. Lütfen sizden rica ediyorum gerekli emniyet tedbirlerini alın. Onlar dedi ki siz hiç merak etmeyin. Biz her türlü önlemimizi aldık. Hiçbir problem olmaz.
1: Yani ondan sonra da bir gerginlik yaşanmadı.
3: Yaşanmadı. Çok şükür. Maç içinde de bir şey yaşanmadı.
1: Bir sürtüşme, bir kavga, herhangi bir şey de yaşanmadı Allah'a şükür yani.
3: Evet, çok şükür. Hani seyirci normal şartlarda evet. şeyini yaptı. İşte ne bileyim taraftarlığını yaptı. Diğer seyirciler öyle olsun, yönetim bir tarafta, Beşiktaşlı yöneticiler bir tarafta, Fenerbahçeli yöneticiler, hiçbir şey çıkmadı. Ama gel gelelim maç bitti.
1: Evet.
3: Bir anda ortalık karardı.
1: Evet.
3: Bir anda ortalık karardı ve bangır bangır Beşiktaş marşları çalmaya başladı. Şimdi bu sporun özünde baktığınız zaman mağlubiyeti de hazmetmek gerekiyor. Onu da kabullenmek
1: yani,
3: gerekiyor.
1: Aynen. Yani çünkü sonuçta bir taraf kazanacak.
3: Evet, yani bir kazanan
1: ilk işi
3: olacak, kaybeden olacak. Aynen, ya aynen. Emin olun, bakın size çok ciddi söylüyorum. Aynı şey bizim kendi sahamızda gerçekleşseydi, biz kenara çekilirdik, kupalarını alırlardı, alkışlardık ve gönderirdik. Hiç böyle bir şey yaşatmazdık.
1: Bir de misafirperverlik diye de bir şey var. Yani
3: onda. Yani şimdi o maçlar oynandı. Hak edilmiş galibiyetlerimiz var. Yani sen bizim çocukların alın terine mi şeyi tepki gösteriyorsun?
1: Camia olarak
3: orada?
1: Da herhangi, yani Beşiktaş camiasıyla da hiç öyle bir sürtüşmemiz
3: yok,
1: olmadı bu zamana kadar yani.
3: Yok. Yok. Sağ olsunlar Cenk Beyler, Gökhan Beyler, Demre Beyler oradaydı hepsi. Ondan sonra hepsi arkamızda durdu. Özellikle dediler Beşiktaş yöneticileri, dediler ki biz sabaha kadar da burada dururuz, bekleriz. Ondan sonra hocam o kupayı buradan almadan gitmeyeceğiz diye. Sonra federasyon görevlisiyle Beşiktaşlı görevliler kendi aralarında galiba bir şey olmuşlar. Bir sulh yolu bulmuşlar. Bir demişler bir ufak ışık açarız. Bir 10 dakika içinde fazla işte abartmadan.
2: Loş ışıklar.
1: Öyle
2: loş
1: oldu. Işıklar, evet. Ama en azından uzatmadık da. Yani uzamadı.
3: Yani biz de açıkçası.
1: Seremoni falan o sevinme çok uzamadı.
3: Yani abartmadık.
1: Evet.
3: Olması gereken sevincimizi yaptık. Hak edilmiş kupamızı aldık. Evimize gittik. Yapacak bir şey yok. Yani bir taraf yenecek, bir taraf kaybedecek.
1: Aynen öyle. Umarım hep kazanan biz oluruz.
3: Yani.
1: Umarım hep kazanan Fenerbahçe olur.
3: Açıkçası şu an bizim almadığımız bir tek Şampiyon Kulüpler Kupası var. Bence hepimizin hedefi
1: adım
3: o.
1: Adım. Adım adım ona da yaklaşıyoruz.
3: Adım adım yaklaşıyoruz.
1: Harikasınız. Evet Yamaç, kaptanım sana gelmek istiyorum. Senin sevincin de muhteşemdi. Çünkü artık o bütün sezonun yorgunluğu, o stresi, her şey bitti. Artık kupayı kazandın. Gerçekten hepinizin suratında derin bir oh vardı. Çok şükür ki sonu mutlulukla bitti. Sen neler söylesin. Şimdi sakin sakin, o gün biraz değerlendirdik. Herkes nefes nefeseydi. Sakin sakin duygularını almak isterim.
4: Doğrudur. Öncelikle bu programda yer aldığımız için Fenerbahçe TV ailesine çok teşekkür ediyorum sizlere de. Gerçekten çok yorucu bir sezon oldu bizim için. Hem yorucu oldu hem böyle çok mental olarak da biraz yorulduk. Fiziksel olarak da yorulduk yani. Çünkü her şeyimizi normal hayatımızda bile kollarımızla yapıyoruz. Yani engelli olduğumuz için. Bir de sporumuzu da tekerlek sandalyede oynuyoruz. Ama sonu güzel oldu. Çok mutluyuz. Avrupa Kupası'nda şampiyon olduk. Ugun abinin dediği gibi, Can hocamızın anlattığı gibi bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi olacak bundan sonra zaten. Ama çok mutluyuz gerçekten Avrupa Ligi'ni kazandığımız için. Çünkü orada ezeli rakibimiz Galatasaray'ı yendik. Evet. Sonra döndük. Süper Lig'de de şampiyon olduk. Burada da yine ezeli rakibimiz yine Beşiktaş'ın sahasında Beşiktaş'ı yenerek serini 3-1 bitirdik. Şampiyon olduk. Emeği geçen herkes için çok teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar yani.
1: Harika. Sizin de emeklerinize sağlık. Gerçekten ekip işi, hani Ugun Bey'e de söyledim. Şimdi Mehmet, seni de dinleyeceğim. Ekip arkadaşı olarak önce seni dinleyeyim hatta. Saha içinde bir o kadar emek varsa saha dışında da bir o kadar ekip ve emek var. Hep söylüyorum, her branşta söylüyorum. Daha çok biliyorsunuz kadın futbol, kadın basketbol, çoğu branş takip ettiğim için söylüyorum. Gerçekten bunu hiç boşuna söylemiyoruz. Kocaman bir aileyiz. İnanılmaz derecede birbiriyle koordineli, birbirine bağlı ekip arkadaşları ve oyunculara sahibiz. O yüzden seni dinlemek istiyorum Mehmet, bir ekip arkadaşımız olarak. Sen de saha dışında en az oyuncularımız kadar emek verdin. Neler söylemek istersin? Bu şampiyonlukları değerlendirmeni isteyeceğim.
5: Öncelikle şöyle, sezon biz milli takıma gitmiştik. Ben de milli takımda bir fizyoterapistim aynı zamanda. Can hocam, ben ve yaklaşık 6 sporcumuz var Türk milli takımında. İran'da da sporcularımız vardı. Zaten sezona çok yorgun bir şekilde geldiler. Avrupa Şampiyonası'ndan ve Asya Şampiyonası'ndan. Akabinde hemen sezon başladığı için çoğu oyuncumuz zaten yorgundu. Sürekli tedavilerimiz oldu. Çünkü lig çok önemli bizim için. Fenerbahçe adı altında sürekli biz şampiyonluğu hedefliyoruz zaten. Sporcularımızın da sakatlanmaması için ve bütün oyuncuların sahada olması için iş düşüyor bize de tabii ki. Biz de bunun için büyük bir özveriyle çalıştık. Bazı geceler deplasmanlarda uzun sürdü. 1'e, 1.30'a kadar.
1: Bu arada sizin, ya ben deplasmanlara geldiğim için, kamplara gittiğim için biliyorum. Sizin işiniz, oyuncular ve hocalarımız yatsa da tedaviler devam ettiği için sizin mesai gün içerisinde hiç bitmiyor.
5: Evet, bizim mesaimiz biraz uzun sürüyor. Ben de bu anlamda elimden gelen her şeyi yaptım. İlk başta tabii ki Avrupa Şampiyonası'nı kazandık. Daha sonra hedefimiz çifte kupa olduğu için lige odaklanmıştık. Lige geldiğimizde de artık sporcular gerçekten çok yorulmuştu. Yani bütün sporcuların neredeyse omuzunda bir sakatlık oluşmaya başladı. Parmaklarında vesaire. Şöyle söyleyeyim size, son final maçından Beşiktaş'ta oynadığımız serinin 2-1 öndeyken ben hatırlıyorum, bütün sporcular tedaviye geldi. Bir sporcu çıkıyordu, diğer sporcu geliyordu. Bir sporcu çıkıyordu, diğeri geliyordu. Artık hepsinin bir yorgunluğu olduğu için final maçına da çok iyi hazırlamamız gerekiyordu.
1: Bedenen, ruhen, yani hep sizin tarafta işiniz çok çok daha zor.
5: Hem psikolojileri anlamda hem de fiziksel anlamda güzel hazırladığımı düşünüyorum ben de. Hepsinin de emeğine, yüreğine sağlık. Bütün fiziksel yorgunluklarına rağmen her şeylerini sahaya yansıttılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum bu şampiyonlukta. Yine Fenerbahçe ailemize armağan olsun.
1: Olsun. Çok teşekkür ederiz. Müzemize bir hatta birkaç tane kupa kattığınız için. Sevimsel'le devam edelim. Ondan sonra reklama gideceğiz. Seni şampiyonluk yayını aldım mı almadım mı hatırlamıyorum. Çok karışıktı. Maç sonu konuşmadık galiba. Konuştuk. Konuştuk tamam. Hatta Yamaç'la birlikte susamışsınız vardı. Seni dinlemek istiyorum. Çok mutluydunuz. Çok heyecanlıydınız. Hak ettiniz. Artık şimdi tatil zamanı, biraz dinlenin. Yeni sezona bomba gibi bekliyoruz. Siz neler söylersin?
6: Ben bu takıma ikinci yarı geldim. Yani ben hani halen bunu heyecanlı yaşıyorum. Bir kere halen atlatamadım. Onun dışında ikinci yarı gelmeme rağmen gerçekten de çok stresli, zorlu bir süreç geçirdik.
1: Ama sen tam en böyle zor zamana dahil oldun.
6: Evet.
1: Hani en yoğun ve en bol seyahatli olan döneme dahil oldun.
6: Öyle antrenmanlara başladığımız ilk haftalarda şey oluyordu, böyle geliyordum, hani sürekli beni takıma katmaya çalışıyorlardı, sürekli bana destek veriyordu, hani bunun için bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama böyle gitgide derbilere yaklaştığımızda, Avrupa kupalarına yaklaştığımızda senin kredinde oluyor, bak dikkat etmeye başla gibi uyarılar da alıyordum. Hani Gerçekten de harika bir takımız. Yani harika takım arkadaşlarına sahibim. Evet, harika oyuncularla çalışıyorum. Yani bana çok ciddi tecrübe kattılar. Bunun için her birine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Hani bu finallere yaklaştığımızda playoff serisinde gerçekten de çok zorlandık. Hani sürekli bir maçtan çıkıyoruz. O maçtan çıktığımız gibi diğer maçı hedefliyoruz. Diğer maçı konuşmaya başlıyoruz. Hani bu tempo hiç
1: ya
6: bitmedi.
1: Şey, böyle nasıl anlatayım onu? O kafa yorgunluğu da bambaşka bir şey. Şimdi tamam hani maç yorgunluğu, deplasman yorgunluğu ayrı bir şey de o kafanın hiç durmaması, yani dinlenemiyorsun bile, uykunda bile düşünsene bir ertesi günkü maçı düşünmek çok zor bir şey ya. Çok evet, stresli bir şey.
6: Kesinlikle, hatta bence yani bu sakatlıklarımızın en büyük nedenlerinden biri de o. Sürekli stres içinde, stres evet, altında antrenman yapıyoruz.
1: Gerginlik değil mi, kendimizi
6: sürekli
1: sıkmaktan.
6: Sürekli gerginlik altındayız. Hani bunlardan da kaynaklanıyor ama yani sonuçta öyle ya da böyle hani 4 ayın sonunda şampiyon da olabildik. Şükürler olsun hani. Bundan sonra işte milli takım süreçleri için hazırlanmaya da devam edeceğiz hani.
1: Harikasınız. O zaman şöyle Ümit, sana gelmeden kısa bir reklam arası vereceğiz. Bir ara verelim. Oyuncularımız biraz soluklansın. Ondan sonra aradan sonra yine canlı yayınımız devam edecek. Şampiyonlarımızı dinleyecek. Bizden ayrılmayın.

0: Evet. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Oyuncularımızla konuşmaya devam ediyoruz. Hemen Ümit bebeğiyle devam edelim. Nam diğer bebeği arkadaşlar öyle söylüyor. Evet. Seni dinlemek istiyorum. Neler söylersin? Senin için sezon nasıldı? Şampiyonluk nasıldı? Çok keyifsiniz. Harika. İki kupayla kapattınız sezonu. Seni dinlemek isterim.
1: Evet. Öncelikle çok gururluyuz. Bir şampiyonluk hikayesiyle birlikte yine buradayız.
0: Harika.
1: Takımımız çok iyi bir takımdı zaten. Yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Onlar da gerçekten çok yıldız denilecek oyunculardı hepsi. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Sıkıntı çektiğimiz zamanlar çok oldu. Birlik beraberliğimizi hiç bozmadan birbirimize destek olarak. Benim kendi düşüncem, sahada verdiğimiz mücadele elbette çok önemlidir ama saha dışı da çok çok önemlidir.
0: Kesinlikle.
1: Arkadaşlarımız hepimiz bir olduk. Herkes birbirinin problemiyle ilgilendi. Sorununu çözmeye odaklı devam ettik hep. Bunun sonucunda da şampiyonluk kaçınılmaz oldu. Bütün arkadaşlarımla, yönetimimizle, hocamızla, Ugün abiyle, FB TV ile hepsinin emeğine çok teşekkür ederim. Nice başarılarla, nice şampiyonluklarla tekrar görüşmek üzere diyorum.
0: İnşallah, inşallah. Önümüzdeki sezon bol bol yine Avrupa'da sizleri destekleriz. Yine tabii ki ligde hep destekleyeceğiz. Biz teşekkür ediyoruz tabii ki bu güzel şampiyonluğu camiamıza yaşattığınız için.
1: Çok sağ olun.
0: Harikasınız. Evet. Hasan Seyyar ile senle devam edelim. Neler söylersin? Seni de dinleyemedim bugün. O gün öyle bir karmaşa yaşadık ki hangi oyuncuyu aldım, hangisiyle konuştum inanın hatırlamıyorum.
1: Evet, çok
0: seni dinlemek istiyorum. Sen neler söylersin?
2: Çok uzun bir süreçti bizim için. Ama ilk başta bizim hedefimiz iki kupaydı. Ve söylediğimiz gibi o iki kupayı da getirdik. Çok çalıştık, çok istedik ve sonuna kupalar burada.
0: Ve çok mutluyuz. Evet, şu açıklıyor zaten. Şu iki tane kupa her şeyi açıklıyor. Tabii izleyicilerimiz ve ben o yüzden sizi ekstra dinlemek istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz saha içindeki reaksiyonlarınızı, saha içindeki performanslarınızı görebiliyor. Ama saha dışında bütün sezon boyunca hem mental olarak hem de bedenen neler yaşadığınızı çok fazla göremiyor ama Fenerbahçe Televizyonu iyi ki var diyorum. Her branşımızın perde arkasını izleyicilerimizle, taraftarlarımızla buluşturmak istiyoruz. Sizi de daha fazla yakından tanımak ve daha böyle bütün başarılarınıza şahit olmak istiyoruz. O yüzden bol bol görüşeceğimizi düşünüyorum.
2: Yani sağ içinde mücadele verdiğimiz gibi sağ dışında da var. Psikoloji olarak da kendimizi hazır tutmamız lazım. Bazı zamanlarda oldu, oynadığımız bazı zamanlarda oldu. Yani dışarıda oynayan arkadaşlarımıza destek verdik. Tabii bu süreçte sakatlıklar da var ve çok hazır hissettiğin zamanlar da var. Sonu çok güzel bitti bizim için. Ve bu kupa komple bu sorunlar ve sıkıntıları üstüne kapatıyor ve mutlulukla
0: bitiriyor. Aynen öyle. Şunu görünce bütün o sezonda yaşadıklarını, olumsuzlukları unutuyorsun. Baran senle devam edelim. Evet, seni dinlemek istiyorum. Çünkü dediğimiz gibi koskocaman, yorucu, yoğun, bol deplasmanlı sezonu geride bıraktık. Sen neler söylersin şampiyonluk hikayesi için?
3: Evet, bizim için çok uzun bir maraton oldu. Sanırım 10 ay gibi bir süreç. Çok uzun bir maraton. Normal basketboldan daha uzun bir süreç bizimki. Ki biz dengeli spor yapıyoruz.
0: Kesinlikle öyle.
3: Bence bizim sporumuz daha yorucu. Çünkü insan kendi bir ağırlık kilosu var. Ben mesela 65-67 kiloyum. 7 kilom da sandalye. Bunu 40 dakika boyunca itiyorsunuz. Bu kolay bir spor değil yani.
0: Aynen öyle.
3: Bunun için bolca kondisyon, vücut ağırlık, fitness bu çok büyük bir emek. Mehmet Tosun da bunun için teşekkür ediyoruz ona. Hem fitness antrenörümüz, hem psikologumuz, hem fizyoterapimiz, her şeyimiz. İsveç çakısı gibi maşallah. Yani perde arkasında dediğiniz gibi çok büyük şeyler dönüyor. Taraftar sadece saha içini görüyor. Hı-hı. Sadece iki tane kupayı şampiyon olduk ama saha dışı perde arkasında çok büyük şeyler dönüyor. Sezona kötü başladık. İki ezeli rakibimizden mağlubiyet aldık. Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan. Ama ikinci yarı bunun emeğini ve motivesini kendi aramızda sağlayarak iki kupala döndük. Bizim için Avrupa Kupası anlamlı değil ki, orada Galatasaray'ın da olması daha çok anlam kazandırdı bize. Orada ama çok yorucu bir maçlar geçirdik. 3 günde 4 maç.
0: Çok evet, ciddi 4 ya da 5 ya. Maç. İnanılmaz
3: hani 24 saat
0: oydu ya. Evet. İnanılmazdı gerçekten.
3: 24 saatte bir maç da değil. 12-13 saatte 2 maç oynuyoruz. 13-14 evet, saatte.
0: Gerçekten öyle denk geldi.
3: Evet, bu bizim için çok yorucuydu. Salim de dediği gibi otele geliyoruz. Maç bitti, kollarımız uyuştu. Ertesi gün daha zor bir rakiple oynayacağız. Ne yapacağız gibisinden psikoloji otomatikmen gidiyor. Orada çok zor rakiplerle oynadık. Fransa Ligi şampiyonu, İspanya Ligi'nden gelen ikinci takım. Hani biz zaten çok iyi bir takımız, Galatasaray var. Hani inanılmaz zorlu rakiplerle oynadık. Orada ama kupayı aldık. Oradaki özgüvenle geldik Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı yenerek Türkiye'de de şampiyon olduk.
0: Harikasınız. Çok teşekkür. Sizi seviyoruz. Evet, Uğur, seni dinlemek istiyorum. Neler söylersin? Evet. O gün seninle de konuştuk mu, konuşmadık mı?
3: Evet, konuştuk.
0: Seninle de konuştuk, hatırlamıyorum. Evet. Değişik bir şampiyonluk yayını yaşadım ben de. Siz neler söylersiniz? Hiçbir şekilde sizin sevinciniz engellenemedi.
4: Yani değişik de olsa mutlu aynen olan taraf bizdik. Aynen, o yüzden biz o tarafı çok da görmedik açıkçası.
0: Aynen öyle.
4: Evet, sezona iki kupa hedefiyle başladık. Onları da buraya getirdik. Ben şöyle demek istiyorum yani... Öyle bir takım kurulmuş ki yani evet, rakiplerimiz hem Avrupa'da hem Türkiye'de, onların da kadrosu gayet kaliteli. Tabii. Ama evet, biz çok düştüğümüz anlar oldu, kırıldığımız anlar oldu ama bu takım gerçekten bir karakter koydu ortaya.
0: Evet, onu söyleyeceğim. Çok profesyonel olabilirsiniz. Dalınızda oynadığınız belki de mükemmel işler yapabilirsiniz. Ama takım olarak karakter koymadan hiçbir şeyi başaramıyorsunuz. İşte bu takım gerçekten sahada karakter koyuyor.
4: Evet, kesinlikle sahada bir karakter koyduk. Yani karakter koymadığın zaman maalesef olmuyor. Mağlup oluyorsun.
0: Olmuyor.
4: O yüzden aynen yani öyle. Burada menajerimizden, hocamıza, kaptanımıza, çünkü onlar da oyuncu grubunu her zaman destekledi. Biz de onları destekledik. O yüzden ilk kupayı aldık. Şimdiki sene hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni almak. İnşallah onu da alırız.
0: İnşallah.
4: Tabii buradan ufak bir sitem de etmek istiyorum. Buyur. Çok yorulduk. Ama şimdi hemen milli takıma gideceğiz. Bari 3-4 gün daha hocamız izin verseydi.
0: Hocam size söyleyeyim.
4: Birazcık bir dinlenseydik.
5: Kampta dinlenirler.
4: Umarım şimdi hedefimizde...
0: Biz yine bir şansımızı deneyelim diye.
4: Denedik ama olmadı. Hedefimizde artık bundan sonra yazın dışı Dünya Kupası'mız var. Aynen. Orada da inşallah.
0: Orada da hem Fenerbahçe'yi tabii ki hem de Türkiye'yi çok güzel temsil edeceğinizi %100 biliyoruz.
4: İnşallah.
0: Ahmet, sana gelelim. Sen de söylersin. Senin için bu şampiyonluk hikayesi nasıldı?
6: Ben bu takıma bu yıl katıldım ve çok mutlu oldum. Yani çok gurur verici bir şey. Süper Lig'de şampiyon oldum. Bir tek bu eksikti benim. Ama tabii ki seneye inşallah Şampiyonlar Ligi'ni de alacağız.
0: İnşallah. İnşallah. Ben tek o kaldı zaten hocam.
4: Evet.
0: Başlatma evet. Yani yapmadığımız hedef olarak
5: İnşallah.
0: Bir o kaldı. İnşallah. O da size güveniyoruz.
5: İnşallah.
0: Evet Murat, seni dinleyelim.
7: Arkadaşların dediği gibi çok uzun bir maratondu. Bizim için de hala bitmiş değil. Yani kulüp olarak şampiyon olduk ama şöyle bir şey anlatayım. Şampiyonluk yemeğinde yani maçtan bir 4 saat sonra falan biz masada kampı konuşuyorduk. Hani ne yapacağız diye.
0: Kafa hiç durmuyor. Evet, kafa hiçbir yani, şekilde durmuyor.
7: Lige aslında iyi başladık. Bazı mağlubiyetler aldık, 2 tane. Tabii ki her işte bir hayır
0: ya,
7: vardır
0: yani. Kocaman bir sezon diye bırakın, o kadar da mağlubiyeti robot değilsiniz yani. Çünkü biz artık bunu diğer branşlarda da yaşıyoruz. Özellikle kadın baskette falan. Hiç yenilmemeye, namağlup şampiyon olmaya falan o kadar alıştırdı ki hani kızlarda, diğer branşlarımızdaki oyuncularımızda artık böyle bırakın şampiyon oluyoruz zaten ama niye namağlup değilsiniz de falan dönüyorlar. Hiç öyle bir sıkıntı değil. Robot değilsiniz. Tabii ki düşeceğiz, kalkacağız. Ama işte oradan zaten kalkabilmek önemli yani.
7: Evet, Uğur'un bahsettiği gibi karakterli bir takımız ve yenildiğinde dağılan takımlardan değiliz biz.
0: Aynen öyle.
7: Kaybettiğimizde kendi derslerini çıkartabilen bir takımız. Bundan dolayı da takımdaki herkese, antrenörüme, menajerime, kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Harcı iyi yorulmuş bir takımdı.
0: Oh, çok güzel.
7: O yüzden zaten hedefimiz buydu. Yani biz her zaman inandık Türkiye şampiyonu olacağımıza. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ni alamadık. Euro Cup'ı aldık. Biliyorum ki buradaki olan herkesin tek hedefi hani bu kulübe Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu aldırmak ve bu kupayla gelmek.
0: Uluslararası arenada Fenerbahçe'nin ve sizlerin ismini duyurmak da bir çok çok büyük bir başarı. Yani o yüzden onu alamadık, bunu aldık falan diye bence hiç başarınızı küçümsemeyin yani.
7: Yani sporcu olarak hedeflerimiz var.
0: Tabii ki.
7: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da buradaki herkesin en öncelikli hedefi. Evet. Bunun için çalışacağız. Bu kısmı bitti. Şimdi milli takıma gideceğiz. Takımımızdaki 6 oyuncu hocamızla.
0: Ya çok bir değişiklik olmayacak sizin için anladığım kadarıyla.
7: Her şey için herkese çok teşekkür ederim.
0: Biz sizlere teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Evet, Murtaza Abedi ile de konuşalım son olarak. Sonra Uygun Bey'in teşekkürleri olacak. Programımızı kapatmadan önce seni de dinlemek istiyorum. Sen de çok tecrübeli bir oyuncusun. Neler takımımıza da oldukça fayda sağladığını düşünüyorum. Neler söylersin?
8: Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Herkese çok teşekkür ederim.
0: Biz sizlere teşekkür ediyoruz gerçekten. Tek tek hepinizin emeğine sağlık. Bunu yayında da söyledim. En dipten en tepedekine, yani da malzeme sorumlumuzdan başkanımıza kadar o aradaki bu şampiyonluk için bir böyle emek veren herkesin eline, emeğine sağlık, yüreğine sağlık diyelim. Evet Uygun Bey, teşekkürlerimizi edelim çünkü çok fazla destekçimiz oldu. Çok fazla bizleri yalnız bırakmayan oldu. Onlara da teşekkür edelim.
9: Şimdi öncelikle biz çok güzel bir aileyiz. Gerçekten çok güzel bir aileyiz. Düştüğümüzde düşenimizin elinden tutup kaldırmasını bilen bir aileyiz. Bence bugün bu iki kupanın gelmesindeki ana etken o olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
9: Çünkü hakikaten zor günler geçirdik. Neyse, bitti gitti.
0: Çok şükür.
9: Bizim malzemecimiz, şoförümüz, bizim her şeyimiz Mehmet abimiz. Rahatsızlandı süreç içerisinde. Şimdi kendisi çok iyi.
0: Harika.
9: İyileşme süreci devam ediyor. Buradan önce ona teşekkür ediyorum.
0: Evet.
9: Ondan sonra ederiz. Burak arkadaşımız geldi yerine. Ona teşekkür ediyorum. Mehmet'e teşekkür ediyorum. Can hocama teşekkür ediyorum. Hatice var. Hatice'm, işlerimizi yapan. Ona teşekkür ediyorum. Bütün sporcularıma yürekten teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ondan sonra bizim sosyal medya işlerimizi çok güzel yürüten Can arkadaşımız var. Ona teşekkür ediyorum. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin evet, bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Cenk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gökhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Saadettin Başkan'a teşekkür ediyorum. Ali Başkan'a teşekkür evet, ediyorum. Şimdi yeni başkanımız Aziz Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi de sponsorlarımıza teşekkür evet, ediyorum. Çünkü bu takımın oluşması, bu takımın sürdürülebilir hale gelmesindeki ana etken sponsorlarımız. Başta İstanbul Jet'e çok teşekkür ediyorum. Kendileri 2 yılı tamamladık isim sponsorluğunda. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Özellikle bu sene Euro Cup 1'in finaline İtalya'ya, Sassari Adası'na giderken bir uçak krizi yaşadık. Kendileri o uçak krizini çözdüler. Kendileri bize özel uçak ayarladılar. Başka türlü gidemeyecektik. Onun için de özellikle teşekkür ediyorum. Belki bu kupa gitmeseydik gelmeyecekti Avrupa Kupası. Evet. Çok önemli.
0: Ya da zorda kalsaydık mental olarak çökecektik
9: tabii ki,
0: falan
9: tabii ki.
0: Falan.
9: Yaklaşık 20 sponsorumuz var. İrili ufaklı 20 sponsorumuz var. Hepsine canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Deplasmanlara gittiğimizde oradaki dernekler her zaman bize sahip çıktılar. Evet. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Hem bizi her sene sezon öncesi kamp için ağırlıyorlar. Bütün masraflarımızı karşılıyorlar. Tekerlek sandalye ihtiyacımız oluyor. Spor sandalyesi. Onun alınmasında sponsorluk için destek oluyorlar. Kıbrıs'ta Ahmet Bey var. O bu sene çok büyük destekte bulundu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Vallahi aklıma gelmeyen varsa sizlere teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür
9: geldiniz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız.
0: Görevimiz.
9: Unuttuklarım varsa da affetsinler.
5: Rıfat Bey var.
9: Rıfat Başkanıma çok teşekkür ediyorum.
0: Rıfat Bey, 1907
9: evet,
0: Dernek Başkanı.
9: Yani derneğin yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Hepsi geliyorlar, destek oluyorlar. Barış Bey'e teşekkür ediyorum. Ne bileyim, unuttuklarım varsa da
0: çok var
9: buradan çok özür diliyorum.
0: O kadar çok destekçimiz var ki hepsine gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hem eski yöneticilerimize, eski başkanlarımıza, şimdiki mevcut yönetimimize, başkanımıza. O yüzden dediğim gibi boşuna söylemiyoruz, kocaman bir aileyiz diye.
9: Murat Hocama çok teşekkür ediyorum.
0: Murat emanet olduğu
9: evet,
0: da atlamayalım. O da son maçta bizi
9: evet.
0: yalnız bırakmadı. Başka var mı kaldı?
9: Yok, bilmiyorum.
0: Unuttuysak da herkese özür dileriz gerçekten.
9: Kalbimizle, hepsi kalbimizle gerçekten.
0: Aynen öyle. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hep söylüyoruz. Kocaman aileyiz. Biz bir spor kulübüyüz. Çok branşımız var, çok şampiyonluklarımız var, çok destekçimiz var. Camia olarak da bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Seneye görüşeceğiz tabii ki önümüzdeki sezon. Siz de sevgili seyircilerimiz bizden ayrılmayın. Umarım bu stüdyolarda bol bol şampiyonluk yayınları yapmak ümidiyle
9: i̇nşallah.
0: Diyorum. Her i̇nşallah. Branşımızda inşallah.
9: İnşallah.
0: Görüşmek üzere. Ayağınıza
9: teşekkür
0: sağlık
9: ederim.
0: Hocam. Çok teşekkür ederiz.
9: Teşekkür
0: bizi kırmadınız.
9: Ederim.
0: O yorgun argın stüdyolarımıza geldiniz. İzleyicilerimizle buluştunuz. Biz yine tabii ki Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere her branşımızdan tüm detayları aktarmaya, böyle şampiyonluk yayınları yapmaya devam edeceğiz diyelim. Hoşça kalın. Bizden ayrılmayın.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, Yarının Yıldızları isimli programımızın tekrarı şimdi radyolarınızda.
1: Fenerbahçe televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Yarının Yıldızları programına hoş geldiniz. Bu hafta Haziran ayında düzenlenen spor okullarının yaz kampındayız. Bu kampta çocuklarımızın geçirdiği keyifli anları ve o özel görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Yalova'daki bu kampta çok özel görüntüler sizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar, öncelikle seni tanımak istiyorum. İsim soy isim alabilir miyim?
2: Aranızı.
1: Nereden geldin?
2: İstanbul.
1: Bu kaçıncı kampın?
2: İlk.
1: Bugün kaç tane maç yaptın veya maç yaptın mı?
2: Yaptım ve toplam şu an 4 maç yaptım. 2 günde sayarsak.
1: Kaledeki performansından memnun musun?
2: Diyeyim.
1: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de top koşturmak istiyor musun?
2: Evet.
1: O zaman şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
2: Asensio Taşkaykırısı.
1: Peki bu kamp senin gelişimine olumlu yönde etki ediyor mu? Neler söylersin son olarak?
2: Yani ediyor ve neler yapmam gerektiğini anlıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz o zaman. Devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Ömer Kağancan.
1: Nereden geldin?
2: İstanbul.
1: Peki bu senin ilk kampın mı?
2: Yok, bu benim ikinci kampım.
1: İlkine göre bununla ne fark var? Şu an daha mı adaptasyonu hızlı atlattın mesela?
2: Evet, daha çok adaptasyon.
1: Büyüyünce Fenerbahçe'de sen de top koşturmak istiyor musun?
2: Çok istiyorum tabii ki de.
1: Şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
2: Asensio.
1: Neden Asensio?
2: Çok iyi golleri var, iyi pasları var. Yani takım için önemli bir isim aslında.
1: Senin mevkiin ne?
2: Forvet.
1: Sen gol attığın zaman gol sevinci olarak saha içerisinde neler yaparsın? Bize gösterebilir misin ufaktan gol sevincini?
2: Hocam benim normal gol sevincim bu.
1: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. Senin isim soy ismini alabilir miyim?
3: Alper Alemdar.
1: Nereden geldin?
3: İstanbul.
1: Hepiniz İstanbul'dansınız anladığım kadarıyla. Peki bu senin kaçıncı kampın?
3: 2.
1: Senin ilk kampınla bu kampın arasında gördüğün farklar, benzerlikler neler? Şu anda daha mı hızlı adaptasyon sürecini tamamladın?
3: Evet.
1: Birazcık açabilir misin? Duygularını bizimle paylaşabilir misin?
3: Çok iyi.
1: Tamam, o zaman Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
3: Marco Asensio.
1: Senin mevkiin ne peki? Asensio'yu mu örnek alıyorsun? Söyle.
3: Forvet.
1: Gol attın mı bugün?
3: Evet.
1: Kaç tane?
3: 1.
1: Kampta geçirdiğin günleri şöyle gözünün önünden de geçirdiğin zaman uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal ediyorsun?
3: Real Madrid, Fenerbahçe.
1: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. İnşallah hayallerine kavuşursun. Seni tanıyabilir miyim?
3: Evet. Adım Eymen, soyadım Ayvaoğlu.
1: İstanbul'dan geldin.
3: Evet.
1: Peki senin kaçıncı kampın?
3: İlk.
1: Peki ilk kampın olması nedeniyle biraz heyecan var diyelim mi?
3: Var.
1: Biraz duygularını paylaşır mısın?
3: Heyecanlıyım. Biraz nasıl geçecek diye tedirginim.
1: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de futbolcu olmayı düşünüyor musun?
3: Evet.
1: Senin mevkiin ne?
3: Stoper.
1: Örnek aldığın bir stoper var mı Fenerbahçe'de?
3: Skriniar.
1: Dünya futbolundan bir isim söyleyebilir misin? Emekli de olabilir.
3: Skriniar'ı alırım.
1: Sadece Skriniar'dan devam o zaman. Peki bu kamp sonunda sana olumlu yönde etki edeceğini düşünüyor musun bu kampın? Uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal edersin?
3: Atletico Madrid, Fenerbahçe.
1: O zaman sana da teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul kafilesinde belki de son olarak şu anda seni alacağız. İsim soy isim öncelikle.
3: Demir Atalay.
1: Nereden geldin? İstanbul. Peki bu kaçıncı kampın?
3: Birinci kampım benim.
1: İlk kampın olması nedeniyle heyecanın vardır diye düşünüyorum. Neler söylersin?
3: Tabii var. Heyecanlıyım tabii. Yani benim arkadaşlarımın odasını çok merak ediyorum. Hiç gitmedim. Bugün maçı seyretmeye onlara gideceğiz. O yüzden çok mutluyum.
1: Maç yaptın mı bugün veya dün?
3: Evet.
1: Kaç tane yaptın?
3: 6 falan.
1: Mevkiin nedir?
3: Sağ kanat, orta saha.
1: Senin Fenerbahçe'de örnek aldığın futbolcu kim?
3: Marco Asensio.
4: Bu güzel turnuvaya ikinci kez katılıyoruz. Daha önce güz kampında katılmıştık. Bu sefer de yaz kampı olarak davet edildik. Çocuklarımızla 30 kişilik bir grupla geldik. Güzel, keyifli bir zaman geçiriyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. gelişimlerine pozitif olarak etki edecek bu kampları Fenerbahçe'nin daha çok düzenlemesini istiyoruz. Çok keyifli geçiyor bizim için. Kampta her şeyden önce birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar. Disiplini öğreniyorlar. Takım olmayı öğreniyorlar. Sorumluluk sahibi olmayı öğreniyorlar. Bence en değerlisi bu. Daha sonra da burada birlikte geldikleri için arkadaşlıkları da pekişiyor. Takım olmayı öğreniyorlar. Takım ruhu kazanıyorlar. Bence en büyük katkı bu oluyor.
5: Merhaba, ben Muhammed Berk Güner.
1: Nereden geldin?
5: Çanakkale'den geldim. Çanakkale Fenerbahçe Futbol Kulübü'nden geldim. Buraya ikinci kez katılıyorum. Çok eğlenceli. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımıza vakit geçiriyoruz. O kadar.
1: Mevkin nedir?
5: Sağ bek.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
5: 2 maç.
1: Gol var mı? Asist veya?
5: Bir gol var.
1: Golü attıktan sonra nasıl sevindiğini bana şu an gösterebilir misin?
5: Arkadaşlarımla bir sarıldık. Bravo dediler. Biz de sevindik öyle.
1: Peki aktif olarak Fenerbahçe'de en çok sevdiğin futbolcu kim?
5: Aktif mi? Şu anda Nelson Semedo.
1: Yani sağ bek olduğu için onu seçtin. Tamam. Peki dünya futbolunda örnek aldığın bir sağ bek var mı?
5: Hakimi.
1: Eşref Hakimi. Tamam, teşekkür ediyoruz o zaman sana. Hemen devam etmek istiyorum. İsim soy isim?
6: Bartu Engin.
1: Mevkin nedir?
6: Sol bek.
1: Sen kaç maç yaptın?
6: 2 maç yaptım ben.
1: Peki gol veya asist var mı?
6: Yok.
1: Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
6: Aktif mi?
1: Emekli de olur.
6: Ya Ferdi Kadıoğlu falan işte.
1: Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şu anda. Premier Lig'de başarısını sürdürüyor. Peki emekli olup da dünya futbolundan veya aktif olarak da dünya futbolundan sevdiğin birisi var mı?
7: Marcelo. Adım Kuzey, soyadım Balcı. Çanakkale'den turnuvaya katılıyoruz. Buraya ikinci kez geliyoruz. Oteli çok beğendik. Burada arkadaşlarımla çok eğleniyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu kurstayım. Çok mutluyum. Bu kadar.
1: İkinci kez kampa geldiğine göre ilk gelişine nazaran daha az heyecanlısındır diye düşünüyorum. Adaptasyon sürecini çabucak geçtin mi?
7: Evet. Sahada aynı zaten. Çimleri tanıyoruz. Otel de aynı olduğu için biraz rahatız bu sefer.
1: Sen bugün gol attın mı veya dün?
7: Bugün 2 gol attım. Dün maç oynamadığımız için dün gol ve asistim yok.
1: Peki gol attığın zaman nasıl sevindin?
7: Telefonu açıp kapadım.
1: Onu birinden mi gördün yoksa kendin mi icat ettin?
7: Osman Dembele'den gördüm.
1: O zaman dünya futbolunda örnek aldığın isim Osman Dembele diyebilir miyiz?
7: Diyebiliriz.
1: Peki Fenerbahçe'den sevdiğin futbolcu kim?
7: Tuncay Şanlı.
8: Ben Yaman Değirmenci. Bu kampa ikinci kez katılışım. Öncekileri katılmıştım. O yüzden bu kez daha rahatım.
1: Peki sen gol attın mı bugün?
8: Evet, bir tane.
1: Nasıl attın? Bana biraz anlat. Kafamda canlansın.
8: Arkadaşım şut attı. Sonra ben takip ettim. Kaleciden sekti. Vurdum, gol oldu.
1: Peki sevincini arkadaşlarınla mı paylaştın yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
8: Yani şak yaptık yani. Şaktık birbirine.
1: Sen özel bir gol sevincine dönmeyi düşünür müsün?
8: Bilmiyorum.
9: Bugün burada 14 okul, Türkiye genelinde 14 okul ve 240 kişilik bir ekiple geleneksel yaz kampımızı Yalova'da gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir atmosferimiz var. Çocuklar eğleniyor, sahalarımız mükemmel. Gelişim aşamasındaki çocuklarımızı gözlemliyoruz. Onların da raporlarını da tutuyoruz. Ve bu şekilde güzel bir kamp süreci geçiriyoruz.
1: Son olarak bir şey soracağım o zaman. Kamp noktalandığında gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz faktörler, etkenler, özellikler nelerdir?
9: Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'nin kültürünü, geleneksel tarihini, gelişimlerini aşılamamız gerekiyor. Fenerbahçe kültürünü aşılamamız gerekiyor.
10: Arkadaşlarımızla birlikte Yalova'da ikinci gündeyiz. Keyifli maçlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah sakatlık olmadan sonlandıracağız bu kampı.
1: Son bir soru sormak istiyorum size. Bu kamp noktalandıktan sonra öğrencilerimize, gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz özellikler nelerdir?
10: Çocuklar buraya geldiği zaman bizim istediğimiz o sosyalleşmeyi, özgüven kazanmayı, özgüven kazanmaları bizim için çok önemli olduğundan dolayı buradan sonraki süreçte antrenmanlarda ve evdeki ailelerin bizlere geri dönüşleriyle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz bu konuda. O şekilde ilerlemekteyiz.
1: Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Hemen gençlerimle başlıyorum. İlk olarak seni tanıyabilir miyim?
11: Adım Doruk, soyadım Doruk Çalışkan.
1: Nereden geliyorsun?
11: Dilovurgaz.
1: Peki heyecanlı mısın? Yalova'dasın.
11: Evet.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
12: 3 çekecek. 4.
1: Mevkin ne? Kaleci mi?
12: Evet.
1: Seni tanımak istiyorum.
12: Merhaba, adım Korcan Güngör. Lilleburgaz'dan geliyorum. Kırklareli Lilleburgaz. Yalova'ya geldiğim için mutluyum. Maçlarım güzel geçiyor. Şu ana kadar yani 7'den fazla maç yaptık diye düşünüyorum. 7 maç yaptık.
1: Mevkin?
12: Mevkim sağ bek veya sol bek.
1: Peki örnek aldığın bir sağ bek sol bek var mı geçmişten veya bugünden?
12: Yani Ferdi Kadıoğlu.
1: Peki senin bugün golün var mıydı ya da dün?
12: Hayır.
1: Asistin var mıydı?
12: Hayır.
1: Sol tarafı süpürdüm diyor musun?
12: Yani.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Seni tanıyabilir miyim?
13: Kaan Caymaz benim ismim. Lüleburgaz'dan geliyoruz. Bu kadar.
1: Mevkin?
13: Orta saha, her yerde oynayabilirim aslında.
1: Uzaktan veya yakından golün var mı rakip kaleye?
13: Var.
1: Kaç tane?
13: Bir tane.
1: Nasıl attın? Biraz bizim kafamızda canlanmasını sağlayabilir misin?
13: Seken topta arkadaşım vurduğunda, seken topta direkt vurduğumda köşeye giden bir gol.
1: Peki o golde nasıl sevindin? Arkadaşlarınla mı yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
13: Arkadaşımla sevindik. Bizim arkadaşımla gol sevincimiz var. O beni sırtına alıyor. Ben de böyle yapıyorum. Öyle bir sevinç yaptık.
1: Şu an içerisinde bulunduğun takım tüm maçları kazanabilir diyor musun? Takımına ne kadar güveniyorsun?
13: Çok güveniyorum. Zaten 2 maç kazandık. 5. maçımızı oynayacağız. 2 tane maç kaybettik. 2 tane kazandık. Takımıma güveniyorum. Kalan bütün maçları da kazanacağımıza güveniyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Başarılar diliyorum. Seni de tanımak istiyorum.
14: Adım Yunus Mert. Soyadım Cigal. Lüleburgaz'dan geliyorum. Maçlar çok eğlenceli geçiyor. Yalova kampı çok güzel. 16 gol, 2 asist yaptım.
1: Maşallah.
14: Şu ana kadar 2 maç kaybedip 2 maç kazandık. Onun dışında futbolcu olarak sevdiğim Fenerbahçe'de Asensio. Dünyadan da Alex de Souza. Ben de orta saha ve sol kanat oynuyorum.
1: Şu ana kadar 16 gol, 2 asistlik bir performansın olduğuna göre santrfor olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
14: Orta saha.
1: Orta sahada 16 gol, 2 asistlik katkı. Bunların kaçı uzaktandı sence?
14: Nasıl diyeyim? Yayın oradan, sonra şu penaltı çizgisinden falan, oralardan oldu genellikle. O kadar.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
14: Fenerbahçe'yi çok seviyorum.
1: O zaman teşekkür ediyorum sana da. Seni tanıyabilir miyim?
15: Tabii. Adım Arar. Soyadım Dirik. Mevkim defans. Defansını orada. Örnek aldığım futbolcu Ramos. Fenerbahçe'den de Asensio.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
15: Çok seviyorum.
1: Teşekkür ediyorum sana da.
16: Benim ismim Kerim. Orta saha ya da sol kanat oynuyorum.
1: Kaç maç yaptın?
16: 6 ya da 7 gibi hatırlıyorum.
1: Şu ana kadar kendinin de takımının da performansından memnun musun?
16: Evet.
1: Peki sence ileriki maçlarda da etkili performans sergileyecek misiniz?
16: Evet.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
16: Çok.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Ve senle devam ediyorum. İsim soy isim öncelikle.
17: Mert Morakar.
1: Mevkin nedir?
17: Orta sahada oynuyorum. Sağ kanatta oynuyorum.
1: Şu ana kadar gol veya asist var mı?
17: 2 gol attım. 11 tane de asist yaptım.
1: 11 tane asist yaptın. Takım arkadaşlarına servis yapma konusunda uzmansın o zaman sen. Peki bunu neye bağlıyorsun? Neden bu kadar servislerde iyisin?
17: Çünkü akıllı davranırsak herkes servis atabilir ki.
1: Ağzına sağlık. Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
17: Alex.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak? Teşekkür ediyorum. Sendeyim. Seni tanımak istiyorum.
18: Adım Eymen Tolu.
1: Mevkin nedir?
18: Forvet.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
18: 5.
1: Gol var mı?
18: 1 gol, 2 asist.
1: Golünü bize birazcık anlatır mısın? Kafamızda canlansın.
18: Seken topta vurdum. Direkt gol oldu.
1: Bir gol sevincin var mıydı o golde?
18: Yoktu.
1: Takımınla birlikte o zaman hemen görev bölgene geri döndün. Son olarak şunu sorayım sana da, Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
18: Çok.
19: Öğrencilerimizle beraber güzel bir kamp etkinliğine katıldık. Bu kampların uzun dönem olması çok güzel bir şey. Hep aynı çerçevede ve aynı güzellikte olması da Fenerbahçe'mizin çok güzel bir başarısı. Yani katıldığımız her kamp hepsi birbirinden daha güzel. Hepsi birbirinden daha eğlenceli, bize daha çok şey katan kamplar. Bu kampların bizim için en önemli olaylarından biri çocuklarımız beraber hareket etmeyi öğreniyorlar. Birlikte yemeğe iniyorlar, birlikte maç oynuyorlar, havuza iniyorlar. Döndüklerinde bireysel özgüvenleri çok fazla yerinde oluyor. Bununla alakalı çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Herkese çok teşekkür ediyoruz.
1: O zaman ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hemen gençlerimle devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
20: Olur. Adım Yavuz Selim. Soyadım Genç. Ben de İstanbul Sefaköy Fenerbahçe Futbol Okulu'ndanım.
1: Mevkiin nedir?
20: Her yere oynuyorum. Kaleci hariç her yere oynuyorum.
1: Peki gol var mı şu ana kadar? Kaç maç yaptın?
20: Ben burada.
21: 5'te 5 gidiyoruz.
1: 5 maç 5 galibiyet miyiz?
20: 5 maç 5 galibiyet. 2 golüm var, 1 de asistim var.
1: Gollerinden birisini en azından bize anlatabilir misin?
20: İkisini de bir maçta attım. Bir tanesine top önüme geliyordu. Son anda pis burnumla dokundum. Gol oldu. Diğeri de top orta açayım derken kaleye doğru yöneldi. Kalecinin elinin arasından geçti, gol oldu.
1: O zaman ayağına sağlık. Kalan maçlarında sana başarılar diliyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
22: Tanıyabilirsiniz. Adım Bedirhan Melih Ak. Sefaköy Fenerbahçe Spor Okul Kulübü'nden geldim. Sağ bekte oynuyorum.
1: Fenerbahçe'de örnek aldığın geçmişten veya bugünden sağ bek var mı?
22: Osay Samuel'i seviyorum.
1: Şu an takımının performansından memnun musun? Gelecekte bu takımı nerelerde görüyorsun? İçerisindeki futbolcuları da.
22: Herkes çok iyi bir kulüpte bekliyorum.
1: O zaman sana da ilerisi için başarılar diliyorum. Seni de tanıyalım.
23: Benim adım Muhammed Ferman Kaymaz. Sefaköy Fenerbahçe spor okulunda okuyorum. Orayı çok seviyorum. Forvet oynuyorum. Fenerbahçe'den en sevdiğim forvet yani. Onu şey yaptım. Enesiri ya da Tuğçe Şanlı.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
23: Çok. Çok seviyorum.
1: O zaman son olarak şunu sorayım. Şu ana kadar kaç maç kazandığınızı biliyor musun?
23: 5.
1: Peki bunlarda senin etkin ne kadardı? Gol veya asist olarak?
23: 2 gol, 3 asist.
1: Memnun musun performansından?
23: Memnunum.
1: Gollerin devamı gelecek mi?
23: Gelir.
24: Bizim için ilk kamp. Vallahi bizim için çok iyi, çok heyecanlı. Fenerbahçe nasip işidir. İnşallah bunlar da bir gün
1: gelişimlerini tamamlayacaklar ve Fenerbahçe için top koşturacaklar diye düşünüyoruz.
24: Evet, evet, evet, aynen.
1: O zaman Kosovalı olduğunuz için şunu da sormak istiyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde Vedat Muriç yuvaya geri döndü. En son 2019-2020 sezonunda kendisini bu çatı altında görmüştük. Yine sarı lacivertli formayı terletecek. Siz Vedat Muriç'in başarılı olacağını düşünüyor musunuz?
24: Evet, valla 2019-2020'den çok başarılıydı. İnşallah devamı gelecek. Vedat Muriç zaten bizim çocuğumuz, bizim evladımız. Kosovalı, Prizreni, bizim şehir. Biz de oradan katılıyoruz. İnşallah başarılı olur. Biz de başka bir Vedat Muriç yaratırız. İnşallah buradan bir başka Vedat Muriç çıkarırız.
25: Çocuklarımızın gelişim açısından tabii ki de çok verimli zaman geçiriyoruz burada. Hani çocuklarımız bir arada olması, güzel zaman geçirmesi, antrenman konusunda da tabii çok güzel bir tesis, her türlü imkanı sağlıyorlar. Çocuklar memnun gördüğüm kadarıyla. Çağırdığımız takımlar da sağ olsunlar geliyorlar hazırlık maçları. Şu anda arkamızda gördüğünüz gibi hazırlık maçlarımız da kaliteli ve güzel maçlar geçiyor. Onun için de güzel bir vakit geçirdiğimizi düşünüyorum.
26: Kamptayız. Mutluyuz. Fenerbahçe'nin içerisinde bu tarz bir kamp olması bizi her zaman çok mutlu ediyor. Çocuklarımla beraber geldik kampa ve basketbola gelişimler için çalışıyoruz. Durum vaziyet bu şekilde.
1: İncelemelerinizden hareketle gelecekte Fenerbahçe Beko'ya hizmet edecek gençleri kazandırabilecek miyiz oralara?
26: Öncelikle amacımız zaten Fenerbahçe'miz için oyuncu yetiştirmek. Oraya eğer bir tane bile oyuncu kazandırabiliyor olsak bizim için çok gurur verici olur. Tabii ki olur. Niye olmasın? Türkiye'de bir sürü bu tarz bizim gibi spor okulları var. Bizim gibi bir sürü öğrenci yetiştiren okullarımızla beraber Fenerbahçe'mize oyuncu yetiştirebileceğimize inanıyoruz, güveniyoruz.
1: Seni tanıyabilir miyim?
27: Ben Oya Durmuş.
1: Pozisyonun nedir? Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
27: Şütörde daha rahat hissediyorum.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar kampta?
27: Bir tane yaptım.
1: Performansından memnun muydun? Daha da iyisi olabilir mi?
27: Daha iyisi olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımımızda favorin var mı veya Fenerbahçe Beko'da?
27: Ya ben bütün oyuncularımızı çok seviyorum. O yüzden herhangi bir favorim yok.
1: Son olarak Fenerbahçe'yi çok sevdiğini izleyenlere nasıl geçirirsin? Ne dersin?
27: Ya Fenerbahçe'de oynamak istiyorum zaten büyüyünce. İşte altyapı seçmelerine falan giriyorum. Gerçekten Şu an çok güzel bir kulüp. Çok seviyorum. Kamplarına geliyorum. O şekilde.
1: O zaman sana kariyerin devamında başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
0: Mehmet Eymen Yılmaz.
1: Hangi pozisyonda, hangi numarada kendini daha rahat hissediyorsun?
0: Stör.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
0: 2.
1: Performanslarından memnun muydun yoksa daha iyisi de olur mu?
0: Yani daha iyisi olabilirdi ama genellikle memnunum.
1: Peki takım arkadaşlarından memnun musun?
0: Evet.
1: Kamp senin için nasıl geçiyor?
0: Kamp güzel geçiyor, maçlar oynuyoruz. Böyle güzel geçiyor.
1: Fenerbahçe Beko'da favorin var mı son olarak?
0: Melih Mahmutoğlu.
1: Teşekkür ediyorum, kaptanı seçti. Sendeyim şimdi, seni de tanıyorum.
2: Benim ismim Uygar Açıkgöz.
1: Peki pozisyon olarak en çok hangisinde rahat ediyorsun?
2: Pozisyon olarak genellikle forvette daha rahat ediyorum kendim.
1: Fenerbahçe Beko'daki forvetlerden örnek aldığın bir isim var mı?
2: Ya bütün forvetler ayrı bir güzel ama yani ya öyle çok seçemem çünkü ikisini de iki yani bütün forvetlerimizi çok seviyorum ve örnek alıyorum. Yani öyle seçmek çok normal olmaz.
1: Kampta kendini geliştirdiğini düşünüyor musun? Kamptan memnun musun genel olarak?
2: Kamptan çok memnunum ve kendimi geliştirdiğimizi hissediyorum.
1: Sana da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanımak istiyorum. İsim soy isim?
3: Merhaba, benim adım Demir Faruk Üsturan.
1: Senin pozisyonun nedir? Hangi pozisyonda oynuyorsun?
3: Forvet.
1: Fenerbahçe Beko'daki oyunculardan en sevdiğin kimdir?
3: Tarık Bivaroviç.
1: Neden Tarık peki?
3: Onu daha çok seviyorum.
1: En çok onu seviyorsun o zaman. Sen kamptan memnun musun genel olarak?
3: Memnunum.
1: Son olarak sana da şunu soruyorum. Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
3: Çok seviyorum.
4: Şu an Türkiye'nin birçok şehrinden, ilinden öğrenciler burada. Dere ağzındaki sporcularımız da burada. Hep beraber bir kaynaşmaları bizler için çok önemli. Hem de farklı şehirlerden İstanbul'a gelip onların bizlerle birlikte teknik ve fiziksel gelişimini takip edip desteklememiz onlar için çok çok kıymetli. Kamp sürecinde hem onlarla bir günde antrenman ve maçlar yapıyoruz. Çocuklarımız, sporcularımız kendilerini bu konuda hem altyapı antrenörleriyle hem de bizlerle birlikte destekleyip gelişiyorlar. Onlar için burada olmak tabii ki de çok eğlenceli, keyifli. Biz de onların fiziksel gelişimini ve teknik gelişimini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
5: Fenerbahçe Spor Okulları'nın 2026 yaz kampımızı yoğun bir katılımla başlattık burada. 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcularımız kampımıza katılım gösterdiler. 350 sporcumuz bu kampta hazır bulunuyorlar. Aynı zamanda antrenörlerimiz ve idari çalışanlarımız da bu kampa katılım gösterdiler. Futbol, basketbol, voleybol branşlarında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız bu kampımızda işte müsabakalarda yapmış olduğu hazırlık müsabakalarında aynı zamanda antrenmanlarımızda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bu kampımızın amacı sporcularımıza aynı zamanda sportif başarının dışında çocuklarımıza sosyal etkinliklerle ayrıca bir katkı sağlıyoruz. Çocuklar kendilerini daha farklı bir konumlandırıyorlar. Kampımız yoğun bir tempoda geçiyor. Burada bir sürü etkinlikler yapılıyor. Akşamları sportif branşların dışında diğer etkinliklerde de sosyal aktivitelerle de kendilerini farklı hissediyorlar ve mutlu oluyorlar, keyifli zaman geçiriyorlar çocuklarımız. Fenerbahçe Spor Okulları olarak çocuklarımızı sportif başarının dışında iyi birer birey ve sporcu olarak yetişmeleri için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz. Onlar inşallah burada kampın dönüşünde iyi anılarla ayrılırlar. Güzel dostluklar kurarlar. Bu şekilde kampımızı sonlandırmış oluruz.
6: Kamp çok güzel gidiyor. Çocuklar günde iki antrenman, onun dışında maçlar yapıyor burada. Yani birbirleriyle tanışıyorlar, daha çok tecrübe. Yani bunların hepsi bizim için çok önemli. Çocuklar burada keyif alması çok önemli bizim için. Çok fazla sayıda antrenman ve maçlarla hem tecrübe kazanıyorlar hem yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Yani bu çocuklar açısından da çok güzel. Otelimiz güzel, yemekler, onun dışında aquapark, havuz, yani oyun alanları çocuklar için gayet güzel bir yer.
7: Merhabalar, ismim Nursena. Biz Ankara Mamak Fenerbahçe Spor Okulu olarak buradayız. Voleybol, basketbol ekibimizle gayet güzel, keyifli zaman geçiriyoruz. Çocuklar çok memnun, biz de aynı şekilde. Umarım tekrarını yaşarız hep beraber.
1: O zaman çocuklarımızı da tanıyalım. İlk olarak seninle başlıyorum. Kendini bize tanıtır mısın?
8: Adım Elasu, mevkim ise pasör. Burada çok vakitli, çok güzel vakitler, zamanlar geçiriyoruz. Yeni insanlar tanışıyoruz. Bol bol etkinlikler oluyor ve bu sayede canımız da sıkılmıyor. Hocalarımız tarafından çok iyi ilgi görüyoruz. Antrenmanlar çok verimli geçiyor ve bu sayede hiç kimsenin canı sıkılmıyor. Hem de verimli vakitler geçiriyoruz.
1: O zaman son olarak şunu sormuş olayım. Fenerbahçe kadın voleybol takımımızda örnek aldığın bir sporcu var mı?
8: Melisa Vargas.
1: Teşekkür ediyoruz ve devam ediyorum. Seni de tanımak istiyorum küçük hanım.
9: Merhaba, ben Ömrüm Su. Adım Ömrüm Su. Mevkim pasör. Ben voleyboldan Eda Erdem'i seçiyorum.
1: Kaptanı seçtin. Ne kadar seviyorsun Fenerbahçe'yi?
9: Çok seviyorum. Ben voleybol oynuyorum Fenerbahçe Spor Okulu'nda. Voleybol çok seviyorum. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Hiç canımız sıkılmıyor bizim. Eğleniyoruz, parça yapıyoruz, voleybol oynuyoruz, maçlar yapıyoruz. Benim keyfim çok yerinde.
1: Büyüyünce voleybolcu olmaktan başka bir şey düşünmez misin?
9: Yok.
1: O zaman devam ediyorum. Kendine güvenin çok iyi. İnşallah çok iyi yerlere gelirsin. Seni de tanıyalım.
10: Elif Ada. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü çok seviyorum. Burada eğleniyoruz. Öğretmenlerimizi, yeni öğretmenlerimizi falan tanıyoruz. Eğlenceli geçiyor.
1: Senin Fenerbahçe kadın voleybol takımımızda en sevdiğin sporcu kim?
10: Eda Erdem.
1: Neden Eda Erdem?
10: Seviyorum kendisini.
1: Liderlik özelliğinden dolayı olabilir mi?
10: Olabilir.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanıyalım.
11: Ben Meryem Emiral. Fenerbahçe Spor Okulları'nda voleybolla ilgileniyorum. Gerçekten hocalarımız bize çok ilgi duyuyor. Kampta da çok eğleniyoruz. Hem antrenman yapıyoruz, hem burada yeni arkadaşlarla tanışıyoruz, yeni hocalarımızı tanıyoruz. Ve kampımız eğlenceli geçiyor. Sadece spor yapmakla kalmıyoruz. Kendimizi de geliştiriyoruz ve aktivitelere katılıyoruz. Bu şekilde yani.
1: Senin bu kaçıncı kampın?
11: Bu benim ikinci kampım. Kasım'da da gelmiştim. Bu arada en sevdiğim voleybolcu da Fenerbahçe'den benim Melisa Vargas. Melisa Vargas'ı çok seviyorum. Çünkü kendisini hem smaç çok sevdiğim için smaç konusunda çok seviyorum. Hem kendi ruhunu çok seviyorum. Bu şekilde. Oynayışını da çok seviyorum.
1: Yarının Yıldızları programında bir kampı daha Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere yaşatmaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Resorts and Sports Topuk Yaylası tesislerindeki kampı devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdürüyoruz ve bugünkü programımızın konuğu Levent Mercan. Levent, öncelikle bu yoğun maç antrenman trafiğinde bize süre ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Yaz nasıl geçti? Sezon bittikten sonra şu an kendini nasıl hissediyorsun?
2: Teşekkür ederim öncelikle. Şu an çok iyiyiz, yani 2 gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza.
1: Evet, yani antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Yani antrenmanlardan arda kalan zamanlarda da sevgili Levent, tesisin içerisinde sizi görmekte bir ay zorluk çekiyoruz. Çünkü gerçekten hem salonda hem saha içerisinde çok uzun süren antrenmanlar var.
2: Yani öyle, ama mecbur tabii ki bizim için. Antrenmanlar bence şu an, yani son 2 günde inanılmaz iyi geçiyor. Dediğim gibi çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Herkes çok iyi antrenmanlara başlıyor. Onun için bu antrenmanın yoğunluğu çok iyi yani geçiyor bizim adımıza. Herkes en iyi şekilde hazırlanmış gelmiş.
1: Evet, tabii teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'ı soracağım şimdi sana. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la ilgili neler söylersin? Şu ana kadar tabii ki de antrenmanlarda hep sizlerle birlikte, saha dışında da hep sizlerle birlikte. Onun iletişimiyle ilgili neler söylersin?
2: Ya hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim, yani benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu, son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma. Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza.
1: Evet, tabii şu an Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Herkesin gıptayla baktığı bir tesis burası sevgili Levent. Sen de birazdan tabii ona da değineceğiz. Mevkinle ilgili sorularım olacak sana. Avrupa'da da forma giydin, Almanya'da oynadın. İşte Schalke'yle kamplara gittin. Onun dışında işte ülkemizde de Fatih Karagümrük'te oynarken de kamplara gittin. Böyle bir tesise daha önce hiç denk geldin mi?
2: Yok. Gelmedim herhalde. Çünkü bence benim 3. gelişim ya da 4. gelişim buraya herhalde. Çok, ben burayı çok beğeniyorum. İnanılmaz güzel bir ortam var burada. Sahalar çok yakın. Hava da güzel şu an. İnşallah böyle kalır. En önemlisi imkanlar. Burada da futbol adına ya da personel olarak, yani imkanlar çok iyi. Her imkan var bizim için. Onun için hem futbolcunun rahatlığı için hem de antrenman için en güzel imkanlar sunuyor burası. Çok güzel bir tesis bence.
1: Peki takım içi bir iletişim nasıl? Takım arkadaşlarınızla olabildiğince tabii saha içerisinde antrenmanlar sırasında bizler dışarıdan iletişiminizi çok iyi görüyoruz. Saha dışında da yine iletişiminizin iyi olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendirirsin?
2: Aynen öyle abi. Yani şu an çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. En iyi şekilde birbirimizle burada vakit geçirmeye bakıyoruz.
1: Peki, şimdi senden de biraz bahsetmek gerekirse, şimdi 12 yaşına kadar Recklinghausen, sonra Hughes, ardından Bochum kariyerim var. Sonrasında Rot-Weiss-Essen'e gidiyorsun. Rot-Weiss-Essen'den sonra Schalke altyapısı, ki Almanya Ligi'nin, işte Almanya futbolunun en önemli altyapılarından biri zaten Schalke. Hem Schalke'nin altyapısında forma giyiyorsun, 19 yaş altı, 17 yaş altı takımları. Ardından A takıma çıkıyorsun. Sonrasında Karagümrük'e geliyorsun, ama bu sürecin tamamında, hatta Karagümrük'teki İlk sezonunda da tamamen ofansif orta saha, merkez orta saha şeklinde oynarken 22-23 sezonunda Pirlo seni sol bek, hatta Aralık ayında, yine o zaman da aslında sezona önde oynayarak başlıyorsun, ama sonrasında sol bek mevkisine geçiyorsun, ki o zamandan itibaren zaten damgada vurmaya başladığın anlar başlıyor ligimizle alakalı. Bu süreçle ilgili neler söylersin?
2: bu süreçle ilgili...
1: Bir de tabii şeyi soracağım sana. Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
2: Yok, en rahat mevki benim için şu an oynadığım mevki sol bek. Ama tabii ki benim avantajım olarak daha önce farklı pozisyonlarda oynadığım için hem sol bekte de hem başka pozisyonlarında bunu değerlendirebiliyorum. Ama en rahat tabii benim için pozisyon olarak sol bekteyim. Yani benim için dediğim gibi avantajlar oluyor. Başka bir şey de değil yani.
1: Çünkü zaten ofansif anlamda önemli yeteneğin olduğu için, bir de savunmanı da geliştirdiğin için. Çünkü yani son yıllarda savunmanı da her geçen yıl, hatta yani sezonun ilk yarısıyla ikinci yarısına da iyi baksak savunma özelliklerin çok daha yukarılara çıktı. Zaten ofansif yeteneğini de biliyoruz. Senin için çok da zor olmasa gerek.
2: Evet abi, yani senin dediğin gibi her zaman tabii ki her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim, ona bakıyorum ben.
1: Evet tabii, şimdi kamptayız. Kampta genç oyuncularımız da var sevgili Levent. Sen Karagümrük'te kaptanlık da yaptın. O liderlik özelliğini de biz biliyoruz. Genç oyuncularla iletişimin nasıl? Çünkü onlar için de gerçekten çok çok önemli bu kamp.
2: Ya tabii ki ben de bunu yaşadım. Her genç oyuncunun için böyle kamplar sezon başı çok önemli. Onun için bizim abiler de ben de hepimiz onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Abilik göstermek için saha içinde ve dışında da en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyoruz.
1: Evet tabii, sezon da devam ederken maçlardan önce ya da işte maç günlerinde diyelim uygulamış olduğun bir rutinin var mı?
2: Yani böyle ekstra bir rutin yok da tabii ki her maçtan önce saatine göre değişiyor ama her zaman aynı saatte kalkmaya çalışıyorum. Yani maçlardan önce onu rutin olarak söyleyebiliriz ya da aktivasyon anlamında her zaman aynı saatlerde yemeği aynı saatlerde yapıyoruz zaten. O tür rutinlerimiz var tabii ki, hem takım içerisinde zaten öyle. Öyle ekstra bir rutinim yok yani.
1: Tamam, tabii artık yeni sezon hazırlıklarımız başlamış durumda. Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Avusturya'ya gideceğiz, hazırlık maçları oynayacağız. Ardından da yeni sezon Górnik Zabrze maçıyla başlayacak Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda. Yeni sezonla ilgili neler söylersin? Takımımızın şüphesiz çok çok önemli hedefleri olacak yeni sezonda.
2: Tabii ki en önemlisi şu an dediğim gibi yeni başladık. Çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada Topuk Yaylası'nda hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğin gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak.
1: Evet tabii, bir futbolcu olarak peki senin en büyük motivasyon kaynağın ne? Yani rekabet mi? Onun dışında işte taraftar mı? Kendini geliştirme mi? Yoksa başarı arzusu mu? Ya da aklına gelen başka bir şey var mı?
2: Abi sen her şeyi dedin aslında. Tabii ki başarı arzusu. Taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. Başka da yok yani.
1: Evet, yavaş yavaş da programımızın da sonuna geliyoruz. Sizin de çok yoğun bir temponuz var burada Topuk Yaylası tesislerimizde. Çift antrenman yapılıyor her gün ve antrenmanlar da oldukça uzun sürüyor. İkişer saatlik hem sabah hem akşam antrenmanları. Taraftarlarımıza neler söylersin yeni sezon öncesinde, hem iç sahada hem Kadıköy'de hem deplasmanlarda, yurt dışı deplasmanlarında her yerde sizi destekliyorlar. Onlarla neler aktarırsın yeni sezon öncesinde?
2: Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda zaten geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum Levent. Kıymetli vaktini ayırdığın için, kampta günün röportajı programında sorularımızı yanıtladığın için. Evet, günün röportajı programımızın sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampında oyuncularımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Yeni sezon hazırlıklarını topuk yaylası tesislerinde sürdüren Fenerbahçe'miz günü tek antrenmanla noktaladı.
1: Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort and Sports topuk yaylası tesislerimizde sürdürüyor. Sarı lacivertliler günün tek antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri üzerinde duruldu. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, 3 grup halinde dar alanda çift kale maçlarla noktalandı. Fenerbahçe'miz hazırlıklarını saat 17.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
0: Futbol alt takımımızın Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünün devam ettiği Fenerbahçe Serkan Acar Resort ve Sports Topuk Yaylası tesislerimizde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kampın çok verimli geçtiğini vurgulayan Guendouzi, taraftarların güvenini boşa çıkarmamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
2: So no, everything about the football is very clear, is very beautiful. So we just enjoy the time together.
3: Öncelikle dürüst olmam gerekirse kampla ilgili kampın benim pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel, restoran çok güzel, aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
2: And then push the team even to be better on the training, so it's very nice for us and we have to give the confidence back.
3: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
2: On the coach and I think all the players we have a big confidence on this coach to do a great season.
3: Herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman

0: Takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
1: It's only about one thing, respect the club, respect the fans and give everything and die on the pitch for them.
0: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezonda aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var, yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var. Kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
2: Kalecimiz İrfan Can Eribayat'ın doğum günü kutlandı. 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar, Resort and Sports Topuk Yaylası tesislerimize sürdüren futbol ağ takımımızla İrfan Can Eribayat'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Futbolcumuz İrfan Can Eribayat, akşam antrenmanının ardından yenen takım yemeği sonrasında kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız futbolcumuzu tebrik ederken İrfan Can Eribayat da bu jestten dolayı herkese teşekkür etti.
3: Öncelikle herkese çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı çok seviyorum. Çok karakterli bir takımız. İnşallah bu sene uzun zamandır beklediğimiz şampiyona ulaşabiliriz. Herkese iyi bir sezon diliyorum.
2: Kulübümüzden yapılan bilgilendirmede UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde kulübümüze 7 milyon euro finansal disiplin cezası uygulandığı açıklandı. Açıklamada bu karara itiraz edileceği ve UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı. Kamuoyunun bilgisine. UEFA Kulüp Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında 2025 takvim yılına ilişkin finansal verilerin incelenmesi sonucunda futbol takımı maliyetlerinin futbol faaliyetine ilişkin gelirlerin azami %70 ile sınırlı olması gerekirken kulübümüz açısından bu oranın %84 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu limitin aşılması nedeniyle UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kulübümüze 7 milyon euro tutarında finansal disiplin cezası uygulanmıştır. Bu yaptırım 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Geçmiş döneme ilişkin finansal uygulamalar sonucunda ortaya çıkan bu ceza nedeniyle henüz 22 gün önce göreve başlayan yönetim kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup, kulübümüzün UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
4: Avrupa ve Türkiye şampiyonu Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız kazandığı kupalarla başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimizi ziyaret etti.
5: Euro Cup 1 ve Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız kazandığı kupaları başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimize götürdü. Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Maraton Alt Tribünü Yüksek Divan Kurulu Lanç'ta gerçekleşen ziyarette başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra 1907 Fenerbahçe Derneğimizin başkanı eski yöneticilerimizden Rıfat Perahya ve Cenk Öztanık'la Gökhan Akça, İstanbul Jet Havacılık ve Akaryakıt Hizmetleri AŞ CEO'su Hüseyin Latifoğlu, basketbolcularımızla teknik ve idari kadrolarımız yer aldı. Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimiz Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımızı başarılarından dolayı tebrik ederken basketbolcularımız da başkanımıza kupaları takdim etti. Ziyaretin sonunda kupalarla birlikte fotoğraf çektirildi.
2: Kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Koleji Rams formaları giyen Yiğit Hamza Mesoğlu'yla yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede 2023 yazında Fenerbahçe ailesine katılan 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında çifte lisans statüsüyle Fenerbahçe Koleji Rams ve Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımlarımızın formalarını terleten oyuncumuz Yiğit Hamza Mestoğlu'yla yollarımız ayrılmıştı. Yiğit Hamza Mestoğlu'na tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz denildi. Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Arsavev'de yeni sezon sağlık kontrolleriyle başlıyor. Ekibimiz kamp çalışmaları için 4 Temmuz Cumartesi günü Topuk Yaylası tesislerimize gidecek.
6: Alves yerden çevirdi. Savunmana sekti. Buhsen ve gol.
5: Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımımız 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başlıyor.
6: Sude'nin çıktı, kafa boşta kaldı ve top ağlarda gol.
5: Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de tarihin ilk şampiyonluğunu elde eden ekibimiz ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Sarı lacivertler ilk resmi maçında ikinci ön eleme turu yarı finalinde 5 Ağustos'ta Belçika'da Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla karşı karşıya gelecek.
7: Sabastin çalımını attı ceza sahasında. Sabastin vurdu 5. gol.
5: Takımımız rakibin elemesi halinde final maçı oynayacak ve finalde de kazanması halinde adını 3. ön eleme turuna yazdıracak.
7: Staşkova çalım düşündü, geçti, vurdu, topu ağlara gitti.
5: Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımımızın hazırlık programı belli oldu.
7: Çaprazdan vurdu, gol geldi. Andreya Staşkova.
5: Ekibimiz yeni sezona 1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek sağlık kontrolleriyle başlayacak.
7: Staşkova çalım düşündü, geçti, vurdu, topu ağlara gitti. Andreya Staşkova.
5: Sarı lacivertler sağlık kontrollerinin ardından 4-14 Temmuz tarihleri arasında Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde kampa girecek.
7: Peritan buzluğa vurdu. O nasıl bir gol? Mükemmel bir gol.
5: Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 22 Ağustos'ta başlayacak.
7: Bir kafa vuruşu topu ağlara gitti. Yaşam attı, yaşam.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanlı 3 maçla devam etti. Brezilya normal sezon sürede Japonya'yı turnuvanın dışına iterken Paraguay ile Fas seri penaltı atışları sonucu Almanya ve Hollanda'yı eledi.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçını Japonya ile oynayan Brezilya 1-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Sambacılara galibiyeti ve son 16 turu biletini getiren goller 56. dakikada Casemiro ile 90+5. dakikada Gabriel Martinelli'den geldi. Japonya'nın tek golü ise 29. dakikada Kaishu Sano tarafından kaydedildi. Turnuvada E grubunu 6 puana lider bitirdikten sonra 12 yıllık aranın ardından tekrar kupaya uzanmak isteyen Almanya ve bir peri masalı yazmanın peşinde olan Paraguay'da son 16 turuna kalmak için Boston Stadında karşılaştı. Müsabakanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatmalara geçildi. Almanya bu sayede 12 kez de Dünya Kupası'nda en fazla 15'er dakikalık 2 uzatma devresi gören takım oldu. Uzatmalarda da eşitlik bozulmaması seri penaltı atışlarına gitmek demekti. Paraguay'ın penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük kurması sonucu panzerler, organizasyon tarihinde ilk kez seri penaltı vuruşlarıyla elenmeyi yaşadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselecek bir ekip daha penaltılarla görüldü. Hollanda-Fas mücadelesinde 90 dakika kazananı belirleyemezken 72. dakikada Cody Gakpo'nun attığı gole 90+1. dakikada Issa Diop'la cevap verildi. Denge uzatmalarda da değişmeyince penaltı vuruşları kullanılmaya başlandı ve Kuzey Afrika temsilcisi portakalları eleyerek son 16 turunda Kanada'nın rakibi oldu.
2: Bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Hoşçakalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.